seyahatlerinde kendi hesabı üzerinden 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu aldığını ifade etti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ merkezli 5 ilde 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 23'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın Türkiye saatiyle 23'te başladığını duyurdu. Trump, geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. İlk açıklamasında Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyleyen Trump, saatler sonra ücret almaktan vazgeçtiklerini açıkladı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılarda şiddetleniyor. ABD, İran'ın Keşm ve Kiş adaları ile Ahvaz kentini hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da yanıt olarak Körfez'deki Amerikan askeri üslerini vurduklarını açıkladı. İki Rus kozmonotla bir NASA astronotu taşıyan Soyuz uzay aracı Baykonur uzay üstünden başarıyla fırlatıldı. Fırlatmayı Roskosmos Başkanı Dmitri Bakanov'la NASA Başkanı Jared Isaacman birlikte takip etti. Isaacman 8 yıl sonra Baykonur'u ziyaret eden ilk NASA yöneticisi oldu.

Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya müthiş bir futbol ortaya koyduğu yarı final maçında Oyarzabal'la Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı. İspanya'nın finalindeki rakibi de bugün belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma. TRT Spor ve TV'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Kültür Otağı, Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve stüdyodaki konuğumuz Profesör Doktor İbrahim Dilek Hocam, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Evet sevgili dinleyiciler, geçen hafta konuyu çok güzel bir yerde bırakmıştık, oradan devam edeceğimizi de söylemiştik size. Türklerin dünya tasavvurundan ve evrenin yaratılışı ile ilgili algısından söz ediyorduk. Ve tabii ki hocam galiba insanlığın en eski sorusu, hani bu sorular, işte ben kimdim, nereden geldim, nereye gidiyorum ve başlangıçta ne vardı, dünya nasıl oluştu sorusu. Yalnızca bilim insanlarının değil, filozofların da kafa yorduğu bir konu bu. Ve toplumların zihnini hep meşgul etmiş bu konu ve her millet de kendi hafızasında bu soruyu cevaplandırmaya çalışmış kendi bilgisi doğrultusunda. Şimdi neredeyse dediğim gibi bütün kültürlerin bir yaratılış hikayesi var, öyle değil mi hocam?
2: Elbette.
1: Geçen hafta Türklerin dünyayı algılama biçiminden söz etmiştik, gök, yerüstü ve yeraltı diye. Orada sözü bırakmıştık. Tabi buradan yaratılışa da bağlayabiliriz meseleyi. Türk dünyasının yaratılış anlatıları hocam bize başlangıç hakkında nasıl bir fikir veriyor? Yani Türkler dünyayı ilk başta nasıl algılamışlar?
2: Türklerin dünyanın yaratılışıyla ilgili ürettiği mitler esasında dünyanın diğer toplumlarının dünyanın yaratılışıyla ilgili mitleriyle çok büyük şekilde ortaklaşır. Ve en önemli unsur bütün bu dünya mitlerinde ve Türk mitolojisinde en önemli unsur, hiçbir şey yaratılmadan önce her yerin suyla kaplı olduğu düşüncesidir. Sümer mitolojisinde de, Kızılderili mitolojisinde de, Türk mitolojisinde de ve dünyanın diğer mitolojilerinde dünya yaratılmadan önce her şeyin suyla kaplı olduğu anlatılır. Bizim mitolojimize göre Altay, Sibirya'daki meskun Altay Türklerinden Türkolog Wilhelm Raddoff'un derlediği yaratılış mitine göre hiçbir şey yokken sadece su vardı. Gökyüzünde iki varlık uçuyordu. Ki bu motif, bu mitik giriş Finlilerin Kalevela destanıyla da büyük ölçüde örtüşür.
1: Evet.
2: Bu iki varlık gökyüzünde uçarken birisi diğerine suya dal ve oradan toprak çıkar dedi. Diye başlar bizim mitimiz. Ve biz mitin ilerleyen bölümlerinde öğreniriz ki bu iki varlıktan birisi ülgendir, diğeri erliktir. Buyuran, yani yerin altına in ve oradan toprak çıkar diyen ülgendir. Toprağa çıkaran erliktir. Erlik yerin altına dalar, toprak çıkarır. Sonra ülgenin yeryüzünü, dünyayı yaratma düşüncesinde olduğunu hissedince erlik kendisine bir dünya yaratmak için ağzına toprak saklar, bir avuç toprak. Ülgen erlikten aldığı toprağı yeryüzünün üzerine saçınca o toprak genişler, genişler, genişler, genişler ve bugün üzerinde oturduğumuz kara parçalarını ve dünyayı oluşturur. Ama suyun üstündeki o toprak parçası genişlerken erlikin ağzındaki toprak da çoğalır, çoğalır, çoğalır. Erlik artık o toprağa hakim olamayınca ağzından toprağı püskürmek zorunda kalır ve bizim mitolojimize göre yeryüzündeki dağlar, küçük tepecikler erliğin tükürdüğü topraklardan oluşmuştur. Aksi halde ülgenin yarattığı yeryüzü dümdüz bir yeryüzü olacaktı ki ona da o yakışırdı. Ama erlik ağzındaki toprağı püskürmek suretiyle bu düzeni bozdu. Dolayısıyla etiyoloji, yani açıklayıcı bir yaratılış mitidir bu.
1: Evet, yani başlangıçta sonsuz bir boşluk ve su vardı. Bu kısmıyla dünya mitolojisiyle aslında örtüşen bir tarafı var ama
2: evet.
1: Sonradan sözünü ettiğiniz o Akana, Erlik, Ülgen gibi isimlerle de

0: mitolojisi kendine özgü semboller şüphesiz içermiş ve kendine özgün bir hal almış. Şimdi hocam, bu yaratılışı biraz bahsettik ama arada söylediğiniz bu sembolik isimler, işte Akana, Ülgen, oralara geçmeden önce Türk tanrısı kimdir? Türklerde çok tanrılı mı, tek tanrılı mı bir inanış vardır? Ve gök tanrı nasıl bir misyon üstlenmiştir?
1: Bu bilim dünyamızda, akademide ve Türk mitolojisiyle ve eski Türk diniyle, ki eski Türk dininin adlandırması ile ilgili çeşitli öneriler de var. Burada onların üzerinde durmadan bütün bu eski Türk dini ve Türk mitolojisi ile ilgili bilimsel çalışmalar ve yönelimler başladığında ortaya çıkan bir tartışmadır bu. Türklerde tek tanrı inancı mı vardı? Türklerde diğer mitoloji ve toplumlarda olduğu gibi dualist, yani İkicil bir iyiyi ve kötüyü temsil eden tanrı inancı mı vardı gibi uzun tartışılan bir konudur. Ve rahmetli Hikmet Tanyo, dinler tarihi profesörüdür Hikmet Tanyo. Hikmet Tanyo Türklerde tek tanrılı inancı diye müstakil bir kitapta bu konuyu tartışır. Ve daha hemen kapağından bizi, kitabın isminden, Türklerde bir tek tanrı inancı vardır fikriyle kitap boyunca karşılaşmaya bizi mecbur kılar Hikmet Hoca. Orhun abidelerinde Bilge Kağan veya Költügin veya Tonyukuk abidelerine baktığımızda burada biz tek tanrı kavramını görüyoruz. Yani Tengri tek Tengri'de boğulmuş Türk Bilge Kağan dediği zaman, Bilge Kağan bizde Tenri kelimesi eski Türkçe'de hem gökyüzü hem de tanrı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Tengri tek Tengri'de boğulmuş Türk Bilge Kağan, Tanrı gibi gökte yaratılmış Türk Bilge Kağan'ım ben diyor. Burada bir tekil Tanrı'dan bahsediyor Bilge Kağan. Ve Türklerde tek Tanrı inancının olduğu düşüncesi Hikmet Hoca'yı haklı çıkarırcasına Orhun abidelerinden başlayarak diğer yazılı kaynaklarımızda mevcut. Burada zihinlerimizi karıştıran şey aslında düğüm noktası, bütün mitolojilerde olduğu gibi bizim mitolojimizde de dualist, yani ikicil bir yapı var. Sohbetimizin başında ve geçen programlarda da konuştuğumuz gibi Ülgen gökyüzünde yaşamı, iyiliği ve bereket, sağlığı temsil ediyor ve insanı onları bahşediyor. Ama yer altındaki erlik ölümü, hastalığı, yokluğu sembolize ediyor ve insanı ona maruz bırakıyor. Dolayısıyla bütün dünya mitolojilerinde görülen, Yunan mitolojisinden karşılaştırma yapacak olursak, Zeus Hades karşıtlığı bizim mitolojimizde Ülgen ve Erlik karşıtlığı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sorunuza kesin ve sınırlanmış bir cevap vermek durumunda kalırsam şunu ifade etmek isterim. Eski Türk dininde tek bir tanrı kavramı vardı ve onun gökyüzünde olduğuna inanılıyordu.
0: Yani gök sadece fiziksel bir mekan değil. Yani gök tanrı da ondan adını alıyor zaten, gök kutsal olduğu için. Aynı zamanda ilahi düzenin sembolü, dolayısıyla gök tanrı hepsinin üzerinde.
1: Hepsinin üzerinde, evet.
0: Evet. Şimdi dönelim biraz önce konuştuğumuz kavramlara hocam. Az önce konuşurken Akana dediniz, Ülgen ve Erlik dediniz. Ülgen ve Erlik'e geçen hafta biraz temas etmiştik ama hocam, Akana'yı konuşmadık galiba. Türk mitolojisinde çok sık adı geçiyor Akana'nın. Ve geniş kitlelerin çok tanımadığı da bir isim aslında, bir figür. Yalnızca bir mitolojik karakter olarak mı ele almak lazım, yoksa yaratılış fikrinin merkezindeki bir sembol olarak mı düşünmeliyiz Akana'yı? Biraz da ondan söz edelim.
1: Bizim mitolojik metinlerimizde Akana çok sınırlı sayıda, hatta tek metinde geçer. Yaratılış metninde geçer. Ve Ülgen'e yaratma ilhamını veren Akana'dır. Veya orijinal metindeki adıyla Ak Ene'dir. Bunun dışında derlenmiş ilk mitolojik metinlerimizde Akana ile karşılaşmayız. Dolayısıyla Akana biraz ilhamı veren ama elimin içinde olmayan işlevsiz bir mitolojik figür olarak karşımıza çıkar. Onun ilhamı veren dişil bir varlık olması, mitolojik varlık olması, yaratılışta kadının önemini sembolik de olsa vurgular. Belki karşılaştırma yapmak açısından Yunan mitolojisindeki Gaia ile karşılaştırılabilir. Biliyorsunuz Yunan mitolojisindeki Gaia da dişil bir varlıktır.
0: Hı.
1: Daha çok toprakla özdeşleştirilir. Ama asıl Tengere Kayrakan'dan ve Akane'den sonra gelen ikinci kuşak Ülgen ve Erlik üzerinde yoğunlaşıyor mitolojimiz, yaratılışla ilgili olarak.
0: Evet. Şimdi Kayra Kağan dediniz hocam. Hemen bir müzik arası verelim mi? Kayra isimli bir eser
1: Evet.
0: dinleyeceğiz. Ümmet Özcan seslendirecek.
2: Su mu çonum sur levuzu, sular avaz bezik dursun sur.

0: Evet, Kayra isimli şarkıyı dinledik ve tekrar stüdyodayız. Hocam, şimdi biraz bu bahsettiğiniz kavramların kelime anlamıyla üzerinde duralım isterseniz. Mesela ülgen ne demektir, ondan bahsedelim ve arkasından da erlik yine aynı şekilde nasıl izah edilebilir?
1: Evet, ülgen kelimesi mana olarak muhtemelen sonsuz, geniş, ulu, yüce anlamlarına gelmektedir. Ve günümüz modern Altay Türkçesinde, sadece bir varsayım olarak söylüyorum bunu, ulu ve keen kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş birleşik bir kelime olabilir. Ulu zaten bugün Türkçe'de de kullanıyoruz, Türkiye Türkçesinde. Yüce, ulu demek. Keen, görkemli, muhteşem demek. Birbirini tamamlayan bu iki sözcükten birleşmiş bir kelime olabilir ülgen kelimesi. Veya bazı araştırmacıların fikrine göre ülgen, ülmek yani ölmek kelimesiyle ilişkilidir. Ölmüş yani ölerek tekamül etmiş, ölerek olgunlaşmış fikrine dayandırıyor bazı araştırmacılar kelimeyi, ülgen kelimesini. Erlik ise iki önemli görüş var. Sanıyorum milattan önce 7. yüzyıldaki taş yazıtlarından birinde karşılaşıyoruz ilk defa erlik kelimesiyle ve Türkiye Türkçesiyle birkaç satırdan oluşan bir taş yazıt şöyle diyor: "Biz üç kardeştik. En küçüğümüzü erlik aldı." Veya benzeri bir ifadeyle. Dolayısıyla erliğin can alan olduğu fikrini daha

0: 7. 8. yüzyıldaki bu taş yazıt bize gösteriyor. Kelimenin etimolojisiyle ilgili, kökeniyle ilgili iki önemli görüş var. Birincisi, kelimenin aslında cerlik, yani yerlik, yani yer altında
1: Yeraltı.
0: bulunduğu için yer altına ait olan anlamında bir kelime olduğu ve sizin de malumunuz olduğu üzere Türkçe söz başındaki y'leri düşürme eğilimli bir dil. Bazen y'leri düşürüyoruz. Dolayısıyla yerlik kelimesinin, cerlik kelimesinin başındaki y harfi düşerek kelimenin erliğe dönüştüğü görüşü hakim. Bir diğer görüş de erlik, yani erli, güçlü, kuvvetli anlamını taşıyor şeklinde, ki bu ikisi de muhtemel, özellikle ikincisiyle ilgili erliğin tasvirlerinde çok geniş omuzlu olduğu, muhteşem bir cüsseye sahip olduğu, çok güçlü olduğu vesaire anlatılır. Her iki görüşü de güçlendiren özelliklere sahiptir erlik.
1: Şimdi hocam tabii erlik diye bir varlıktan söz ediyorsa Türk mitolojisi şunu anlıyoruz. Türk mitolojisinde ya da genel olarak mitolojilerde anlatılar sadece iyiliği değil, kötülüğün kaynağını da açıklamak için çaba sarf etmiş mitolojiler. Yani mitolojik sistem içindeki dengeyi kurabilmek için şüphesiz iyilik kadar kötülüğün de varlığından bahsetmek gerekir. Şimdi erlik kötülükle ilgili bir kavram, belki şeytanın yerini tutabilecek bir varlık diye düşünebiliriz. Yer altının hakimi, ölümle, sınanmayla, bir takım kötülüklerle, cezayla belki ilişkilendirilebilir. Böyle bir hani doğrudan kötülüğü mü yüklememiz lazım yoksa daha karmaşık bir işlevi mi var erliğin Türk mitolojisinde? Tamamen kötülükle mi ilgili? Erlik eşittir şeytan mı diye belki kısaca sorabilirim.
0: Yani eğer İslami terminolojiyle veya ilahi dinler terminolojisiyle erliği tanımaya çalışırsak, elbette şeytanla özdeşleştiği çok fazla özelliği var. Ve elbette ölümle ilgili olması hasebiyle Azrail ile ilişkilendirebileceğimiz başka özellikleri var. Meseleye biraz mitolojinin özünü oluşturan, mitolojiyi anlamlandıran anlam dünyası açısından bakmakta fayda var. Keşke öyle olsaydı, ama sadece iyiliğin olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Sadece barışın olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Savaşların, kötülüklerin, hastalıkların, iyiliklerle birlikte her türlü kötülüğün olduğu bir dünyada da yaşıyoruz. Dolayısıyla mitolojiler ve Türk mitolojisi de sadece iyiliği ve yaşamı anlamlandırmaya çalışmıyor. Onun hemen karşısında duran hastalığı, ölümü, felaketleri, karanlığı da anlamlandırmaya çalışıyor. Bütün mitolojiler bir şeyi izah ederken zıttıyla açıklama ihtiyacı hissetmişlerdir. Yani biri olmadan diğerinin anlamsız olacağı, biri olmadan diğerinin tanımlanamayacağı bir mitolojik anlayıştan bahsediyoruz. Kadın olmasa erkeğin bir anlamı yok. Erkek olmasa kadının tek başına hayata devam etmesi mümkün değil. Veya aydınlık karanlığı tamamlıyor. Ya da bunlar birbirini takip ederek bir zaman çizelgesi oluşturuyor. Veya güzel çirkin, veya bütün bunlara bağlı olarak iyi ve kötü kavramları, yani mitoloji insanın beden ve zihin dünyasında ve algı dünyasında ne varsa onu içine alan, kendi bakış açısıyla, kendi zihin dünyasıyla yorumlayan ve tekrar bunu insana sunan bir mantık dünyası aslında. Dolayısıyla kötülük kavramını da bunun dışında düşünmemiz mümkün değil. Konuyu öğrencilerime açıklarken, sizin sorduğunuz gibi, hocam niçin kötülük var, erlik var olmasaydı, daha basit bir şekilde şöyle açıklıyorum. Pil veya benzeri bir enerji üreten mekanizma artı ve eksi kutuplarına sahip. Sadece pozitif uçlar enerji üretmiyor. Sadece negatif uçlar da enerji üretmiyor. Bu ikisi bir araya gelerek bir enerji üretiyor. Dolayısıyla yeryüzündeki insan bir taraftan gökyüzündeki ülkenin iyiliğine, merhametine, bereketine muhtaçken ve onlardan faydalanırken, diğer taraftan yer altındaki erliğin, ölüm, hastalık, felaketler, kötülükler, bunlara maruz kalıyor ve yeryüzü iyilikle kötülüğün harmanlandığı ve insan olmanın da zorluğu burada. Ülkenin etrafını çevreleyen ruhlar gibi hepimiz gökyüzünde olsaydık, çok rahat.

0: Rahat ve güzel olacaktı. Veya Erliğin etrafını çevreleyen ruhlar gibi hepimiz yer altında olsaydık ne yapacağımızı bilirdik ona göre. Ama yeryüzünde bu çatışma insan merkezli bir çatışmaya dönüşüyor. Ve insanın asıl zorluğu ve insan olmanın güçlüğü de
1: Burada
0: kötülüğün
1: ortaya
0: var
1: çıkıyor.
0: olmasından
1: Doğru.
0: kaynaklanıyor. Kötülük olmasa insan olmamızın, sınanmamızın, karar vermemizin, ölçütler oluşturmamızın, ahlak değerlerimizin, din kavramını, inanç kavramını ortaya atmamızın bunların bir anlamı olmayacak. Tıpkı Yunan mitolojisindeki altın ırk gibi hepimiz sonsuz bir bahar içinde ve güzellikler içinde yaşamaya
1: Evet.
0: devam edecektik. Ama hayat böyle değil ve mitoloji bunu çok erken keşfetmiş.
1: Çok doğru. Yani o zıtlıklar üzerinden denge fikrini aslında ortaya çıkartıyor ve dediğiniz gibi
0: Haklısınız.
1: insan da zaten bu zıtlıklar üzerinden sınanıp, her tür zıtlık
0: Evet.
1: üzerinden sınanıp insan olmanın yollarını buluyor kendince.
0: Çok zormuş insan olmak
1: Evet,
0: demek.
1: çok zor. Şimdi insan dedik madem hocam, şeyden bahsedelim biraz da. Şimdi Türk yaratılış mitlerine baktığımızda insan kendini evrenin merkezine mi yerleştiriyor, yoksa kendini kozmik düzenin bir parçası olarak mı görüyor? Orada nasıl bir fark koymak lazım ortaya?
0: Bizim yanlış söylersem dinleyicilerimiz affetsinler beni.
1: Estağfurullah hocam.
0: Lisans yıllarından öğrendiğim bir mısra klasik Türk şiirimize veya divan edebiyatımıza ait. Galiba Zati'nin de insana sesleniyor. Hoşça bak sen kim zübde-i alemsin. Yani
1: Evet.
0: kendine o kadar iyi bak ki sen alemlerin özüsün, merkezisin anlamında insanı yaratılışın merkezine koyan bir tasavvufi anlayışın bizim divan şiirimize, klasik şiirimize yansımış bir ifadesidir bu. Ama bizim Türk mitolojisi insanı merkeze koymaz. İnsanı etrafını çevreleyen her şeyinle yaşam alanını paylaşan bir unsur olarak görür.
1: Evet.
0: Jean-Paul Roux galiba Fransız oryantalist veya Türkolog da diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ona devlet liyakat nişanı verdi. Orta Asya'da Kutsal Hayvanlar ve Bitkiler kitabının ön sözünde Jean-Paul Roux, Toroslar'da yaşlı bir yörük Türkmen erkeğinin biraz sonra keseceği bir horozu diyor Jean-Paul Roux. İbiğini, tüylerini, kanadını o kadar güzel sözlerle okşadı ve sevdi ki bunun bir süre sonra keseceği ve hatta sofraya koyup etini yiyeceği bir horoz olduğunu tahayyül edemezdiniz. Çok büyük bir sevgiyle okşadı onu. Hani ayrılacağı bir dosta son sözlerini söyleyen bir insan gibi. Bunu ben tamamlıyorum. Dolayısıyla Jean Paul Roux şöyle devam ediyor. Türklerin bir avcı grubu bir hayvan sürüsünü bir çember içine aldıkları zaman mutlaka çemberin dışında bir açıklık bırakırlar bir yerinde ki güçlü olan hayvanlar, yaşam iradesi gösterebilenler o açıklıktan kaçsınlar, doğadaki varlıklarını devam ettirsinler. Çünkü o avcı grubu bilir ki kendisinin ve daha sonraki nesillerin yaşaması bu hayvan varlığının da devam etmesiyle ilgilidir. Bu yüzden eski Türk dinine inanan ki onların bir kısmı hala Sibirya'da belli ölçüde yaşamaya devam etmektedirler. Kendilerini doğanın bir parçası gibi görürler. Doğaya verdikleri her zararı kendi hayatlarına verilmiş bir zarar olarak görürler. İhtiyaçları doğadan ihtiyaçlarından fazlasını almamayı bir ilke, bir prensip hatta şiddetli bir yasak haline getirmişlerdir. Ne kadar ağacın varsa ve doğada en atılı neyse onu kullanmak yaşamın temel ilkesidir. Suyu ihtiyacın olan kadarını alacaksın. Hayvanı ihtiyacın olan kadarını avlayacaksın. Dolayısıyla sorunuzun cevabı Türk mitolojisinde Türk insanı kendisini doğanın merkezinde görmez. Doğaya eklenmemiş, doğayla uyumlu, varlığını diğer unsurlara bağlı olarak devam ettirmenin bilincinde olan bir insan vardır. Elbette burada kısaca söylemek gerekirse bir diğer önemli husus, doğal varlıkları da belli manevi güçlere sahip varlıklar olarak tasavvur eder eski Türk insanı, Türk toplumu. Dağların bir iyesi vardır. Dağlara zarar verdiği zaman o iyenin öfkeleneceğini ve kendisine zarar vereceğini. Suyun bir iyesi vardır. Suya zarar verdiği veya suyu kirlettiği zaman o iyenin kendisine zarar

0: Siz aslında bunu da özetlemiş oldunuz. Bugünümüz insanı nasıl kendini merkeze koyuyor ve bütün dünya sanki onun için varmış, bütün evren ona hizmet etmek zorundaymış gibi hissediyor ve ne kadar yanlış bir yerde duruyor. Bunun da cevabı oldu aslında bu söylediğiniz şey. Evet, bugün biz kendimizi çok fazla önemsiyor, bütün doğayı bize hizmet etmesi için kullanıyoruz. Oysa ki biraz önce söylediğiniz o verdiğiniz örnekler evrene, doğaya nasıl yaklaşmamız gerektiğini ve daha iyi bir yaşamın nasıl mümkün olabileceğini de bize çok güzel özetledi. O yüzden o sorunun cevabını da erken almış oldum. Şimdi hocam, aslında biraz önce de tam temas ettiniz. Bugün Anadolu'da ve Türk dünyasına baktığımızda yaşamaya devam eden bu Türk mitolojik dünya görüşünün de tabii ki izlerini buluyoruz. Nerelerde en çok karşımıza çıkıyor? Yani bitmedi bu. Yani biz İslamiyet'i kabul ettik, Hristiyan Türkler var, Musevi Türkler var ama bu inanış da bir taraftan onlara, yeni inanışlarımıza eşlik ediyor. Nerelerde bunları görüyoruz? Nerede karşımıza çıkıyor bunlar?
1: Bunları sayılamayacak kadar çok yerde görüyoruz. Programın başından beri vurgulamaya çalıştığım şey, Türk toplumunun geçirdiği düşünce dünyasının dönüşümünün dünyanın diğer toplumlarıyla büyük ölçüde ortaklaştığı ve örtüştüğü düşüncesidir. Bu senkretik yapı, yani inançların üst üste binmesi sonucu harmanlanma, dünyanın diğer toplumlarında olduğu gibi bizim toplumumuzda da görülür. Çok örneklerle açıklamakta belki fayda olacaktır. Anadolu'da ağaca bez bağlıyoruz. Bunun peygamber ağaca bez bağlamadı, sahabe ağaca bez bağlamadı veya herhangi bir İslam dinini açıklayan kitapta ağaca bez bağlamayla ilgili bir pratik görmüyoruz. Bu bizim tamamen eski Türk inancından Anadolu'ya getirdiğimiz ve üzerine İslam örtüsüyle örttüğümüz bir uygulama, bir inanış. Ağaca bez bağlayarak bir takım dileklerde bulunma. Nitekim ben Türk yurtlarına, özellikle Sibirya'daki Türk yurtlarına yaptığım gezide ağaca bez bağlamanın eski Türk dininin hala yaşayan, canlı olarak yaşayan önemli bir pratik olduğunu gördüm. Anadolu'da artık lalet tayin bir şekilde, herhangi bir bez parçası sıradan bir şekilde ağaca bağlanıp ritüel yerine getirilirken, eski Türk inancını nispeten devam ettiren toplumlarda o bezin belli bir rengi, amacına uygun olarak belli bir rengi vardır. Genişliğinin ve uzunluğunun belli bir ölçüsü vardır. Ağaca bağlanırken belli bir bağlanma şekli vardır. Dolayısıyla bir dini ibadet gibi yerine getirirler. Ağaca bez bağlama eski Türk dininden günümüze getirdiğimiz uygulamalardan bir tanesi. Ölümün 3, 7 ve 40. günlerine bağlı uygulamalar da eski Türk inancının üzerine İslam örtüsü örttüğümüz ve aramızda tebdili kıyafet gezen uygulamalardan bir tanesi. Türk inancına göre, İslamiyet'ten önceki Türk inancına göre kişi öldükten sonra ölümün 3, 7 ve 40. günlerinde kişinin ruhu gelir, evini ziyaret eder, yakınlarını, akrabalarını, eşini, çocuğunu görür. Gider 7. gün tekrar gelir, gider 40. gün tekrar gelir ve 40. gün artık ruh öbür dünyaya göçer. Dolayısıyla bu 3 ve 7. 40. günler toplumun Müslüman olmadan önce çok önem verdiği bir şey. İslamiyet'e geçerken de bunu terk etmek istemiyor ve ona bir İslam örtüsü örterek yaşamaya devam ediyoruz. Kötü bir şey de değil bu. İnanma ihtiyacımızın, kendimize olan güvenin, rahatlamanın bir başka boyutunu yansıtıyor. Ateşle ilgili inançlar Anadolu'da çok kuvvetli bir şekilde yaşıyor. Bütün bunları yaşları biraz büyük olan dinleyicilerimiz belki daha iyi kavrayabilecekler. Anadolu'da ateşle ilgili inanmaların, yasakların yüzlerce çeşidi var. Çünkü sohbetin bir yerinde bahsettiğim gibi ateşin bir ruhunun, iyesinin olduğunu inanılır. Ona zarar verirseniz o da size zarar verir. Dolayısıyla ateşe bıçakla dokunmak, su dökmek, renkli boyalar atmak eski Türk toplumunda yasaklandığı gibi Anadolu'da da büyük ölçüde bu yasaklar devam ediyor. Yine ateşe bıçakla karıştırılmaz ateş. Ateşin külü Anadolu'da da kirli yere dökülmez. Ve burada devam ettiriyoruz. Taş kültürüyle ilgili sayamayacağım kadar çok unsur Anadolu'da.
0: Suyla ilgili
1: Suyla ilgili
0: inanmalar,
1: inanmalar
0: yasaklar.
1: devam ediyor. Çok fazla, yani Anadolu'da hala bazı pınarbaşları kutsal kabul edilir, şifalı kabul edilir, bezler bağlanır.

0: dualar edilir. Dolayısıyla bunların neredeyse tamamı bizim eski Türk dininden senkretize ederek, İslam'la senkretize ederek toplum hayatımızın, birey hayatımızın içine dahil ettiğimiz ve üzerine tekrarlıyorum İslam örtüsü örterek tebdili kıyafet içimizde gezdirdiğimiz unsurlar.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi bu Batı toplumlarında da var. Alman ilahiyatçı Rudolf Bultmann 1940'lı yıllarda gerçek Hristiyanlığa ulaşmak istiyorsak paganist unsurları içimizden temizlemeliyiz diyordu. Japonya'da Şintoizm ve Budizm arasındaki senkretik ilişkiler bunu gösteriyor. Bu yapıyı da bir tür zenginlik olarak kabul etmekte
1: Evet,
0: fayda var diye düşünüyorum.
1: kesinlikle kültürel hafızamızın ne kadar canlı olduğunun da aslında bir göstergesi bu verdiğiniz örnekler ve veremediklerimiz de var tabii ki hocam. Hocam artık programımızın sonuna geldik. İsterseniz son bir cümlenizi de alıp programı kapatalım.
0: Bugün Türkiye'de çok çeşitli alanlarda siyasetten sanata, coğrafyadan farklı eğitim konularına, bilim, her şeyle karşımızda bir Türk dünyası kavramı var. Ve Türk aydını kendi durduğu yere göre Türk dünyasını değişik şekillerle tanımlıyor ve algılıyor. Türk dünyası kavramının özünü oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesi Türk mitolojisi. Çünkü siz de bir önceki hafta yaptığınız programa giriş yaparken mitolojik hafızamızın Türklerin ortak hafızası olduğundan bahsettiniz. Bizim mitolojik hafızamız dünyanın dört bir tarafına dağılmış Türk topluluklarının ilk ve tek ortak hafızasıdır. O yüzden bir Türk dünyası kavramından, ideolojik veya başka sebeplerle bir Türk birliğinden bahsedecek olursak, bizim çıkış noktamız, tetikleyici noktamız Türk mitolojisi olmalıdır demek isterim son
1: Evet.
0: söz olarak.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Sayenizde bugün yaratılış mitlerinin derinliklerine doğru kısa da olsa bir yolculuk yapmış olduk. Hocam çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar Kültür Otağı'nda buluşmak üzere.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde 2000 metreye yaklaşan rakımıyla Doğu Anadolu'nun stratejik noktası Erzurum'a konuk olacağız. Erzurum, Anadolu'nun doğusunda yüksek bir platoda konumlanır. Şehrin yerleşim geçmişi kalkolitik çağa kadar uzanır. Bölge sırasıyla Hurri, Urartu, Med, Pers ve Roma hakimiyeti altında kalır. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde stratejik bir sınır karakolu işlevi görür. Bu dönemde şehir Theodosiopolis ismiyle anılır. Şehrin asıl dönüşümü ve idari merkez niteliği kazanması Müslüman Arapların fetihleri ve ardından gelen Türk akınlarıyla şekillenir. Şehir Hazreti Osman döneminde fethedilerek İslam egemenliğine girer. Abbasiler döneminde Erzurum, Bizans'la İslam devleti arasında birkaç kez el değiştirir. Abbasi halifesi Mehdi Billah, 8. yüzyıl sonlarında şehri koruması için Türk birliklerini bölgeye yerleştirir. Büyük Selçuklu Devleti'nin İran üzerinden Anadolu'ya akınlar başlattığı dönemde şehir Bizans yönetimindedir. Bölgeye yönelik Türk hareketliliği 1048 yılındaki Pasinler Muharebesi ile ivme kazanır. Selçuklu Hanedanı'na bağlı Türkmen gruplar bu tarihten itibaren bölgeye yerleşmeye başlar. Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında Sultan Alparslan bölgenin fethi görevini Emir Sağ

fetva verir. Böylece Erzurum'da Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinden olan Saltuklular dönemi başlar. Erzurum, Saltuklu Beyliği'nin siyasi merkezi ve başkenti olur. Bu dönemde şehir askeri bir üs olmasının çok ötesine geçerek idari ve kültürel olarak da çekim merkezine dönüşür. Saltuklular kenti imar ederken Orta Asya ve İran coğrafyasından getirdikleri mimari gelenekleri Anadolu'nun yerel taş işçiliğiyle birleştirir. Kale Camii ve Tepsi Minare gibi yapılar bu dönemin idari ve dini sembolleri olarak yükselir. Şehir 1202 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırlarına katılır. Bu süreçten sonra Erzurum, devletin doğu eyaletlerinin yönetim merkezi olma özelliğini korur. Selçuklu şehzadelerinin yönetim tecrübesi kazandığı bir meliklik merkezi olarak işlev görür. Şehrin başkentlik ve idari merkez niteliği Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecinde de devam eder. İlhanlı hakimiyeti döneminde Erzurum, eyalet başkenti statüsünü sürdürür. Özellikle Yakutiye Medresesi gibi anıtsal yapılar İlhanlıların şehre verdiği önemi gösterir. Ardından gelen Karakoyunlu ve Akkoyunlu dönemlerinde de şehir stratejik ağırlığını kaybetmez. Safavi ve Osmanlı mücadeleleri sırasında Erzurum, Doğu Anadolu'nun en önemli eyalet merkezi haline gelir. Osmanlı döneminde ise eyalet merkezi olarak geniş bir coğrafyanın idari sorumluluğunu üstlenir. Erzurum'un mimari yapısı kış şartlarına ve savunma ihtiyacına göre şekillenir. Kent dokusunda taş malzeme egemendir. Anıtsal yapılar arasında yer alan çifte minareli medrese hem Selçuklu mimarisinin zirvesini temsil eder hem de şehrin eğitim merkezi olma özelliğini pekiştirir. Medreseler, camiler ve hamamlar kentin sosyal dokusunu oluşturur. Şehir içi yerleşimde sokaklar dar ve evler birbirine bitişik nizamda inşa edilir. Erzurum evleri kırlangıç kubbe adı verilen tavan yapısıyla özgün bir mimari kimlik sergiler. Bu mimari soğuk iklime karşı bir çözüm sunarken aynı zamanda toplumsal yaşamın mahremiyetini de korur. Kentin ekonomisi tarih boyunca ticaret yolları üzerindeki konumuyla belirlenir. Erzurum, İpek yolunun kuzey güzergahı üzerinde yer alan kritik bir duraktır. Tebriz üzerinden gelen ticaret kervanları Anadolu'nun içlerine veya Karadeniz limanlarına ulaşmak için Erzurum'dan geçer. Bu durum şehirdeki han ve kervansaray sayısının çokluğunu da açıklar. Rüstem Paşa bedesteni gibi yapılar şehrin ticari canlılığının fiziksel kanıtlarıdır. Şehirde deri işçiliği, bakırcılık ve kuyumculuk gibi zanaatlar gelişir. Oltu taşı işçiliği ise kentin özgün ekonomik değerlerinden olarak öne çıkar. Hayvancılık geniş meralar sayesinde kentin en temel geçim kaynağını oluşturur. Et ve süt ürünleri ticareti Erzurum'un ekonomik döngüsünde tarih boyunca merkezi rol oynar. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Erzurum, Türk istiklalinin kalesi haline gelir. Islahat fermanından sonra denetimden çıkan bölücü azınlık unsurların Türk nüfusa yönelik mezalimine direnen kent halkı bu dönemde bir de büyük bir deprem felaketi yaşar. 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehir Rus işgaline uğrar. Gazi Ahmet Muhtar Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Rusların 5 Kasım 1877'de yaptıkları teslim teklifini kabul etmeyerek direnişe geçer. Başta Türk kadınının kahraman

0: Osmanlı'nın sembolü Nene Hatun olmak üzere Erzurum halkının büyük desteğiyle 8-9 Kasım gecesi Aziziye ve Mecidiye tabyalarında Rus ordularına karşı büyük zafer kazanılır. Şehrin siyasi tarihi, milli mücadele döneminde yeniden başkentlik benzeri bir işlev kazanmasıyla daha da taçlanır. 1919 yılında toplanan Erzurum Kongresi, kenti geçici bir siyasi merkeze dönüştürür. Burada alınan kararlar modern Türkiye'nin temellerini oluşturur. Erzurum ayrıca Kurtuluş Savaşımızın Kazım Karabekir komutasındaki Doğu Cephesi'nin karargahına da ev sahipliği yapar. Cumhuriyet döneminde Erzurum, Doğu Anadolu bölgesinin gelişme planlarının merkezinde yer alır. Türkiye'nin en eski 7. üniversitesi olan Erzurum Atatürk Üniversitesi 1957 yılında bu şehirde kurulur. Günümüzde Erzurum, Türkiye'nin en gelişmiş kış sporları merkezidir. Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri Aralık ve Nisan ayları arasında yaklaşık 150 gün süren sezonda ulusal ve uluslararası kış oyunlarına da ev sahipliği yapar. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Mehmet Baydur imzalı Yalnızlığın Oyuncakları adlı oyundan söz edeceğiz. Mehmet Baydur'un 1984 yılında büyükelçi olan eşiyle birlikte bulunduğu Kenya'da yazdığı oyun dış dünyadan tamamen soyutlanmış, bir nevi kendi hapishanelerini yaratmış üç ana karakterin Nazlı, Murat ve Arif'in etrafında şekillenir. 90'lı yaşlarındaki bu karakterler hem yaşlılığın getirdiği fiziksel çöküşle hem de anıların ve geçmişin ağırlığıyla baş etmeye çalışır. Oyunun geçtiği ev ve bu evin dışındaki dünya, insansız, hayvanın bile barınamadığı, ışıksız ve belleksiz bir distopyayı andırır. Bu karamsar atmosferde karakterler can sıkıntısı ve ölüm korkusuyla başa çıkabilmek için çocuksu oyunlara sığınır. Mehmet Baydur bu noktada bireyin yalnızlığını sadece kişisel bir trajedi olarak değil, 1980 sonrası Türkiye'sinin ve küreselleşmenin getirdiği toplumsal bunalımın yansıması olarak ele almıştır. Karakterlerin birbirlerine karşı takındıkları alaycı ve yer yer vahşi tutumlar, iletişimsizliğin ve yabancılaşmanın boyutlarını gözler önüne serer. Eserdeki diyaloglar Mehmet Baydur tiyatrosuna özgü, buruk mizahı ve entelektüel derinliği taşır. Bellek bozukluğu yaşayan karakterlerin zaman zaman hatırladıkları eski yaşantılarının da en az şimdiki durumları kadar kötü olması oyunun absürt, karamsar yapısını daha da güçlendirir. Yazar simetriden kaçınan ve oyunsu bir gerçeklik kuran anlatımıyla izleyiciyi alışılagelmiş düşünce yapılarını sorgulamaya da davet eder. Bu bağlamda eser sadece

0: Sadece bir yalnızlık hikayesi değil, aynı zamanda tüketim alışkanlıklarının, siyasi baskıların ve kimlik kaybının birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini sorgulayan ciddi bir sosyolojik analiz niteliği de taşır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Halkalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da yer var. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda ay yıldızlı ışın. Savaş bizi karlı dağlara götürür.

güneşim, yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeceğim.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece Fethullahçı terör örgütü mensupları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmek amacıyla harekete geçti. Milletin silahları millete çevrildi, savaş uçakları ve helikopterler sivilleri hedef aldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı, kamu kurumları saldırıya uğradı. Tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kalan Türkiye, bir yandan da tarihinin en güçlü demokratik direnişlerinden birini sergiledi. Milyonlarca vatandaş demokrasiye ve devlete sahip çıkmak için meydanlara indi. Halkın iradesine karşı başlatılan darbe girişimi, halkın direnişiyle başarısız oldu. Serinin bu bölümünde 15 Temmuz gecesi yaşananları, darbe girişiminin kritik dönüm noktalarını ve milletin destansı direnişini ele alacağız. Konuğumuz gazeteci yazar Yusuf Alabarda. Başaramadılar podcast serimizle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu, yapılanmasını, tasfiyesini ve darbeye giden süreci konuşmuştuk. Serinin bu bölümünde de 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananları konuşacağız. Konuğumuz gazeteci yazar Yusuf Alabarda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Alabarda.
1: Hoş bulduk İpek Hanım. İyi yayınlar.
0: Efendim 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye tarihinin en karanlık gecesini yaşadı. 2016 gecesinde ne yaşanmıştı? İlk olarak buradan başlamak isteriz.
1: 15 Temmuz gecesinde Türkiye sanırım bu alçak kalkışmayı köprülerin trafiğe kapatılması, yani Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılmasıyla öğrendi. İlk başta millet bunu bir terör eylemi gerekçesiyle güvenlik güçlerinin alabileceği bir önlem olarak görse de daha sonra Ankara semalarında P-16 uçaklarının çok alçak uçuşlar yapması bir şeylerin ters gittiğini aslında millete göstermişti. Dolayısıyla o saatte yaz sıcağında geç kararan bir havada daha yeni akşam yemeğini yemiş Türk halkı İstanbul ve Ankara'daki bu hareketlilik üzerine bir şeylerin yanlış gittiğini saatler geçtikçe daha iyi anlamaya başlamıştı ki daha sonrasında saat 23.02'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı Binali Yıldırım bunun silahlı kuvvetler içerisindeki bir yapılanmanın kalkışması şeklinde nitelendirince konu resmiyete kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı bunu aleni bir şekilde duyurduktan sonra da millet tabii bu konuyla ilgili yapması gerekeni yaptı ve sokaklara yavaş yavaş dökülmeye başladı. 23.08 ile 23.56'da hem Ankara Emniyeti vuruldu hem de Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı vurularak bir mermiyle 51 polisimiz şehit edildi. Mesela bu konuyla ilgili biz aslında terör eylemi var zannediyorduk şeklinde FETÖ'cülerin ortaya koymuş olduğu yalanların çürüyeceği en önemli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü terör eylemi olduğunda Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'nde bu ülkenin başkentini korumak maksadıyla gece nöbete kalan 51 tane polisin tek bir mermiyle şehit edilmesi tabii vicdanları büyük bir şekilde kanattı. Hala da kanatmaya devam ediyor. Gelelim 23.56'da Gölbaşı Özel Harekat vurulduktan sonra 00.13'e. 00.13'te TRT'yi yani içinde bulunduğumuz kurumu ele geçirebilmenin önemine atfen bu kuruma yönelik baskılar yapıldı.

yapıldı ve kurumdan 00.13'te TRT üzerinden bir korsan bildiri yayınlandı. Bu korsan bildirinin sahipleri de kendilerini Yurtta Sulh Konseyi diye tanımladılar. Sözde korsan bildiriden dakikalar sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde ilk kez bir siyasi lider Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve millete seslendi. Milletimizi meydanlara davet ediyorum. Zaten halk o ana kadar Zırhlı Birlikler Okulu'nun önünde, Boğaziçi Köprüsü'nün önünde, TRT'nin önünde ve birçok kritik yerde, Genelkurmay'ın önünde, külliyenin önünde toplanmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısıyla birlikte adeta millet kendi iradesine sahip çıkmak maksadıyla o gece büyük şehirlerin tamamında 81 vilayette 1000'e yakın ilçede sokağa çıktı. Zaten olayın renginin de değişmeye başladığı an işte bu kırılma anı oldu. Yani bir liderin halkıyla birlikte hareket etme konusunda ortaya koymuş olduğu irade, darbeler tarihi konusunda akademik çalışma yapmış birisi olarak gördüğüm en önemli farktır. Saat 2.30'da bir kahraman piyasaya çıktı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirerek Ankara içerisindeki kritik merkezleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızmış özel kuvvetler mensuplarıyla bastırmaya yeltenen bir haini Ömer Halis Demir isimli bir kahraman geldi, alnının ortasından vurdu ve buna mani oldu. Fakat yetinmediler. Saat 2.42'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gazi Meclisi bombalandı. 1921 ve 22 yıllarda verilen milli mücadelede dahi düşmanın elinin değmediği Gazi Meclis'e bomba atmakta hiç tereddüt göstermediler. 3.20'de meclis ikinci kez bir kez daha havadan uçan uçaklar tarafından vuruldu. Saat 4'ü gösterdiğinde Türkiye meydanlardaydı ve çok iyi hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'na indi ve milletine hitaben bir konuşma yaptı. Bu artık darbenin başarılı olmayacağının en önemli kırılma anlarından bir tanesiydi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yunan adalarına kaçtığı, Almanya'ya kaçtığı gibi özellikle hem Türkiye içerisinde hem de uluslararası yayın kuruluşlarında haberler yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem milleti davet etmesi hem de kendisi düşman uçaklarına yakalanmadan İstanbul'a inip milletine açık bir konuşma yapması keza yine darbecilerin ümitlerini ellerinde solduran çok önemli hamleydi. Saat 5.47'de Cumhurbaşkanı İstanbul'a indikten sadece 1 saat 47 dakika sonra bu sefer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde birçok vatandaşımız şehit edildi. Saat 6.40'da Boğaziçi Köprüsü'nde o saate kadar köprüyü trafiğe kapatıp milleti orada tanklarıyla ezen keskin nişancı tüfekleriyle Boğaziçi Köprüsü'nün önünde yapmayın, millet iradesine gasp etmeyin diyen, ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşa silah açanlar hepsi teslim alındı ve 6.40 itibarıyla köprülerin üzerinde bir direniş kalmadı. Saat 8.52'ye geldiğinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kurtarıldığı ve kendisinin de Binali Yıldırım'ın yanına, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanının yanına geldiğini hep birlikte gördük. 12.57'ye geldiğimizde 16 Temmuz'da öğle olduğunda güneş tam tepedeyken Binali Yıldırım çıktı. Bu alçakça darbenin bastırıldığını söyledi. Tabii biz burada olayı çok kısa bir şekilde anlatıyoruz ama bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasiye olan ilgisinin, alakasının, aşkının ve milletin de demokratik anlamda oy kullandığı bir iktidara yönelik gerçekleştirilen bu saldırıya karşı 252 şehit vermesine, sayısız yaralı vermesine, bacakları tankların altında kopmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde demokrasinin kökleşmesi için kanını akıtabilecek kadar önemli evlatlar barındırdığını gösteren çok önemli bir direnişti. Bu direnişten sonra ve 15 Temmuz'un bastırılmasından sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Her şey değişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik paradigması da değişti. Siyasete hat bildirenlerin de artık kendi koltuklarında meşru çizgisinin içinde kalmasıyla ilgili hususlar
karara bağlandı ve bugün geldiğimiz noktaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti geldi. Eğer o gün biz bu darbeyi bastıramasaydık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti korkarım ki sadece darbecilerin yönettiği bir ülke olmaktan çıkacak, birkaç parçaya da bölünmüş bir ülke olarak bugün yoluna revan olacaktı. Ne terörle mücadele

0: kitlemiz bitecekti. Ne Suriye'de ne Irak'ta bugün yaşadığımız gelişmelerin yaşanma şansı, ne de savunma sanayinin bugün geldiği nokta, ne de şu an yayını yapmış olduğumuz devlet kuruluşunda bu şekilde hakkaniyetli, adaletli bir yayın yapma hakkımız ve imkanımız olacaktı diyerek ben sorunuzu cevaplamış olayım.
1: Sayın Alabar'da halkın direnişinden bahsettiniz. 15 Temmuz 2016 gecesini çok güzel özetlediniz. Dakika dakika o güne geri döndük. Sizce halkın direnişindeki o temel motivasyon kaynağı ve sosyopolitik sebep neydi? Sıradan insanları birer demokrasi kahramanına dönüştüren temel motivasyon kaynağı neydi?
0: Benim babam hala hayatta, 90 yaşında. 27 Mayıs 1960 tarihindeki alçak darbede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde asker olarak görevde bulunan bir isim. O darbe ve sonrası Anadolu'da yaşayanlar bu coğrafyada hala hatırlıyorlar, babamın örneğinde verdiğim gibi, ve onların içerisinde bu darbelere karşı bastırılamayışından kaynaklanan büyük bir kin vardı. Keza 12 Eylül'de, keza 28 Şubat'ta postmodern darbe yapanlara, insanların eğitim haklarını elinden alanlara, insanlara neyin nasıl yapılması gerektiğini kendi doğruları mucibince dikte edenlere karşı müthiş birikmiş bir kin vardı. Ve bu kin vardı ama bunun bir kinetik enerjiye dönüştürülmesi lazımdı. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de bastırılamamış darbeler ve bu darbeler konusunda direnememiş siyasi liderlerden ziyade bir lider çıktı. Halkımın arasındayım, meydanlardayım, halkımızı da meydanlara davet ediyorum demesi, o söylemiş olduğunuz sosyopolitik gerçek ve milletin vicdanında birikmiş olan kin ile de birleştiğinde Türkiye'de darbeye karşı müthiş bir direnç ortaya koyulmasına yol açtı. Bunun dışında iletişim vasıtalarının son derece gelişmiş olması, darbeyi bastırmak için sadece TRT'yi ele geçirmenin kifayet etmediğini, cep telefonlarından insanların haberleşerek darbeye karşı neler yapabileceklerini konuştuklarını, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının bile kendisine uzatılan bir cep telefonu vasıtasıyla bütün Türk toplumuna ulaştırılması, tabii ki darbeler konusunda o güne kadar başarılı olmuş darbecilerin bundan sonra hesap verme döneminin başladığı bir zaman dilimine tebdil olmasını sağladı. Dolayısıyla ben konuyu kendi içerisinde 15 Temmuz'un öncesindeki 17-25 Aralık'taki hukuk yolu üzerinden yapılmaya çalışılan darbede siyasetin ortaya koymuş olduğu birçok reform hareketinin ve emniyet teşkilatının bu konuyla ilgili tekrar formatlanmasının başarıda çok önemli rol aldığını, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bu kliğe asla ve asla paye bırakmak istemeyen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanına, milletine, milletin iradesine saygılı evlatlarının keza çok önemli olduğunu, iletişim vasıtalarının burada çok önemli ve kıymetli olduğunu ve milletin yaşananlardan dolayı, yani FETÖ'nün ülke içerisinde yapılanmasından duyduğu nefretin sokağa dökülmesi olarak yine keza farklı bir parametre, ama bütün bunların üzerinde de bir siyasi parti liderinin, ülkenin cumhurbaşkanının, devlet başkanının halkımızı meydanlara davet ediyorum diyerek nasıl liderlik yapılması gerekiyorsa o şekilde liderlik yapılmasıyla da birleştiğinde Türkiye'de ilk kez siyasi tarihinde bir darbe milletin çıplak elleriyle bastırılmış oldu. Elbette bunun bize bedeli çok büyük oldu. 252 şehidimiz var. Darbe başarılı olmuş olsaydı onların hepsini darbeciler hainler listesi yayınlayarak direnenleri hain ilan edeceklerdi. Ama çok şükür bu milletin çıplak elleriyle bir direniş ortaya koyması bizi bugünlere kadar gelmemizi sağlayan en önemli amil oldu.
1: Sayın Alabar'da 15 Temmuz gecesine ait unutamadığınız en önemli an hangisiydi?
0: 15 Temmuz gecesinde benim açımdan en önemli dönüm noktalarından bir tanesi Zırhlı Birlikler Komutanlığı'nın önüne arkadaşlarımla birlikte gittiğimde ve orada darbeye karşı direnç gösteren vatandaşın arasına karıştığımda külliyeye sabaha karşı yapılan bombardıman oradan çok net bir şekilde hissedildi. Ve külliyenin meclisten sonra, çünkü saat 3'te meclisin vurulduğu televizyon ekranlarından verilmişti. Külliyenin de vurulmaya başladığında en unutamadığım şey ihanetin DNA'larını bu insanların ne kadar bürüyebileceğine dair şiddetli bir ürperme içimde oldu. Ben o zamanlar kamuoyuna mal olmuş bir gazeteci değildim. Sıradan bir insan olarak, bu ülkede demokrasiye değer veren bir insan olarak oraya gittim ve normal bir vatandaş ne yapıyorsa ben de onu yaptım. En benim açımdan dönüm noktası olup yapabilecekleri

0: sınırının olmadığına bizzat kulaklarımla, gözümle şahit olduğum an benim açımdan 15 Temmuz, 16 Temmuz gecesi sabaha karşı yaşamış olduğum o andı.
1: Peki gece boyunca unutamadığınız o andan yola çıkarsak nasıl bir ruh hali
0: Yani
1: içerisindeydiniz?
0: şunu gördüm, bugün de bana bu yol göstermekte. TRT'nin önüne de geldim ve TRT'nin önüne geldiğimde insanların hiçbir siyasi fark gözetmeksizin TRT'nin önüne gelerek TRT'nin darbecilerin elinden kurtarılması noktasında gayret göstermesi bana bu ülkenin birlik ve beraberliğinin muhafaza edilmesi konusunda dahi bugün ışık tutan çok önemli bir şeydir. Ben bazen siyasi yorumlar yaptığımda, siyasete dair bir şeyler söylediğimde hep benim tedbirli olmamı sağlayan ana amil bugün de o olmaktadır. Yani evet, biz siyaseten farklı düşünebiliriz ama milletin iradesi çöpe atılmak istendiğinde, darbeciler tarafından gasp edilmek istendiğinde bugün siyaseten ayrışmış olduğumuz arkadaşlarım da TRT'nin yanındaydı diye hep düşünürüm ve daha ılımlı bir lisan kullanma konusunda hep beni temkinli olmaya iten en önemli husus bu olmuştur.
1: Geriye dönüp baktığınızda 15 Temmuz sizin için ne ifade ediyor?
0: 15 Temmuz benim açımdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vesayet mekanizmasından çıkışını ifade ediyor. Eğer 15 Temmuz gecesinde Türk milleti iradesine sahip çıkmakta başarısız olsaydı yine karanlık bir dönem Türkiye'nin önünde açılacaktı. Allah'a hamdolsun ki milletin çıplak elleriyle bastırılmış bir darbe sonrasında Türkiye vesayetin bütün unsurlarından kurtulmak için çok önemli bir zemin yakalamıştır. Terörün vesayetinden de, darbecilerin vesayetinden de, jüristokrasinin vesayetinden de, iş insanlarının vesayetinden de millet iradesi kurtulabildiyse bu 15 Temmuz sayesinde olmuştur.
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim.
1: için. Gazeteci yazar Yusuf Alabar da bizlerle birlikteydi. Karanlık geceyi aydınlatan milli iradenin kahramanlarını saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotanoğlu. Ben Deniz Kutluhan Görücü ve ana kumanda masasında sesimi sizlere teknisyen Ali Şahin iletiyor. Evet, artık 15 Temmuz'un 10. yılına doğru gidiyoruz. Yarın 15 Temmuz'un 10. yılını idrak edeceğiz. Ben şimdiden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve o mücadeleye, o halk direnişine katılan herkese de saygılarımı ileterek başlamak istiyorum. Hakikaten benim de şu ahir ömrümde, kısa ömrümde yaşadığım çok değişik, tanımlanması zor bir tecrübe olarak bize kaydedildi. Oldukça kısa bir süre olması hasebiyle aslında böyle 15 Temmuz'u anlatmakta biraz zorluk yaşasak da hakikaten çok zorlu. Ancak Türk milletinin inandığında neleri başarabildiğinde gördüğümüz bir geceydi. Ben kendi adıma o zamanlar İzmit'te yaşadığım için İzmit'te sokaklara dökülmüştük. O gün İzmit'te olanlar, İzmitli olanlar bilir ki yürüyüş yolu böyle bir kalabalık görmemişti. Şükür ki işte Gölcük donanmasıdır vesairedir. Halkımız yine çok iyi hazırlanmış bir şekilde adeta birçok önlemi almış ve İzmit'te herhangi bir kalkışmanın oluşmasına fırsat vermemişti. Ama diğer tarafta 15 Temmuz gecesini Ankara'da yaşayan o çatışmaların odağında bulunan bir isim var yanımda, Can Acun.
1: Evet.
0: Hocam siz Ankara'da neler yaşadınız? Şöyle bir 15 Temmuz'u 10. yılında anımsayalım.
1: Teşekkür ederim. Ben de tabii öncelikle şehitlerimizi burada anmak istiyorum. Gerçekten 254 galiba yanlış hatırlamıyorsam rakamı kişi hayatını verdi. Türkiye'nin istiklali için, vatan için çok değerli. Tabii çok sayıda insan yine yaralandı. Çok gazilerimiz var. Ve milyonlarca insan adeta göğüslerini siper ettiler. Bu her zaman tarihimizde eşsiz bir an olarak yer alacak. Dünya tarihinde de belki bir ilktir. Yani bu şekilde insanların halk iradesini tezahür ederek bu şekilde bir
0: Darbe girişimine
1: darbe
0: karşılık
1: girişimini
0: olmaz.
1: ve adeta bir işgal girişimi aynı zamanda. Bunu detaylandıracağız şimdi. Ben de tabii Ankara'daydım bu süreçte. Aslında TRT'de bir televizyon programımız vardı, Küresel Siyaset. Oran stüdyolarında. Biz programı tamamladık. Arka çıkıştan orayı bilenler değerlendirecekler. Arka çıkıştan çıkarken darbeci askerler de ana kapıdan, Nizamiye'den içeri girmişler. Biz böyle milimlik böyle belki de çok küçük bir zaman dilimiyle askere yakalanmamış olduk. Onlar içeriye girip stüdyolarda kontrolü sağlayıp İşte darbe yayını yapmaya başlamışlar. Biz dışarı çıkınca tabii uçaklar uçuyor vesaire. Bunu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Acaba bir tatbikat mı var yoksa işte bir uçak kaçırma eylemi var mı? Böyle şeyler tabii değerlendiriliyor. Ardından tabii biraz zaman geçince bunun darbe olduğuna dair kanaatler oluşmaya başladı. Güvenlik bürokrasisinden arkadaşlarla görüşmeye başladık ve işte herkes mobilize olmaya başladı. Neler yapılabilir şeklinde. Ben de o dönemde yine bazı arkadaşlarımızla birlikte ilk başta AK Parti Genel Merkezi'nin önüne gitmiştik. Oraya gittiğimizde tabii şöyle ilginç anlar da oldu. Mesela yanımızdan bir tank geçiyor ve üstünde 15-20 tane insan var sivil kıyafetleriyle. Ben şöyle düşündüm ilk başta aslında. Bunlar dedim herhalde darbeciler ama daha giyinmeye fırsat bulamamışlar. Direkt darbeye katılan askerler. Meğer ki işte vatandaşlar tankların üzerine atlamış. Yani öyle bir atmosferde genel merkeze gittik. Orada tabii Kur'an okunuyor. İnsanlar toplanmış. Cumhurbaşkanı külliyesinden böyle yaralı insanlar gelmeye başladı. Çünkü uçaklar külliyenin etrafını bombalamaya başlamışlardı. Çok sayıda yaralıyla o zaman konuştuk. Ardından tabii meclis çok kritikti. Meclisi önüne geçtik ve benim gözümün önünde meclisi uçaklar vurmaya başladı. Sonra atak helikopterleri saldırdı. Böyle muazzam bir yine kalabalık bir direnç söz konusuydu. Ve nihayetinde tabii öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokaklara çağırması, ilk temas kurması. Cumhurbaşkanı çağrısıyla zaten sokaktaki kalabalıkların sayısı bir anda çok artmaya başladı. Ve burada o an işte darbenin başarısız olacağı kanaati bende oluştu. Tabii benim şöyle bir deneyimim de vardı. Kutlan bunu da ifade etmek isterim. Mısır darbesinde ben Kahire'deydim. Uzun yıllardır orada görevli olarak bulunuyordum. SETA'nın yine Kahire ofisini de yönetiyorduk o dönemde. Maalesef gözümüzün önünde büyük bir darbe gerçekleşti. Binlerce, on binlerce insan hayatını kaybetti. Rabia Meydanı'ndaki katliamından önce de ben Rabia Meydanı'ndaydım. Oradaki tabii yaşananları gördüm. Şimdi o deneyimle burada Ankara'da farklı bir darbe girişiminin ne muhatap olmak daha da farklı duygular oluşmasına neden olmuştu. Ama çok şükür Türkiye'de bu darbe girişimi başarısız oldu. Bunun tabii birkaç sebebi var. En önemlisi tabii halkın iradesi. Mısır'da toplum çok kamplaşmıştı. Ülkenin önemli bir kısmı belki %50'si neredeyse darbeyi destekler duruma gelmişti. Türkiye'de öyle bir durum oluşmadı. Türkiye'de de belki aşırı seküler muhalif bazı unsurlar darbeyi destekler görüntüsü içerisinde olsa da onlar daha marjinal kaldılar ve toplumun her kesiminden çok geniş bir kitle darbenin karşısında yer aldı ve insanlar canlarını ortaya koyarak darbeye direnç gösterdiler. Bu birinci kritik bence faktör. Tabii siyasi irade. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını yine riske atarak işte İstanbul uçakla inmesi ve Türk halkına çağrı yapmasının çok büyük bir katalizör etkisi oldu. Darbecilerin Sayın Erdoğan'ı işte öldürmeye çalışmalarına rağmen başarısız olmaları ve derdest edememeleri çok büyük bir dönüm noktasıydı. Üçüncüsü tabii ordu içerisinde hiyerarşik bütünlüğün sağlanmamış olması. Bu da önemli bir faktör. Yani ordu hiyerarşi içerisinde komuta kontrolünü muhafaza ederek darbe girişiminde bulunmadı. Ordunun içerisindeki FETÖ'cü unsurların harekete geçmesi. Evet, generallerin belki işte %50'sinin bu yapının parçası olması. Belli bir yine ordu içerisinde.
2: Ve ayyuka çıkmasından dolayı biraz da erken saatte başladı.

0: aşamalar
1: Tabii
0: var
1: onu da
0: çünkü.
1: geleceğim. Ordu içerisindeki hiyerarşinin sağlanması ve tabii dediğin gibi zamanlama sorunu. Orada malum gece geç saatlerde darbe planlanmış olmasına rağmen daha öncesinde bir Karahap Okulu'ndaki bir yüzbaşının işte darbeden şüphelenip MIT'e bilgi vermesi ve o dönemde darbecilerin deşifre olduğu düşüncesiyle darbeyi çok böyle Cuma günü 9 saat 9 gibi böyle trafiğin çok yoğun olduğu bir saatte yeteri kadar kadroları transfer edemeden başlatmış olmaları. Yine
0: Ve
1: tabii
0: muhtemelen
1: evet.
0: bilgi de veremeden hocam. Mesela birçok şehirde de hiçbir hareketlenme yoktu
1: Evet.
0: biliyorsunuz. Mesela askeriyeden
1: Ya
0: hiçbir
1: o
0: şehir
1: zaten
0: inmemişti.
1: oralar ikinci aşamaydı. Onlar için önemli olan birkaç bir şey vardı. Bir defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek ya da ele geçirmek birinci amaç. İkincisi tüm medya altyapısını ele geçirip iletişimi sağlamak. İşte kendilerine direnç olabilecek nedir? Ordu içerisindeki Genelkurmay Başkanı ve diğer kuvvet komutanlarını derdest etmek ve polisten gelebilecek özellikle de özel harekattan gelebilecek baskıyı engellemek. İşte o yüzden Gölbaşı'nda biliyorsun özel harekatçıların bulunduğu yeri alçakça havadan bombaladılar ve 50'ye yakın polis maalesef orada şehit oldu. Tabi bunlar onların ana şeyleriydi. Yine doğudan kendi kontrollerinde olan o Semih, Terzi vesaire özel kuvvet unsurlarını bölgeye taşımaya başlamışlardı. Tabi orada Ömer Halis Demir'i de almak lazım.
0: Evet.
1: Gerçekten hayatını canını ortaya koyarak orada darbecilerin en önemli operasyonel ismini öldürmesi ve kendisinin şehit olmasıyla orada da büyük bir darbe yedi. Sonra tabi Tezon kurumlarının medyanın kontrolünü tamamen ele geçiremediler. Bazı hata yaptılar. Mesela TürkSat'ı bombaladılar ama yanlış anteni bombalamaları, tüm medyayı kontrol edememeleri gibi unsurlar söz konusu oldu. Tüm bunlar bir araya geldiğinde darbe başarısız olmaya başladı ve siyasi iradenin olaya hakim olmaya başlaması, ordu içerisinde farklı vatansever generallerle birlikte hareket edilmesi, polisin emniyet teşkilatının çok güçlü direnç göstermeye başlaması, halkla emniyet güçlerinin birlikte hareket ederek darbecilerin önünü kesecek şekilde birçok eylemsellik başladı biliyorsun işte. Yollar kapatıldı,
0: Kışlaların önünü
1: kışlaların önü
0: kapatılması.
1: kamyonlarla belediyeler mobilize olmaya başladı. Tabii Diyanet İşleri ve camilerin rolü bence çok önemliydi. Camilerden selalar verilmesi, insanların manevi duygularını çok daha öne çıkmasını beraberinde getirdi ve
0: Burada Mehmet Görmez Hoca'yı
1: tabii
0: anmış
1: Mehmet
0: olalım.
1: Görmez Hoca'yı da anmak lazım. Onun da bence süreçte emeği çok fazlaydı. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı bir şekilde direniş örgütlemesi, organize etmesi.
0: Kim MIT
1: Evet.
0: binasını da vurmaya
1: Bunu
0: çalıştılar.
1: da altını çizmek lazım. Onu aslında unuttum az önce. Darbecilerin yapmaya çalıştığı önemli şeylerden bir tanesi de MIT'i etkisiz hale getirmek. Hakan Fidan'ı ve yanındaki isimleri derdest edebilmekti. O dönemde ben orada işte çeşitli isimlerle de temas halindeydim ve şunu söylediler. İlk başta havadan ciddi bir ateş açıp ardından indirme yaparak Hakan Fidan'ı ve yanındaki isimleri yakalamak ya da öldürmeye çalışmaya yönelik bir operasyon düzenlediler. Ama MIT'ten karşı ateş açılınca ve halk da MIT'in etrafına toplanıp direniş gösterince o yine MIT'in içerisindeki bazı asimetrik unsurların işte hava, menpet gibi unsurlar kullanmasıyla helikopterler, uçaklar bölgeden çekilmek durumunda kaldı. MIT'te de istediklerini elde edemediler. İşte Genelkurmay, jandarma karargahlarının ele geçirilmesi gibi süreçler yaşandı ve nihayetinde bu darbe girişimi başarısız olmuş oldu. Tabii Türkiye'nin geleceği açısından bence tarihin en önemli anıydı diyebilirim açıkçası. Yani Cumhuriyet tarihi açısından değerlendirdiğimizde işte Kurtuluş Savaşı ardından da 15 Temmuz'u koymak lazım. Çünkü FETÖ dediğimiz yapılanma sadece kendi iç yerel dinamikleriyle hareket eden bir terör yapılanması değil. Tam tersine yabancı istihbarat örgütlerine özellikle de Amerikan ve İsrail istihbarat örgütlerine de çalışan onlar adına adeta bu operasyonu o dönemde yapmaya çalışan bir yapı olarak
0: Ki o zaman
1: karşımıza çıktı.
0: CIA'ya
1: Bu bir
0: çok yakın,
1: işgal girişimiydi
0: hocam
1: yani açıkçası.
0: hatırlarsınız CIA'ya çok yakın bir think tank kuruluşu var. Şimdi ismini anmayalım. Onlar gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını falan
1: Tabii
0: paylaşmışlardı.
1: tabii
0: Yani
1: tabii. Şu
0: direkt
1: an
0: olarak
1: uçak şurada, şuraya ilerliyor. Biraz sonra şuraya inecek gibi şeyler.
0: direkt olarak zaten CIA bağlantısı vesaire çok
1: Ya
0: açıktı
1: o
0: bence
1: büyük adada
0: orada.
1: zaten hazırlık da yapılmıştı medya
0: Ha.
1: operasyonunu yönetmek için biliyorsun. Bunun tüm dizaynı açık bir şekilde yapılmış. Buradaki FETÖ isimlerin gidip işte Fethullah Gülen'le görüşmesi ardından geri dönmeleri ve birkaç gün sonra bu kalkışmayı başlatmaları. Tabii bunun farklı Suriye ayağı da vardı. Biliyorsun o dönemde PKK'nın Suriye kolu olan işte

0: YPG unsurlarında mobilize olduğunu sınır hatlarında biliyoruz. Asker belli anlamda sınırdan boşaltılmıştı ve o bölgelere belki de girerek Türkiye'nin güneydoğusu işgal altına da alınacaktı.
1: Bir de
0: Zaten
1: hendek
0: FETÖ'cüler
1: operasyonlarının tam
0: tabii.
1: arkasına denk gelecek
0: Bir de
1: şekilde bu
0: şimdi bu darbe
1: işgal
0: girişimi biraz
1: gelişiyor.
0: gerisine bakalım. Yani o dönemde biliyorsun biz seninle birlikte çalışıyorduk ve Türkiye'de ciddi bir kaotik atmosfer oluşturulmaya çalışılıyordu. Neydi onlar? Hem PKK hem DAEŞ unsurları eş zamanlı terör saldırıları yapıyordu. Bunlar arasında simbiyotik bir ilişki olmakla birlikte, yani birbirini besleyen, birbirini var eden bir ilişki olmakla birlikte amaç Türkiye'de işte kontrol edilemez bir güvenlik zafiyeti var görüntüsü oluşturabilmek. Aynı 1980'deki o sağ sol çatışmasının yarattığı atmosfer gibi düşün. Ardından asker sanki işte düzeni sağlamak için bu müdahale yapıyormuş algısını üretebilmek adına inanılmaz terör saldırıları gerçekleştiriliyordu. Etnik mezhebi fayatlarını tetikleyecek şekilde DAEŞ gidip işte Alevi vatandaşlarını hedef alıyordu. HDP'nin mitingini hedef
1: Hem
0: alıyordu.
1: Suruç'ta hem Ankara'da.
0: Suruç'ta vesaire de Ankara'da da benzer şekilde ya da tam tersi işte diğer unsurlarda
1: Ya da mesela
0: PKK'larda benzer eylemler
1: Beşiktaş
0: yapıyordu.
1: maç çıkışında özellikle tam olarak böyle kitleleri harekete
0: Tabii,
1: geçmiyor.
0: tabii.
1: Taraftarlara mesela
0: İşte o
1: yönelik.
0: fayatların tetikleyecek şekilde katliamlar yapıldı. Tabii
1: Hepsi özel
0: bugün
1: seçilmiş
0: geriye dönüp
1: hedeflerdi yani.
0: baktığımızda bunların arkasında aynı zamanda FETÖ'nün de olduğunu görüyoruz. Yani FETÖ'nün işte istihbarat yapılanmasını o zaman kontrol etmesi, güvenlik bürokrasinin içerisinde ciddi bir ağ oluşturması, adeta devlet içinde bir devlet gibi paralel bir yapılanmayla tüm bunları kolaylaştırdığını ve zemin sağladığını görüyoruz. Peki niye yapıldı? Bir defa şu var, yani bu 40 yıllık, 50 yıllık bir yapılanmadan bahsediyoruz. Yabancı istihbarat servisleriyle birlikte Türkiye'nin devletin içerisine nüfuz edip gittikçe kanser hücresi gibi gelişen her yeri kontrol etmeye çalışan, tüm kritik yerleri kontrol etmeye çalışan bir yapıya dönüştü. Erdoğan bunun farkındalığıyla bu yapıyla mücadele etmeye başladı. Biliyorsun işte dershaneleri özellikle eğitim sistemini bunlardan kurtarmak için hamleler başlatıldı. Ardından tasfiyeler ama bu yapıda işte farklı yolsuzluk görüntüsü adı altında operasyonlar yaparak Erdoğan'ı kontrol altına almak istediler. Hakan Fidan'ı defalarca hedef aldılar. Ama gittikçe elimine dedikleri bir denklem oluşmaya başladı. O Yüksek Askeri Şura'da da FETÖ'cü askerlerin önemli bir kısmının tasfiye edileceği bir dönem söz konusuydu. Ve işte o anda ellerindeki bu gücü de kaybetmemek için düğmeye bastılar. Tabii konjonktürel olarak aynı zamanda bu meselenin ciddi anlamda Suriye ile ilişkisi vardı. Biliyorsun o dönemde Türkiye Suriye'den dışarı atılıp Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozacak, Suriye'yi parçalayacak, orada Siyonistlerin ile müttefik olacak, onların kontrolünde bir PKK terör devleti oluşturmak. O yapıyı da Doğu Akdeniz'e kadar uzatarak işte Akdeniz'den ta Süleymaniye'ye kadar uzanacak, daha ilerisine uzanacak bir adeta bir terör kuşağı oluşturmak. Böylece Türkiye'yi zayıflatacak, parçalayacak, İslam dünyasıyla, Arap dünyasıyla bağını kesecek bir yapı oluşturmak.
1: Ya sanki hocam böyle
0: Darbenin
1: anlatınca
0: arkasında
1: komplo teorisiymiş
0: evet.
1: gibi geliyor ama gün gün yaşadık yani
0: Tabii.
1: biz bunu. Çünkü 15 Temmuz'dan biliyorsunuz hemen sonra eğer biz 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapmasaydık Memmiş'le Afrin birleşmiş o sizin dediğiniz hat aslında kurulmuş oluyordu. Çünkü Sincar dahi ele geçirilmişti. Sincar'ı da kattığınız zaman işte Erbil Süleymaniye'den başlayacak Afrin'e kadar uzayacak. Belki de oradan Akdeniz'e doğru devam edecek bir hikaye yazılacaktı. Ancak bunu Türkiye, hatta şunu da söylemek lazım. Türkiye aslında buna karşı askeri önlemler, tedbirler almaya çalışıyor ama özellikle Semih Terzi gibi FETÖ'cü unsurlar sürekli olarak Suriye'yi operasyona gerek yok. İşte biz bunu yönetiyoruz diyor.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü sınır kuvvetlerindeki komutanlardan birisiydi Semih Terzi. Ve o dönemde Suriye ile ilişkin istihbarat işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor yazılıyor. İşte operasyon aslında siyasi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyonu öncülüyor. Hatta 2015'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tweet'i var hocam hatırlıyorsunuzdur belki. İşte Suriye'nin güneyinde şey Türkiye'nin güneyinde Suriye'nin
0: Evet.
1: kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyoruz. 2015'te söylüyor bunu. Yani aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü gerçekten burada inanılmaz ve kendine münhasır bir rol. Yani aslında bunu atlayarak sürekli olarak 15 Temmuz'u farklı şekilde daha farklı kahramanlık hikayeleri de anlatmak isteyenler de ortaya çıkabiliyor ama şunu söylemek lazım. 15 Temmuz en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kahramanlık
0: Tabi
1: hikayesidir.
0: tabi
1: Onun
0: kesinlikle.
1: tüm siyasi kariyerini üzerine inşa edeceği zirve noktasıdır belki. Bunu altını çizmek lazım. Neden hocam? Çünkü şöyle bir şey var. Özellikle Cumhur İttifakı diyebileceğimiz kanatta tüm övgüler yapılırken sanki böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindeki aktörler seçiliyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan övmek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pozitif bir şeyde bulunmak

0: 15 Temmuz hadisesi itibariyle de kendi canını ortaya koymuş. Gecesinde Atatürk Havalimanı'na
1: Ailesinin canını
0: inmiş.
1: ortaya koymuş aynı
0: Ailesinin canı.
1: zamanda.
0: Bir de hocam şöyle düşünün. Ya gerçekten o gün o şeyi kaybetse tüm ailesi, torunları yani sonuçta bir şey değil yani. Hani devlet mücadelesiyle birlikte kendi ailesini dahi o uçakla birlikte
1: Tabii.
0: getirmiş
1: Bugün
0: Berat
1: hatta
0: Albayrak'ın
1: Berat
0: olmasıdır.
1: Albayrak'ın bir açıklaması var sanırım medyaya düştü.
0: Evet.
1: Pilotlardan birinin FETÖ'cü
0: Aynen.
1: olduğu da ortaya çıkmıştı ve onlar devamlı işte Atatürk Havalimanı'na değil de Sabiha Gökçen'e indirmeye yönelik böyle şey yapmışlar, gerekçeler üretmişler. İşte hava pis, kapalı, oraya işte uçmamız zor olacak vesaire gibi. Buna rağmen Erdoğan ve yakın çalışma arkadaşları Berat Albayrak'la birlikte bir karar alıyorlar ve kesinlikle ne olursa olsun riskleri göze alarak Atatürk Havalimanı'na indiriyorlar uçağı. Dediğin gibi yani zaten biliyorsun orada MAKTİM'i Erdoğan'ı öldürmeye yönelik işte
0: Yani az önce bahsettik
1: otelini
0: CIA
1: hedefledi
0: dediğimiz
1: yani.
0: yapı
1: Evet.
0: kimi darbeyle indirememiş de Cumhurbaşkanı Erdoğan indirememişti.
1: Evet.
0: Yani bunu anlamak lazım.
1: Tarihte başka bir örneği yok dünyada
0: Venezuela'da şunu indirmiş. Erdoğan
1: yani.
0: indirememiş kardeşim.
1: Evet.
0: Yani bunu açıkça söylemen lazım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
1: Ve
0: Türkiye'nin
1: indirilmemekle yetinmiyor. Ardından da tüm 40 yıl boyunca inşa ettikleri
0: tüm
1: o
0: yapınında
1: kareler yapılanma tasfiye edildi. Yani şunu düşünün. Erdoğan dışında başka bir siyasi lider FETÖ'yü tasfiye edebilir miydi Türkiye'den? Bu mümkün müydü? Yani bu kadar güçlü devletin tüm kurumların içerisine sızmış, dışarıdan medya oluşturmuş, muhalefeti bile yönetir hale gelmiş bir yapılanmayı Erdoğan'dan başkası da asla tasfiye edemezdi. Bu anlamda da sadece darbedeki o dik duruşu, canını ortaya koyması, darbeyi başarısız kılması ardından bu yapılanmanın tasfiyesinin de sağlanması açısından Erdoğan gerçekten çok önemli tarihi bir rol oynadı.
0: Ve hocam şöyle düşünün. Yani belki Erdoğan'a darbeye götüren süreç Suriye olabilir. Erdoğan'ın onun işte darbeden neredeyse 8 yıl sonra Suriye'de yeni bir devrim yapması da çok büyük bir
1: Tabii
0: hikaye.
1: intikamını da aldı. Yani
0: Hocam bir de
1: darbenin
0: hocam
1: asıl
0: bir de
1: amacı
0: şuna
1: neydi? Türkiye'yi Suriye'de denklem dışına itip Suriye'yi parçalamak, PKK devleti kurmak. Erdoğan ne yaptı? Darbeyi başarısızdı. FETÖ'yü tasfiye etti. Ardından da Suriye'deki oyunları bozup Suriye'nin toprak bütünlüğünü
0: aynen öyle.
1: koruyarak Türkiye'nin müttefiği haline getirdi. Bundan
0: Ya
1: daha büyük bir şey olamaz yani.
0: hem bunun altını çizeyim hem de hocam şöyle bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 yıldır bir siyasi kariyeri var 2002'den bugüne. Çok daha öncesi de hani başbakanlık
1: Evet.
0: itibariyle başlatıyorum. Belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi siyasi tarihinde en çok eleştirildiği konu Suriye konusudur. O
1: Evet.
0: kadar çok eleştirildi ki işte Emevi Camii meselesi
1: Tabii.
0: hepsinde haklı çıktı günün
1: Mülteciler.
0: sonunda. Mülteciler.
1: Mülteci meselesi.
0: Hocam bakın 1,5 sene oldu
1: Evet.
0: devrim. Gidi hala Emevi Camii'nde cuma namazı kılmadı. Bak
1: Evet.
0: mesela ben olsam hani diyelim ki ben bu kadar dayak yesem bu konudan. Hani oraya direkt bir sene de beklemem yani. Birkaç ay sonra giderim. Emevi Camii'nde de namaz kılarım. Bak ben dememiş miydim diyebilirdim yani.
1: Evet.
0: Çünkü insan nefsi bunu arzular ya. Sen bu konudan dolayı 15 sene herkes sana gelmiş bir şeyler söylemiş. Herkes gelmiş sana bir şeyler söylemiş. Gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vakarını da korumak
1: Seçimleri
0: çok
1: bile
0: önemli.
1: kaybedebilirdi, hatırlıyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çok popüler CHP'nin yeniden başına döndüğü için o dönemde ne yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? Mülteci kartını açtı değil mi? Mülteci düşmanlığı üzerinden Erdoğan'ı seçimlerde yenilgi üretmeye çalıştı. Erdoğan'a rağmen halkın da önemli bir kısmı o dönem ciddi anlamda Suriyeli
0: AK
1: mülteciye
0: Partililer
1: sürmesine
0: de
1: rağmen
0: dahil
1: AK
0: bu
1: Partiler
0: arada.
1: de buna da ben dedi bildiğim yoldan vazgeçmem. Bu hak hukuk var. Bu insanlar mazlum. Ben mazlumu seçim malzemesi yapmam dedi ve Suriyelileri asla dedi kendi iradeleri ışığında Suriye'ye göndermem
0: Ve
1: dedi.
0: bugün 1
1: Yani
0: milyona
1: bu çok
0: yaklaştı
1: büyük bir
0: hocam
1: şey.
0: geri
1: Evet.
0: dönen Suriyeli
1: Evet.
0: sayısı.
1: Şimdi devletlerini kurtardılar. Yeniden ülke inşa ediliyor ve o Suriyeliler gidip Suriye yönetiyor. Şey, en son meclis başkanı
0: Aynen.
1: işte Türkiye'deki bir üniversitenin öğretim üyesi. Dışişleri Bakanı benzer şekilde. Yani şu an kabinenin önemli isimlerin hepsi Türkiye'de okumuş. Türkçeyi ciddi anlamda öğrenmiş. Türkiye ile bağlar kurmuş isimler. Suriye nüfusun şu anda önemli bir kısmı Türkçe biliyor. Yani ben bambaşka bir dinamik oluşturdu. Bu tarih Erdoğan'ı haklı çıkarttı.
0: Ya hakikaten hani böyle her zaman işte özellikle devletin 15 Temmuz vesaire bunlar konuşulurken Erdoğan faktörü sanki şey zannediliyor. Ya Erdoğan böyle çok bambaşka. Yani Erdoğan'ın siyasal zekası, uluslararası ilişkilere bakışı, o güç mücadelelerini yapabilmesi, dirayeti, sebatı. Ya hocam hatırlayalım Astana sürecinde Erdoğan'ın o üçlü zirvelerde her zaman nasıl şekle sokulmaya
1: Evet,
0: çalışıldığını biz çok iyi hatırlıyoruz. Putin tarafından bekletilmeye çalışıldığını, bunların medyaya servis edilmesini,
1: İranlıların hedef alması o
0: İranlıların
1: dönemde.
0: hedef alması.

0: o kadar çok kavga verdi ki. Ama hocam yani bu kavganın bereketindendir sonunda haklı çıktı. Ve zorlu bir
1: zayıf
0: yerden.
1: Olmasına rağmen yani
0: aynen.
1: Tüm dünya kendisine karşıydı. Suriye dosyasında herkes artık Esed'e yatırım yapmaya başlamıştı. Muhalifleri dünyada destekleyen şey Katar'ı kısmen saymazsan tek ülke Türkiye
0: Aynen.
1: kalmıştı. İçeride de ciddi bir artık değişim dönüşüm vardı. Ona rağmen pozisyonunu değiştirmedi.
0: Evet, yani bu bölümde 15 Temmuz'u konuşmuş olduk ama yine uluslararası meseleler özellikle Suriye'ye, darbenin etkilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu dönemdeki siyasetini görmüş olduk. Bugün artık Türkiye 10 yıl geride kalsa da çok başka bir noktaya doğru ilerliyor. Ancak şunu unutmamak lazım. FETÖ hala gerçek bir tehdit, ciddi bir tehdit.
1: Tabii
0: Bunun farkında olarak
1: mücadele kesinlikle
0: mücadeleye
1: her alanda devam etmeli.
0: devam etmemiz gerekiyor. Sevgili dinleyenler, küresel analiz biter. Hoşça kalın.
2: Küresel analiz.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'ya gitti. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısı yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında irade bizim, zafer bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı. 15 Temmuz başlı başına bir kahramanlık destanıdır dedi. Bakan Göktaş 15 Temmuz'un hakikati hafızalara kazıyan bir tarih olduğunu söyledi. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Kurultay çağrısı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak çağrı heyeti oluşturulması talep edildi. Özgür Özel ve ekibinin bu hamlesine CHP sözcüsü Müslüm Sarı tepki gösterdi. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar, arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, dernek başkanı Haluk Levent'in kendi hesabı üzerinden para transferi yaptığını belirtti. Masak raporlarında Çetin'in Yelizkaya'ya 210 milyon liranın üzerinde para gönderdiği tespit edildi. İlker Çetin ayrıca Levent'in talimatıyla aldığı nakit paraları ise Yelizkaya'nın hesabına yatırdığını söyledi. Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs seyahatlerinde kendi hesabı üzerinden 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu aldığını ifade etti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ merkezli 5 ilde 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 23'ü çıkarıldığı hakimlikçi tutuklandı. 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti. İstanbul Valiliği liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak birinci olan öğrenciler için ödül töreni düzenledi. Vali Davut Gül son 3 yılda LGS'de 500 tam puan alarak İstanbul'daki liselerde eğitim gören 1370 öğrencinin burs programından yararlandığını belirtti. Bu yıl tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte burs alan öğrenci sayısının yaklaşık 1700'e ulaşmasının beklendiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı. Bölgemizde gerilimi daha da tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması çağrımızı yineliyoruz denildi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın Türkiye saatiyle 23'te başladığını duyurdu. Trump geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. İlk açıklamasında Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyleyen Trump, saatler sonra ücret almaktan vazgeçtiklerini açıkladı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırı saldırılarda şiddetleniyor. ABD, İran'ın Keşm ve Kiş adaları ile Ahvaz kentine hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da yanıt olarak Körfez'deki Amerikan üslerini vurduklarını açıkladı. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya müthiş bir futbol ortaya koydu. Yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi de bugün belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin, Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün büyük şehir yalnızlığını ve yabancılaşmayı ve bu yabancılaşmanın sonunda ciddi bir akıl hastalığına giden yolu en sarsıcı, en tutkulu ve en ölümsüz şekilde işleyen 1976 yapımı Taxi Driver, Türkçesiyle Taksi Şoförü filminden söz edeceğiz. Martin Scorsese'in yönettiği bu başyapıt, Vietnam Savaşı sonrası Amerika'nın karamsar ve kaybetmiş ruh halini ayna gibi yansıtır. Filmde başrolü unutulmaz Travis Bickle karakterine hayat veren Robert De Niro canlandırır. Hikayenin odak noktası ise New York sokaklarında geceleri taksi şoförlüğü yapan eski bir askerin toplumdan giderek kopuşu ve yükselen öfkesidir. Kronik uykusuzluk çeken ve şehrin karanlık yüzünden derin bir rahatsızlık, huzursuzluk, belki de korku duyan Travis, sokaklardaki kötülüğü bir bir temizleme saplantısına kapılarak 16 yaşındaki Iris'i yeraltı dünyasının pençesinden kurtarmaya odaklanır. Bu süreçte Travis sakin bir yalnızdan şiddetli bir patlamaya doğru sürüklenen, ruh sağlığı da gittikçe gerileyen ve kendini adalet savaşçısı olarak tanımlayan birine dönüşür. Robert De Niro'nun aynaya karşı söylediği o meşhur "Bana mı dedin?" repliği, karakterin iç dünyasındaki şizoid bölünmeyi ve şiddete meyilli yapısını ustalıkla sergiler. Yönetmen Scorsese, şehrin güvenlikten uzak atmosferini melankolik caz müzikleriyle birleştirerek izleyiciyi adeta bir kabusun içine çeker. Taksi şoförü, kalabalıklar içinde kaybolan bireyin yeniden görünür olma çabasını ve bastırılmış öfkenin yol açabileceği trajik sonuçları bir bir ve çok çarpıcı bir dille anlatır. Taksi şoförü rolündeki Travis'in o meşhur Mohikan tarzı saç kesimi ve boşluğa bakan karanlık gözleri, sinema tarihindeki en güçlü yabancılaşma sembollerinden biri olarak hala yaşamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

sabahlara selamsız. Örtülü bir pencere, buruşmuş bir yatak, hüzün kiracın yine.

açacağım da terliklerim. Özlüyor çiçeklerim. Yeter artık yeter. Ne olur bilsiz bir cevap ver.

Seni okşayan ellerimi yıkamaya kıyamadım. Tam bir hafta oldu ki derin kaderimdi.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.
1: Genelkurmay'ın içinden ateş etmeye başladılar. Hem çatıdan hem genelkurmay'ın içinden hem de helikopterden ateş etti. Çünkü orası son kaleydi artık onlar için.
2: Her bir darbenin bir ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü de biliyorduk. Buna tepki koymak adına dışarı çıkmam gerektiğini ve eşimin de metanetinin bozulmaması adına çocuklarımı öptüm. Ona da duygularımı ifade etmedim. Çünkü gittiğim zaman geri dönmeyeceğim kesinlikle o duygu bende vardı.
3: Eşini, evladını, sevdiklerini bırakıp sokaklara dökülen şehitlerimiz, gazilerimiz. Vatan size minnettar. Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenenler cevabını 15 Temmuz'da aldı. Demokrasi her zaman darbeci zihniyete galip gelir. Millet iradesi her şeyin üstündedir.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. FETÖ'cü darbecilerin hain kalkışmasının üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. AK Parti'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden bu vatan kimi şiirinin de yer aldığı paylaşımda hain darbe girişimine ait görüntülere yer verildi. Paylaşımda aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz denildi. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 3'ten itibaren trafiğe kapatıldı. Köprü ve bağlantı yolları 15'te yeniden trafiğe açılacak. 10 sene önceki o karanlık gecede 112 acı çağrı merkezine gelen aramalar, ilk kez TRT tarafından 100 yılın çağrısı belgeseliyle gün yüzüne çıkarıldı. Belgeselin tanıtım filmini TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı paylaştı. Sobacı, her çağrı tarihi bir kayıt, bir tanıklık dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde TRT ortak yapımı Son Sefer filminin gösterimi yapıldı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeli, 15 Temmuz'da milletimizin vermiş olduğu mücadelenin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz dedi. Programa Şehit Murat İnci'nin kızları da katıldı. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Kurultay çağrısı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak çağrı heyeti oluşturulması talep edildi. Özgür Özel ve ekibinin bu hamlesine CHP sözcüsü Müslüm Sarı tepki gösterdi. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar, arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, dernek başkanı Haluk Levent'in kendi hesabı üzerinden para transferi

transferi yaptığını belirtti. Masak raporlarında Çetin'in Yelizkaya'ya 210 milyon liranın üzerinde para gönderdiği tespit edildi. İlker Çetin ayrıca Levent'in talimatıyla aldığı nakit paraları ise Yeliz Çetin, Yelizkaya'nın hesabına yatırdığını söyledi. Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs seyahatlerinde kendi hesabı üzerinden 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu aldığını ifade etti. 12. yargı paketinin genel kurul görüşmeleri başladı. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. Yüksek öğretimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açılıyor. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteleriyle ilişkili kesilenlere yeniden eğitim hakkı verilecek. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağı sinyalini de verdi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün hattında ABD hedeflerine karşı saldırı başlattığını duyurdu. Öte yandan ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın tekrar başladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. Trump, geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. Geçiş ücretine alternatif olarak Körfez'den gelecek yatırımları işaret etti. Spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya müthiş bir futbol ortaya koyduğu yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bugün belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayır'dan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında ülke genelinde etkinlikler düzenleniyor. Anma programlarının merkezi bugün Başkent Millet Bahçesi olacak. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Ankara'da aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 kişi tutuklandı. ABD-İran cephesinde karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın tekrar başladığını duyurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti'de düzenlenen siyasi ve hukuki önleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumuna yazılı mesaj gönderdi. Darbe girişiminin püskürtülmesiyle Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açıldığını vurguladı. Erdoğan, tarihi kazanımları koruyarak Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştırmakta kararlı olduklarının altını çizdi. Yeni 15 Temmuz'un yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkat çekti. FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı.
2: 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğinin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
1: AK Parti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden Bu Vatan Kimin şiirinin de yer aldığı paylaşımda hain darbe girişimine ait görüntülere yer verildi. Paylaşılan mesajı, milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkmak uğruna ortaya koyduğu mücadeleyi saygıyla anıyoruz notu düşüldü. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz denildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında ülke genelinde etkinlikler düzenleniyor. İletişim Başkanlığı'nın etkinliklerinde irade bizim, zafer bizim teması vurgulanıyor. Anma programlarının merkezi bugün Başkent Millet Bahçesi olacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek etkinliğe binlerce kişinin katılması bekleniyor. Ankara ve İstanbul dahil bazı illerde düzenlenecek fotoğraf sergileri, dijital deneyim alanları, anma yürüyüşleri ve hafıza projeleriyle demokrasi mücadelesi vatandaşlarla buluşturulacak. İstanbul'da Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 15 Temmuz Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu programı dolayısıyla köprü çift yönlü geçişlere kapatıldı. Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda D100 Güney Yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevki ve D100 Kuzey Yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkiinde de trafik akışı sağlanamayacak. Köprü ve bağlantı yolları saat 15'te yeniden trafiğe açılacak. Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak. Üsküdar Meydanı'nda tüm gün entelasyon ve Taksim Meydanı'nda deneyim alanları oluşturulacak. Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nde görsel yansıtma, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drone gösterisi düzenlenecek. Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde de İletişim Başkanlığı tarafından etkinlikler olacak. Anma programları yalnızca Ankara ve İstanbul'la sınırlı kalmayacak. İletişim Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işbirliğinde İrade Bizim, Zafer Bizim temalı 10 tren hafta boyunca Türkiye'nin farklı güzergahlarında sefer yapacak. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda 81 ilde kurulacak. 15

belirtti. Milletin darbe girişimine karşı ortaya koyduğu duruşa dikkat çekti. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın düzenlediği programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Destici, Türkiye'nin 10 yıl önce bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldığının altını çizdi. FETÖ'cü darbecilerin hain kalkışmasının üzerinden 10 yıl geçti. O karanlık gecede 112 acil çağrı merkezine gelen aramalar ilk kez TRT tarafından 100 yılın çağrısı belgeseliyle gün yüzüne çıkarıldı. Belgeselin tanıtım filmini TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı paylaştı. Sobacı, her çağrı tarihi bir kayıt, bir tanıklık dedi. 100 yılın çağrısı belgeseli bugün TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde TRT ortak yapımı Son Sefer filminin gösterimi yapıldı. FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı Atatürk Havalimanı'ndaki kahramanlık destanını anlatan Son Sefer filmi büyük beğeni topladı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri, 15 Temmuz'da milletimizin vermiş olduğu mücadelenin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz dedi. Programa Şehit Murat İnci'nin kızları da katıldı. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Kurultay çağrısı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak çağrı heyeti oluşturulması talep edildi. Özgür Özel ve ekibinin bu hamlesine CHP sözcüsü Müslüm Sarı tepki gösterdi. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar, arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 kişi tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya dönen Hüseyin Can Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, dernek başkanı Haluk Levent'in kendi hesabı üzerinden para transferi yaptığını belirtti. MASAK raporlarında Çetin'in Yeliskaya'ya 210 milyon liranın üzerinde para gönderdiği tespit edildi. İlker Çetin ayrıca Levent'in talimatıyla aldığı nakit paraları ise Yeliskaya'nın hesabına yatırdığını söyledi. Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs seyahatlerinde kendi hesabı üzerinden 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu aldığını ifade etti. Davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verebilecek. Böylece yargılama süreçleri kısalacak. İdari yargıda ise bu yıl için konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyeti yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek. AK Parti'nin 30 maddeden oluşan yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı. Birinci bölümü üzerinde görüşmelerin tamamlandığı teklife göre avukatların ön inceleme duruşmalarına da sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle katılabilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca noter evrakının elektronik ortamda gönderilmesinin yolu açılarak yazışma süreci kısalacak. Bölge idare mahkemelerin ilk derece kararını iptal edip verdiği kararlara itiraz edilebilecek. Teklifte IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı düzenleme de bulunuyor. Buna göre suç eylemi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan nitelikli dolandırıcılık başlığı altında ilk kez tanımlandı. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere yarı oranda indirim yapılacak. Böylece mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Alacaklarda enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının önüne geçilmesi için de adım atılıyor. Buna göre yasal faiz oranı hesaplanırken Merkez Bankası verileri baz alınacak.

ABD-İran cephesinde karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi. İran'ın altyapısının hedef alınacağının sinyalini verdi. ABD, İran'ın birçok noktasına yeni saldırılar düzenledi. İran Devlet Televizyonu, İlam Eyaleti'nde bir içme suyu üretim tesisinin saldırıya uğradığını duyurdu. Hengam Adası, Sirik ve Buşer gibi noktalarda patlamalar bildirildi. Hürmüzgan Valiliği ise deniz üzerinde ABD güçleriyle çatışmaya girdiklerini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt ve Bahreyn üzerinden ABD hedeflerine karşı saldırı başlattığını duyurdu. ABD'nin kullandığı Ürdün'deki Azrak üssünü füzelerle hedef aldı. Kuveyt'te İran İHA'larına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi. Kuveyt ordusu İran saldırılarında 4 askerin yaralandığını açıkladı. Bahreyn'de de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın tekrar başladığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı daha önce duyurulan İran'a yönelik ablukanın yürürlüğe girdiğini açıkladı. Orta Doğu genelinde 20'den fazla ABD savaş gemisi ve yüzlerce askeri uçağın faaliyet gösterdiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uygulanacağını ancak Boğaz'ın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. Geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. Daha önce Boğaz'dan geçen gemilerden %20 oranında ödeme alacaklarını söyleyen Trump, bunun iyi bir fikir olmadığını açıkladı. Bu kararı Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirdiğini söyledi. İran devrim muhafızları ise ABD'nin saldırganlığı sona erene kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında ülke genelinde etkinlikler düzenleniyor. Anma programlarının merkezi bugün Başkent Millet Bahçesi olacak. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 kişi tutuklandı. ABD-İran cephesinde karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın tekrar başladığını duyurdu. Spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya müthiş bir futbol ortaya koyduğu yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi de bugün belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Mason Greenwood transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertlilerden kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada oyuncu ve kulübü Marsilya ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. İngiliz yıldız için kulübüne 3 eşit taksit halinde 39 milyon avro bonservis ödeneceği açıklandı. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Belçikalı futbolcu Leandro Trossard İstanbul'a geldi. Kulüp başkanı Serdar Adalı ile birlikte özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki oyuncuyu siyah beyazlı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlar ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki,

0: Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Çankırı, Konya 30, İstanbul, Amasya, Van 29, İzmir, Manisa, Antalya 35, Muğla 36, Burdur, Çanakkale 33, Bursa, Kırklareli 31, Hatay 32, Malatya, Mardin 36, Siirt 38, Diyarbakır 40, Erzurum, Eskişehir 28, Kars, Trabzon 27 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Polatlı Yunak yolunun 60 ile 68. kilometreleri arasında çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin sol örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda ay yıldızlı ışın. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

şeyim. Yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeceğim.

0: 1 dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
0: Bir dakika.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri, konuşmaları, iletişim kavramını akla getirir. İletişim sözü, iletme işi demek olan iletimden gelmektedir. Örneğin şu anda biz TRT'nin program iletim sistemi ile huzurunuzda bulunuyoruz. TRT'nin stüdyoları, vericileri, yayın binaları program iletim sisteminin birer unsurudur. Bu sistemde bir iletim olabilmesi için gerekli unsurlardan biri iletidir. Sana bir mesaj gönderiyorum dediğimizde mesaj sözünün Fransızca olduğunu düşünmeyiz bile. Ama bu sözün Türkçe karşılığı iletidir. Mesaj ya da ileti nedir? Göndericinin alıcıya aktardığı bilginin kodlanmış hali. Buradaki kodlanmış kelimesi kafa karıştırabilir. Mesaj ya da ileti sayfalarca yazılmış bir mektup olabilir. Çok kısa bir telgraf olabilir. Bir fotoğraf, bir tablo veya emoji olabilir. Bir sayı ve hatta bir nokta bile olabilir. Kodlanmış sözü alıcının anlayabileceği her şeyi kapsar. Mesela şu anda ben bu programda size çeşitli iletiler gönderiyorum aslında. İletide ne gibi bilgiler verdiğiniz kadar

0: bu bilgileri nasıl vermeniz gerektiği de çok önemlidir. Kendi mesleğimden, televizyon yayıncılığından bir örnek verecek olursak, Kaplıca'dan haber geçen iki muhabir düşünelim. Birinci muhabir, Kaplıca'ya gider, suyun derecesini, ne gibi hastalıklara şifa olduğunu, Kaplıca'nın kapasitesini yazar, görüntülerle birleştirip haberini yapmış olur. Diğer muhabir ise çok ilginç röportajlar yapar, havuza girer, orada yüzenlerle konuşur, bornozla dinlenirken Kaplıca'nın özelliklerini detaylı bilgilerle anlatır. Yüzlerce kanal seçeneği olan seyirciyi geçtiği habere bağlamayı başarır. Şimdi gelelim iletişime. Dedik ki, iletişimin olabilmesi için bir iletinin olması gerekir. Bir iletinin göndericiden alıcıya aktarılma sürecidir iletişim. Karşılıklı ileti aktarımıdır. Eskiden muhabere denirdi. Fransızlar buna komünikasyon der. İletişim kelimesi bulunmadan önce biz de komünikasyon derdik. Aslında haberleşmedir. Karşılıklı mesaj alışverişidir. Bu mesajlarda duygu, düşünce veya bilgiler aktarılır. Neyle? Her türlü yolla. Bir arkadaşınızla birine haber gönderirsiniz, bu da iletişimdir. Mektup yazarsınız, telgraf çekersiniz, internetten e-posta gönderirsiniz, kargodan posta gönderirsiniz, hatta yoldan geçene selam verirsiniz, birine gülümsersiniz, bunların tümü iletişimdir. Herhangi bir konu hakkında kişi ya da kitleye bilgi vermek, öğretmek, fikir belirtmek, kendi tezimizi savunmaya ikna etmek için yazı, söz ya da sembollerle yapılan karşılıklı aktarım ve anlamlandırma sürecine de iletişim denir. İletişim yalnızca insanlar arasında mı gerçekleşir? İnsanla hayvan arasında, örneğin insanla at arasında iletişim olmaz mı? İnsanlık tarihinin başlangıcında atlar yalnızca beslenmek amacıyla avlanırken, aradan geçen zaman içinde insanoğlu atı ehlileştirdi. Atla iletişim kurarak onun diğer özelliklerini fark eden insanoğlu atı denetlemeye ve yönlendirmeye başladı. Onu tarımda, taşımacılıkta ve koşuda kullandı. Verdiği eğitim ve alışkanlıkla ona bir dil öğretti. "Hadi oğlum koş," dediğinde at koştu. Binici beden dilini doğru ve yerinde kullandığı sürece kamçı, mahmuz gibi araçlara gerek kalmaksızın at onun istediğini yaptı. İşte bu bazen sesle, bazen beden diliyle kurulan bir iletişimdir. İletişim sözlü ve sözsüz olarak bir bütündür. Anlamayla başlar, aktarmayla devam eder. İletişimin amacı karşılıklı paylaşım yoluyla bilgi, düşünce ve tutum ortaklığı oluşturmaktır. Ama bunun için belli bir eğitim de şarttır. Çünkü iletişim sürekli gelişir ve değişir. İnsanlar hayatları boyunca alışverişten ulaşıma, yakın ve uzak çevrelerine kadar iletişim içindedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Aha bak or kanka şu an yol kapalı. Bak zırhlı araçların da yolları kapatıldı şu an. Şu an askerlerin araçların yanından geçiyor kanka. Abo. Oğlum zırhlı araçlar var kanka.
1: Hemen de seni bırakmayacağım.
2: Hafızalarda 15 Temmuz.
3: Esrarengiz bir gecenin, tarihin en uzun karanlığından, milletin cesaretiyle doğan en aydınlık sabahlardan birine uyanışının üzerinden tam 10 yıl geçti. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayınıyla hepinize merhaba. Bugün takvimler 15 Temmuz'u gösterirken, yüreklerimiz bundan tam 10 yıl önce o karanlık gecede uçaklara, tanklara ve hain kurşunlara göğsünü siper eden aziz milletimizin yazdığı büyük destanın gururuyla çarpıyor. O gece bu topraklar sadece bir darbe girişimine değil, topyekün bir işgal girişimine şahitlik etti. Ancak unuttukları, hesap edemedikleri bir şey vardı. Bu milletin bağımsızlık karakteri, bayrak sevdası ve vatan aşkı. Bugün o karanlık geceyi sarsılmaz imanlarıyla, canları pahasına aydınlatan şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar bu toprakların ilelebet vatan kalacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan eden sessiz kahramanlarımızdır. Ruhları şad olsun. Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki 55 dakika boyunca bu büyük direnişi ve arkasındaki kirli arka planı tüm yönleriyle masaya yatıracağız. 15 Temmuz sadece bir gecelik bir hadise miydi, yoksa kökleri çok daha eskiye dayanan bir planın son perdesi miydi? Bugün çok kıymetli 3 konuğumuz bizlerle olacak. Programımızın ilk yarısında geçmişten bugüne Türkiye'nin demokrasi tarihini, maruz kaldığımız darbe süreçlerini ve bu karanlık mekanizmanın nasıl işlediğini değerli konuğumuz sosyolog tarihçi İsmail Öz'le konuşacağız. Hafızalarımızı tazeleyecek, geçmişin derslerini bugüne taşıyacağız. Hemen ardından programımızın ikinci bölümünde ise 15 Temmuz gecesinin o sıcak saatlerine, o gece manşetlerin nasıl atıldığına, medyanın ve halkın o tarihi kırılma anındaki rolüne odaklanacağız. O gece sahada olan, milletin direnişine ve ihanetin boyutuna çıplak gözle şahitlik eden deneyimli konuklarımız, gazeteci Güngör Yavuz Aslan ve Aytekin Polatel bizlerle olacak ve sıcak tanıklıklarını bizlerle paylaşacak.

0: Evet değerli dinleyiciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayını devam ediyor. Konuğumuzsa sosyolog tarihçi İsmail Öz. Kendisi telefon hattımızda. Sayın Öz, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bütün milletimizin, ülkemizin bir kez daha tabii ki büyük bir zaferle, büyük bir başarıyla sonuçlandığı için artık bayram olarak da kutladığımız bu günümüzün herkese hayırlı ve güzellikler getiren bir gün olması temennisiyle başlamak isterim. Buyurun efendim.
0: İzninizle hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum Sayın Öz. Dünya darbeler tarihi bize darbelerin anatomisi hakkında ne söylüyor ve bu çerçevede ülkemizdeki darbeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, yani bakınız efendim, bu tabii ki dünya darbeler tarihine baktığınız zaman bunların aslında çok temel anatomik yapılarının olduğunu da görebilirsiniz. Darbeler genellikle istikrarsız, zayıf ülkelerde cereyan ediyor. Ekonomisi, siyasi istikrarı, iktidarı zayıf olan ülkelerde genellikle cereyan ediyor. Bu çerçeveden baktığımızda bugün dünyanın kuzey yarım küresinde aslında neredeyse hiç darbe olmadığını ama güneye indikçe ya da işte o Afrika bir hilal olarak çizdiğinizde bütün neredeyse darbelerin bu hat içerisinde gerçekleştiğini görüyorsunuz. Bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Açıkçası buralar tabii ki uzun dönemler hep sömürülmüş, istikrarsızlaştırılmış, iradeleri ellerinden alınmış bir silsileyi, bir hattı da tarif ediyor. Bu açıdan tabii ne yazık ki Türkiye'miz de bu hattın hemen kıyısında yer alan bir ülke olarak ve bir akış coğrafyasında bulunan bir ülke olarak, bölgesine etki etme kapasitesine sahip bir ülke olarak ve elbette ki Osmanlı İmparatorluğu gibi, Selçuklu gibi büyük bir Roma İmparatorluğu'ndan sonra biliyorsunuz Doğu Roma'yı Fatih Sultan Mehmet aldıktan sonra, bir çağ açıp kapattıktan sonra açıkçası tabii burada Osmanlı'ya karşı Batı dünyasında gelişen o duygu da muhakkak ki bunun arka tarafında bunu etkiledi. Ve sürekli bu bölge bir işgal edilme veya zihinleri istila edilme noktasıyla karşı karşıya kaldı ve sürekli bir sindirme politikasının bir ürünü haline geldi. Tabii Birinci Dünya Savaşı da belki bunu hızlandırmış oldu. Ve Osmanlı İmparatorluğu tabii parçalanınca bu anlamda biliyorsunuz yaklaşık 11-12 yıl, yani ta Trablusgarp'tan itibaren devam eden ve 11 yıl süren bir işgal ve savaş yılları söz konusu oldu. Ve bu çerçevede de tabii bu bölge coğrafya yıprandı, bölündü ve ondan sonra tabii biliyorsunuz elbette ki bir cumhuriyet kurduk ve bu cumhuriyet muhakkak ki çok önemli kazanımlarla aslında bugüne kadar geldi ve bir asır geride bıraktı. Artık rüştünü ispatlamış bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Fakat bu bir dönemden sonra özellikle 1950'li yılların ikinci yarısından

0: itibaren Adnan Menderes iktidarıyla birlikte çok başka bir sürece girdiğini görüyorsunuz. Burada da yine istikrarsızlıkların, ekonomik bozuklukların veya da dışarıdan yapılan müdahalelerin hepsinin etkisiyle aynen diğer bölgelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de bir takım darbeler tarihinin yazılmaya başladığını görüyorsunuz. Neredeyse hiç aksatmadan her 10 yılda bir işte bir ya darbenin ya da bir darbe girişiminin olduğunu söyleyebiliriz. Ki bu anlamda biliyorsunuz İnönü döneminde İnönü'ye karşı bile böyle ufak çaplı da olsa bir teşebbüsler, darbe teşebbüsleri söz konusu olmuştu. Yani sizin bir istikrarınız yoksa, ekonomik zorluklar çekiyorsanız ki 2. Dünya Savaşı'nın sarstığı koşullardan da tabii ki bahsediyoruz. O kıtlık yıllarından da bahsediyoruz. Ve daha sonraki yıllarda biliyorsunuz tabii ki ordumuzun içerisine bunu ilk Bülent Ecevit ifşa etmişti biliyorsunuz. Dolayısıyla ordumuzun içerisine sızan bir takım yapıların tamamen Amerika ile entegre bir şekilde bir hareket ederek adeta bizim irademizi, devletimizi, iktidarı bypass eden bir zeminde ki hatta çok iyi hatırlıyorum o zaman Ecevit bu şu ifadeyi de kullanmıştı. Yani neredeyse yüzbaşı, binbaşı seviyesinde bile direkt Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla yapılan yazışmalar olduğunu söylüyordu. Yani bu biliyorsunuz bir ülke meselesi olduğu için bu tip yazışmaların Genelkurmay Başkanlığı seviyesinde ve devlet nezdinde yapılması gerekirken bunun alt bilimler tarafından bile sanki Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bir şubesiymiş gibi çalışan yapılar olduğundan bahsetmişti. Tabii bunlar uzun bir erimde görüyoruz ki daha sonra işte 15 Temmuz'da artık iyice ayyuka çıkan bir yapıda karşımıza çıktı ve bu millet bu habis yapıyı büyük bir irade göstererek tabii burada devlet başkanlığının liderinin etrafında toplanarak çok büyük bir iradeyle bu yapıyı tasfiye etmiş oldu ve bugüne kadar gelmiş olduk. Ben açıkçası buranın ülkemiz açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir genel hat çizmiş oldum en azından.
1: Devam edelim o zaman. Peki darbelerin Türkiye siyasi hayatında ve toplumsal yapısında dejenere ettiği unsurları nasıl izah ediyorsunuz siz?
0: Çok güzel. Dolayısıyla şimdi bakın burada açıkçası biz tabii ki sadece ve sadece bu girişimlerin bir devletin iktidarına dönük, iktidarı alaşağı etmeye dönük yapıldığını asla düşünmüyoruz. Bu tamamen bir devletin egemenlik boyutunun sarsıldığı, aslında tamamen milli güvenlik meselesiymiş gibi gösterilen ama aslında tamamen o milletin kendisine yapılan hamleler olduğunu gördük. Bu darbelerin kesinlikle ama kesinlikle o ülkenin ekonomisini, sosyal hayatını, sosyolojisini tepeden inme bir darbeyle tamamen yerle yeksan ettiğini görüyoruz. Biz aslında sindirilmiş dönemlerin insanlarını da gördük. Yani bu insanlardaki cesaretin, müteşebbisliğin, inovatif girişimci ruhların nasıl örselendiğini de gördük. Dolayısıyla biz sadece ve sadece görünen ve hesaplanabilen kısmıyla değil, aslında görünemeyen ve hesaplanamayan kısmıyla birlikte nasıl ki bir kazanç eksponansiyel olarak yani karesiyle küpüyle çarpıldığında hesabı yapılamayacak kadar büyük kazançlar ortaya çıkarabilirse bir yapı, aynı şekilde eksponansiyel olarak da bir toplumu zayıflatabilir, kör bırakabilir. Dolayısıyla da biz aslında onun tam tersi, eksi yönde bir eksponansiyel kayıpla biz bu yılları kapattık ki bunun rakamsal tarifi bile açıkçası çok mümkün değil. Ne kaybettiğimizin hesabını yapamadığımız için tam olarak ne kaybettiğimizi de bilmiyoruz açıkçası.
1: Darbelerin yıktığı şey sadece iktidarlar mıdır peki?
0: Elbette değil. Yani darbeler sadece iktidarları yıkmış olsaydı bu belki kolaydı. Yerine hemen bir başkasını getirirdiniz. Dolayısıyla bu süreç aynen kaldığı yerden devam ederdi. Kurumsal yapıları da mahvettiği için, devletin bir devletin oluşabilmesi için, o devletin kurumsal yapılarının inşa edilebilmesi için 10 yıllar gerekiyor biliyorsunuz. Yani burada önemli olan bilginin kendisidir. Bir toplumun eriştiği, ulaştığı bilginin kendisidir. Mesela bir kabilenin yatay zeminde şekillenmiş bir kabilenin bir devlet kurma kapasitesi olamıyor değil mi? Yani buradan baktığınızda bile aslında bir devletin oluşabilmesi için neye ihtiyacımız olduğunu çok net olarak anlayabiliriz. Dolayısıyla da darbeler sadece iktidarı değil, darbeler aynı zamanda devletin bütün kurumlarını da mahvederek, yıkarak, tahrip ederek o ülkeye onarılması zor, 10 yıllar alacak bir takım sıkıntılar ortaya

0: çıkarabiliyor. Mesela burada bakın yani Fransız ihtilalini değerlendirdiğinizde biliyorsunuz yani ihtilal bu anlamda pozitif belki kullanılan bir ifade olarak ortaya çıkıyor. Ama bu zeminde cereyan eden hadiselerin bile 100 yılda ancak dengelenebildiğini söyleyebiliriz. Yani bugün Fransa'da 5. Cumhuriyet'ten bahsediyorsanız onun cumhuriyetle diktatöryel yapılar arasındaki o gitgellerini ne bileyim işte ya da otokratik zemindeki bir takım yapıların işte imparatorluğa geçişler, sonra cumhuriyete geçişler, sonra bambaşka yapılar arasındaki o sürekli alver halleriyle beraber geldiğimiz bu 100 yılı hesapladığınızda yani darbelerin çok daha büyük türbülanslar oluşturduğunu bilmemiz lazım. Ve bu türbülanslar da öyle kolay kolay zemine oturmuyor. Tıpkı işte bu depremler gibi değil mi? Yani biz asrın felaketi olarak bir deprem yaşadık ve büyük acılarla kendisini gösterdi ve acı bıraktı arkasında. O depremlerin hala bakın aradan geçen 2-3 yıla rağmen hala o artçıları devam ediyor değil mi? Bu bir doğal hadise olarak. Ama sosyolojik depremlerde bu çok daha büyük artçılar ve çok daha büyük sarsıntılarla ve dalgalarla kendisini gösterebiliyor ve toplumun bütün maddi ve manevi bütün katmanlarını sarsarak, yıkarak, yok ederek ilerliyor bu deprem dalgaları. O yüzden de bir darbe sadece iktidarı değil, o devlete ait, o iktidarın temsil ettiği devletin bütün yapılarına dönük bir söküm, bir yıkım hareketi olarak kendisini gösteriyor. Bu açıdan umuyorum bu ülke bir daha böyle şeylerle sınanmaz, denenmez.
1: Darbeler tarihini özetlediniz İsmail Bey. Peki gelelim 15 Temmuz'a. Bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz 2016'da neler oldu? Ne anlatıyor bize 15 Temmuz?
0: 15 Temmuz aslında bizim bir milat olarak kabul etmemiz gerekiyor. Bir kısır döngüyü kırdığımız, tamamen içimizdeki o vesayet odaklarını söküp atarak daha özgürleştiğimiz, daha müreffeh bir hale geldiğimiz, ülkemizde kendi kararlarımızı kendimizin alabilmesi adına çok ciddi bir mesafe kazandığımız bir döneme tekabül ediyor. Allah'a şükür milletimiz tarafından, yargımız tarafından, ordumuzun şu an geldiği nokta itibariyle belki de hani peygamber ocağı dediğimiz bu ordu bakın o darbe girişiminden hemen sonra Suriye'de kaç tane operasyon gerçekleştirdi, harekat gerçekleştirebildi ve aynı ordu PKK'ya çok büyük darbeler indirebildi ve bugün bu noktaya geldik. Yani bu büyük bir arınmaydı, bir katarsis. Yani psikolojide vardır ya o katarsis, yani o bir arınma halini ortaya koydu ve 15 Temmuz bana göre tam da bunu ifade ediyor. Millet de bunu gördüğü için bu akışın arkasına kapılarak, liderin arkasında durarak, devlet başkanının arkasında durarak bu yapıya karşı büyük bir direnç göstermiştir. Ve bir önceki darbelerde olduğu gibi davranmayarak, çünkü o zaman biliyorsunuz bu tabii ki gece uykudayken insanlar bu darbelerin çoğuna yakalandılar ve hareket kabiliyetleri sıfırlanmıştı. Ama bir şekilde bu darbe öne çekilmiş oldu belli korkular ve endişeler sebebiyle ve millet ayaktayken bu darbeyi gerçekleştirmeye kalkıştılar ve bu büyük bir hataydı. Belki de Allah'ın bir lütfu olarak gerçekleşti ve gerçekten biz o gün bir özgürlük mücadelesi verdik ve bu özgürlük de kendi içimizden kandırılmış olanlara dönük bir mücadeleyle gerçekleşti ve o darbe başarısız kaldı. Allah'a şükür biz bugün 15 Temmuz'u bir özgürleşmenin ve dünyaya tamamen kendi kodlarıyla hareket edebilen bir dünya devleti olmanın getirdiği bir güçle de bir efektle de bugün buradayız.
1: Ve bugün soruyoruz, aslında 15 Temmuz'la toplum olarak ne kazandık Sayın Öz?
0: Çok net bir ifadeyle söyleyeyim. Özgürlüğümüzü kazandık. İrademizi kazandık ve biz olmayı başardık. Artık bundan sonra biziz ve Türkiye bir kimlik mücadelesi, bir kimlik yarışı içerisinde değil artık. Türkiye'nin ne olduğunu herkes biliyor. Türkiye bugün dünyada pek çok noktada bir arabulucu, aktif arabulucu pozisyonda rol alıyor ve dolayısıyla dünyanın neresine giderseniz gidin büyük majör problemlerin her birinde Türkiye bir arabulucu pozisyonundadır ve o masada vardır ve görüşü sorulan bir ülkedir.
1: Son olarak ülkemizde tekrar böyle bir risk söz konusu olabilir mi? Olmaması için nasıl tedbirler alınmalı?
0: Evet, bakın şöyle söyleyeyim. Yani bir yerde bir iktidar varsa, bir devlet varsa mutlaka o iktidarı ve devleti yıkmak isteyen, çıkarları onunla örtüşmediği için ona dönük hamleler

0: yapmak isteyen iç ya da dış muhakkak faktörler olacaktır. Yani devlet kardeş kabul etmez tabii ki. Devlet kardeş kabul etmeyeceği için muhakkak ki yapılan her hamleye karşı bir mücadele verecektir. Güçlüyken başka, zayıfken başka mücadeleler tabii ki gündeme gelecektir. O yüzden de devletlerin her zaman ama her zaman uyanık kalması gerekir diye düşünüyorum. Hiç uyuma lüksleri yoktur. Bunlar bir daha olmaz diye bakamaz. Evet, bunu bir alert seviyesinde böyle sürekli ne bileyim üzerinde bir şüphe barındıran şüpheci, böyle bu şüphelerinden dolayı da sürekli işte ne bileyim kompleks üreten bir iktidar anlayışıyla değil. Ama özgüvenli, güçlü bir devlet yapısı içerisinde bunlar sürekli farkında olarak bu mücadeleyi vermesi gerekir. Güçlü devletlerin bu tip yapılara dönük mücadelesi çok daha özgüvenli, çok daha sakin, çok daha dingin bir ruh haliyle cereyan eder. Bu da etrafına panikli bir devlet, panikli bir iktidar görüntüsü vermeyecektir. Bugün bizim iktidarımız da Allah'a şükür gerçekten devletimiz, siyasetimiz bu istikrarı çok net bir şekilde ortaya koyabiliyor. Mesela bir devlet kendi içinde bir olağanüstü hal ilan etti bu yapıya karşı. Ama bunu hiçbir zaman topluma bir paranoya olarak yansıtmadı. Biz hiç onu anlamadık toplum olarak. Sokakta bunun emarelerini görmedik. Bence bu güçlendikçe de daha da artan bir hani bu özgürlük ve güvenlik dengesindeki politikada devletin müşfik tarafının, güçlü tarafının toplumu yormayan, paniğe sevk etmeyen tarafının daha da öne çıkacağını hep beraber göreceğiz. O panikleme zayıfların işidir, zayıf devletlerin işidir. Zayıflar, zayıf bünyeler içe dönerler. Kuvvetlendikçe, immünitesini güçlendirdikçe dışarıya dönerler. Dolayısıyla bu psikolojik de bir ilkedir aynı zamanda ama toplumsal psikolojide de bu vardır. Çünkü toplumun ana unsuru, atomik yapısı dediğimiz insandır. Dolayısıyla biz insanlar bir araya gelerek o devleti ve o toplumu oluşturuyoruz. O toplumun insanları neyse devleti de o şekilde tabii ki tecelli edecektir. Ama biz bugün kazandığımız bu özgüvenle, güçlü yapıyla, telaşlı bir devlet yapısıyla değil, daha dingin ve kendine güvenen bir halle, hani o işte Aristo diyordu ya, yani ilim bir insan, alim bir insan, filozof bir insanın yürüyüşünden bile bellidir. Onun işte paniklemeden, sakin, dingin etrafa bakar ve öyle yürür. Dolayısıyla güçlü devletler de bana göre kendilerine güven duyarak, öz saygısını koruyarak, etraflarına panik yaşatmadan ilerleyebilen devletlerdir. Ben bunu biz kazandığımızı ve burada da ciddi yol aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bu çerçevede hep uyanık olacağız. Ama dediğim gibi o panikle uyanık olma arasındaki dengeyi de hep koruyarak inşallah bu yolumuza devam edeceğiz. Riskler hiçbir zaman bitmeyecektir. Osmanlı İmparatorluğu'nu düşündüğünüzde Trandafil de Juvara diye bir isim vardı. Osmanlı'daki 100 tane büyük darbe ve darbe girişimini anlatıyordu. Büyük devletlerde de bu hep vardır, bu riskler hep vardır. Roma İmparatorluğu'nda da bu hep oldu biliyorsunuz. Roma İmparatorluğu'nda yaklaşık bu priyatörlerin dönemi vardı ve orada tam 24 tane imparator geldi geçti. Ve bunlardan sadece bir tanesi başyastıkta ölebildi. Diğerlerin hepsi darbe girişimiyle alt edildiler ve böyle bir hastalıklı bir dönem vardı. O yüzden güçlü yapıların da sınandığı şeylerdir bunlar. O yüzden hiçbir zaman artık bu bitti diyemeyiz. Hep gözlerimizi dört açacağız, kulaklarımızı daha fazla açacağız. Ama dediğim gibi paniklemeden bunları yapacağız. İnşallah bunu da yapabildiğimizi görüyorum.
1: Konuğumuz sosyolog tarihçi İsmail Özdü. Çok teşekkür ediyoruz kendisine değerli vaktini bize ayırdığı ve paylaştığı bu kıymetli bilgiler için.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ses verdiğiniz için, söz verdiğiniz için. Sağ olun.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hafızalarda 15 Temmuz programı devam ediyor sayın dinleyenlerimiz. Konuklarımız gazeteci Güngör Yavuz Aslan ve Türkçe konuşan ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Aytekin Polatel. Hoş geldiniz diyorum ayrı ayrı sizlere.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Aytekin Bey, öncelikle sizinle başlamak istiyorum. İzninizle ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Öncelikle siz bir gazeteci olarak o gece neler yaşadınız? Ardından bu süreçte doğru bilgiye ulaşma ve bunu haberleştirerek kamuoyuna aktarılması noktasında nasıl bir yol izlediniz?
1: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şöyle söyleyeyim, ben 15 Temmuz 2016 tarihinde özel bir televizyonda haber kameramanı olarak görev yapıyordum. Tabii 15 Temmuz tarihi bizim için bir eşik noktasıydı. O gün bizim WhatsApp ihbaratlarımıza ve haber merkezimize gelen bilgilerle birlikte akşam saatlerinde haber merkezine geçtik. Tabii haberci refleksiyle neler oluyor? Bütün haber kaynaklarımızı, tüm haber merkezi haber kaynaklarını doğrulamaya ve ulaşmaya çalışıldı. Şimdi o noktada devletin ve kamuoyunda birçok bilgiler var. Bu bilgiler bize geldikçe ne olduğu ortaya çıkıyordu. En son Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla bir kalkışma olduğu söylendiğinde artık biz o dakikadan sonra haberci refleksiyle bu iktidara, bu devlete bir darbe girişimi olduğunun resmini gördük. Hem İstanbul'da hem Ankara'da belirli noktalara FETÖ'cülerin bir darbe girişimi olduğunu gördük. Bu noktadan sonra haberci refleksiyle sahada artık Sayın Cumhurbaşkanımızın da vatandaşları meydanlara çağırmasıyla birlikte biz de sahadayız. Vatandaşlarla birlikte doğru

0: ve anlık bilgileri, doğru bilgileri kamuoyuna aktarma noktasında. Hem resmi bilgiler iktidar tarafından, muhalefetten, meclisten doğru bilgileri kamuoyuna aktararak sahadaki vatandaşın da motivasyonunu yüksek tutarak yaptığımız bir habercilik refleksiydi. Ben o günlerde de bir dernek başkanlığı, Türkiye Haber Kameramanları Dernek Başkanlığı 12 yıl yaptım. O dönem bütün haber kameramanları meslektaşlarıma ve işte muhabir arkadaşlarıma bugün gördüğünüz bir görüntü, yaşadığınız bir diyalog, üzerinde yeşil asker kıyafeti diye söylediğimiz o insanların, onlarla yaşayacağınız herhangi bir diyalog, vatandaşlarla yaşayacağınız bir diyalog tarihe not düşecektir. Ne zaman? Bakın 10 yıl olmuş. 10 yıl 15 Temmuz'a ilişkin birçok anılar ve şeyler çıkmaya başlıyor. Bilgiler çıkmaya başlıyor. Çünkü taze taze bazen bazı şeyleri göremiyoruz. Zaman geçtikçe görülebiliyor. Bu noktada bir haber kameramanı gözlemiyle baktığımda şunu görmüştüm. Ben o gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yaptım. Devamında Genelkurmay Başkanlığı'na gittim. Meclis etrafında ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olduğu bölgelerde görev yaptım. Bir mobil ekiptim. Çünkü sabah, akşam o kalkışma hareketinin başladığını haberini aldıktan itibaren ertesi günün, yani 16 Nisan, 16 Temmuz'un akşam 18'e kadar sahada görev yaptım. Vatandaşların seçilmiş iktidarlarına nasıl sahip çıktıklarını gördüm. O FETÖ'cü askerlerin aslında biz yani bunları kontrol eden bir yapıdan bahsediyoruz. Asker anlamında söylemiyorum ama sonuç itibariyle onların vatandaşlarla olan diyalogları, birçok konuları böyle gördüğümüzde bunlar tarihe not düşülecek ve anlatılacak notlardır. Birinde şunu gördüm. Yani şöyle bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru bir yürüyüş olmuştu. Yürüyüşler, kastım şu, vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni savunma noktasında bir yürüyüşler olmuştu. Oradaki birkaç vatandaşlarla diyaloglara girdiğimde de yani işte bu hareketin yanlış olduğunu, millete karşı olduğunu, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı görünen ama millete karşı bir hareket. Çünkü seçilmiş bir cumhurbaşkanı, seçilmiş bir iktidara karşı yapılmış bir hareket olduğundan bahsediyorlar. Ve bu noktada bu hareketi millet olarak bizlerin bastıracağını, bizlerin kontrolü alacağını söylüyorlardı. Yani kendi millet olarak. Biz de o haberleri anlık bilgilerle haber merkezine geçerek haber merkezinden bütün kamuoyuna yayılmasına olanak sağlıyorduk. Çok dezenformasyon vardı. Yani birçok bilgi birçok yerden geliyordu. Bunun en doğrusu ve vatandaşın da motivasyonunu yükseltebilecek bilgilerin neler olduğunu kendi süzgecimizden geçirip kamuoyuna aktarabiliyorduk.
1: Gazeteci Güngör Yavuz Aslan'la devam edeceğiz sayın dinleyenlerimiz. Güngör Bey, tekrar hoş geldiniz diyorum öncelikle. Güngör Bey, 15 Temmuz hain darbe girişimini uluslararası kamuoyu ve dünya medyası nasıl gördü? Bize anlatabilir misiniz?
2: Şimdi ilk anlardan itibaren bizim medyamızın haberleştirilmesiyle birlikte özellikle Batı medyası yoğun bir şekilde Türkiye'deki haberleri servis etmeye başlandı. Burada da çok dikkat çekici bir nokta oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefon üzerinden görüntülü seslenmesinden önce artık baş olarak gördüğümüz Batı medyası darbeyi olmuş gibi servis etmeye başladılar. Özellikle bildirilerin, darbecilerin hain bildirilerinin sağda solda yayınlanmasından sonra yani bir 12 Eylül benzeri bir olayın Türkiye'de oluyor diye bir dezenformasyon algı oluşturdular. Yine orada özellikle Batı medyası bunun altını çizerek belirttim. Hem dönemin başbakanı Binali Bey'in hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını kısıtlı olarak verdiler. Yani servis etmediler. Böyle bir pozisyon aldılar. İlerleyen saatlerde özellikle TRT'nin yaptığı yayınlar, Anadolu Ajansı'mızın yaptığı yayınlar, az önce Aytekin Bey gibi sağdaki arkadaşlarımızın paylaşımları ve haberleri geldiğinde bu sefer haber dillerini ve tarzlarını değiştirmeye, işte halk sokakta işte Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, Türkiye lideri konuştu diye iki başlıkta var. Ben şöyle görüyorum, oradaki karar vericiler işte yöneticileriyle medyada aynı. Hangi tarafın, hani daha taraf olarak dediğimiz darbecilerin ne yapacağını ve bu işin nereye gireceğini beklediler. Halkı beklediler, sahayı beklediler.

Batı medyasının bu ikiyüzlülüğünü Gazze'de olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe gecesi de gördük. Oradaki belirli klikler bu şekilde. Bu Batı, Avrupa merkezli Batı medyası. Bir de Orta Doğu medyasına baktığımızda onlar ilk başta Batı medyasını aldıkları haberlere göre pozisyon alırken daha sonra özellikle bizim kamu yayıncılarının altını çizerek belirliyorum. O gece saatlerinde yaptığı yayınlarla daha reel halkın sokaklarda olduğunu, işte halk külliyede, halk meydanlarda Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Onları daha reel gözlemledik. Arşivlerde de bu şekilde bir gözlemle var. İşte sırayla gidersek Asya, Afrika gibi şeyler sadece ajanslar üzerinden rutin gördüler. Onlarda bir gündem oluşmadı. Asıl gündem Türk dünyasında oldu. Özellikle Azerbaycan gibi medya yoğun bir şekilde bunu haberleştirdiler ve kamuoyunu dikkatlerine sundular. İşte burada 15 Temmuz gecesi özellikle sanal medyadaki dezenformasyonun ne kadar riskli olduğunu bir kez daha gördük. Yani orada belirli medyayı elinde tutan fötovari yapılar müthiş bir dezenformasyon yayınladılar. Müthiş bir insanların aklını karıştıracak öyküler oraya oluşturdular. Az önce Aytekin Bey gibi bir sağ gazetecileri dediğimiz sağda olan arkadaşlar bunları yıktı. Yani çünkü görselleri kamera omzunu da oradan paylaşıyor yani. Hem çekim yapıyor, oradan gerçekliği göstermeye çalışıyor. O açıdan biz gazeteciler için de 15 Temmuz gecesi 16 Temmuz 17 Temmuz'a kadar olan müthiş bir ders, müthiş bir tecrübe. Yerli ve milli medyanın ne kadar önemli oldu. Kişiler ve kurumlar açısından bunu değerlendiriyoruz. Çok önemli olduğunu gördük. Ülkenin en kritik anları, deprem, işte darbe girişimi, büyük yangınlar, savaş ihtimali olan riskler döneminde gazetecilerin aldığı tavır sanal medyayı yendi. Yani 15 Temmuz gecesi şunu söyleyebiliriz. Sağdaki olan yerli ve milli medya gücü unsurları, arkadaşlarımız, yani Kalkışma kitabında da adları, isimleri var birçoğunun. Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde olan arkadaşlarımız sanal medya FETÖ'cülerini, sanal medya trollerini, sanal medya kriptolarını yendiler. Bu belki de darbede görülmeyen, az konuşulan, görülmeyen derim de bir sivil güçtü. Yani ben şöyle diyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni cuntacılar ele geçirmeye çalıştı. 15 Temmuz'u özetlememi söyleyeyim size. Cuntacılar, FETÖ'cü cuntacılar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirmeye çalıştı. Ama Türk Sivil Kuvvetleri buna izin vermedi. Türk Sivil Kuvvetleri. İşte o Türk Sivil Kuvvetleri'nin içinde ellerinde fotoğraf makineleri, omuzlarında kameraları, ellerinde kalemleriyle gazeteci meslektaşlarımız vardır. Burada adlarını anamadığımız. Batı medyasına da, işte dünya medyasına diyelim, bu arkadaşlarımızın duruşları farklı bir algı oluşturdu. İsterseniz burada ben Batı'da dünya liderlerinden, dünya karar vericilerinden gelen tepkileri. Burada en dikkat çekici Amerika, ABD. Beyaz Saray'dan gelen ilk açıklama ne biliyor musunuz? Türkiye'deki olaylardan endişeliyiz. Demokrasinin yanındayız demediler. Seçilmiş yönetimin yanındayız demediler. Demediler. Bu çok önemli. Avrupa ülkelerine bakın, Avrupa Birliği demiyorum. Avrupa ülkelerinden de aynı dili gördük. Şeyleri gördük. Burada Batı, ABD ve Avrupa blokunu bir tarafa koyup en real açıklama, yani bunu söylemeden geçemeyeceğim, Rusya Federasyonu'ndan geldi. Olayları takip ediyoruz ve Türkiye yönetiminin ve Türk demokrasinin yanındayız. Azerbaycan müthiş bir destek verdi Sayın Aliyev yönetimi bu konuda. Yani kardeş ülkemizde meşru hükümetin ve demokrasinin yanında duracağız. Katar, Arap Ligi'nden farklı davrandı. Duruşunu sergiledi. Aslında bu da Türkiye'nin iz düşümü. Bu söylediğim, yani dış düşümü, iz düşümü mü? Mesela içeride de, dışarıda içeride iz düşümü dediği için Cumhurbaşkanımızın halka seslenişini diyelim. Yani bir telefon görüntüsü üzerinden öncesinde, arifesinde olaylar geçen MHP lideri, Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücüler seçilmiş hükümetin yanındadır. Hep bunlar üst üste koyduğumuzda dışarıdan gelen açıklamalar, gazetecilerin sağda, siyasetten gelen açıklamalar, dönemin başbakanı Binali Bey'in konuşması, Cumhurbaşkanımızın halka seslenişi diyelim. Aslında o anların kırılma noktaları. Sahaya baktığımızda sizin de hafızanızda insanlar bir kafa karışıklığı oldu ilk anlardan itibaren. Asker, onun askeri. Yani baktığında FETÖ'cü mü, milli mi, yerli mi, halk algılayamıyor. Çünkü kargaşa var. Bu dezenformasyonu, bu uluslararası alandan ya da gelenlere durultan, açıklayan şey medyanın gerçekleri ortaya koymasıdır. Yani bu çok önemli. Orada da işte defaatle tekrarladığımız milli ve yerli medyanın, bunu bazıları bu kelimeden rahatsızlık duruyor ama bir de 15 Temmuz gecesine baksınlar. Yani o geceye baksınlar. O açıdan çok değerli. İnsanlar medyadan takip etti. Yani sıcak

olayların içinde olmayanlar medyadan ne oluyor, kim ne de diyor, nasıl duruş alıyor diye o açıdan yapılıyor. 15 Temmuz'dan çok dersler çıkartmamız gerekir. Geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda daha yeni yeni gerçekliklerle, ben her zaman şey diyorum, 28 Şubat'ta da bunu

0: sisteminde yeni başlıklarla çıkıyor. Son olarak da dünyada Fethullahçı terör örgütü gibi bir yapılanma yok. Yeni nesil bir terör örgütüyle mücadele ediyor Türkiye. Aynı zamanda dünyanın en büyük casusluk örgütlerinden bir tanesi, bu atlanıyor. Yani Fethullahçı yapının, ben uluslararası boyutunda anlatıyorum, aşağı yukarı Türkiye karşıtı olup da çalışmadığı istihbarat örgütü kalmamış. Yani Türkiye karşıtı olup da Fethullahçı yapının çalışmadığı istihbaratı ve bir casusluk yapısı. O açıdan da literatürde, güvenlik literatüründe yeni nesil terör örgütü olarak geçiyor. Yani biz ne kadar mücadele ettiğimizi biliyoruz. Tabii burada Türk Devlet Aklı'nın terörsüz Türkiye stratejisine FETÖ da dahil. Yani birinci derece mücadele devam ediyor her türlü terör örgütüne karşı. Bu yıllara yayılarak 10. yılda devam edecek. Ama meşhur olan devlettir, egemen olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Esas olan da halkın iradesidir, milletin iradesi. Uluslararası literatürde bir soru sorulsa, Türk milletinin iradesini en net şekilde nerede gördünüz gücünü? Bir, milli mücadele ederiz. İkincisi de 15 Temmuz gecesi diyebiliriz.
1: Aytekin Bey, şu an elimde bir kitap var. Tebrik ediyoruz. Siz derlediniz. İsmi Kalkışma, Habercilerin Kaleminden 15 Temmuz. Çok güzel bir kitaba benziyor. Ben de ilk vakit bulduğumda okumayı düşünüyorum. Sağ olun, var olun, ama kitabın içeriğini sizden dinleyelim. Nedir, ne anlatıyor bu kitap ve nasıl derlediniz?
2: Kitabın içeriğinden önce hikayesini ben anlatayım. 15 Temmuz gecesi olduktan sonra biz haber kameramanı olarak sahada birçok olaylar gördük. Birçok diyaloglar yaşadık. Bu diyalogların hep birbirimize görüntülerimizi de çektik. Ama hep böyle ikili oturduğumuzda, ikili dostluk içerisinde oturduğumuzda hep anılarımızdan bahsederiz. Halbuki o haber kameramanı, o muhabir sahada tarihe tanıklık ettiler. Tarihe tanıklık ederken bunu sadece söz uçar yazı kalır noktasına baktığımızda sözle değil bir de bunu yazıyla gelecek nesillere aktarılması noktasında yapılması gereken bir şey vardı. 15 Temmuz'un ilk dakikalarından itibaren nasıl sahanın tüm dinamiklerini haberciler kamuoyuna doğru bir şekilde aktardıysa o gün yaşananları o süreçte yani o 15 Temmuz sürecinde yaşananları yine haberciler olarak Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanlığı'nı yaptığım dönem içerisinde 102 haberci ilk etapta, sonra 110 haberci ikinci baskıda 110 haberciden sahada ve haber merkezlerinde görev yapan habercilerin kaleminden 15 Temmuz habercilerin kaleminden Kalkışma kitabını çıkardık. Burada hikayemiz şu. 15 Temmuz Kalkışma girişiminin başladığı andan itibaren ve sürecin sonuna kadarki süreçte tüm haberciler kendi yaşadıkları her şeyi birebir bu kitapta kaleme aldılar. Buradaki amaç da tarihe not düşmek. Bu kitabı çıkarırken bugün 10 yıl oldu işte yani hani bu süreçte 10 yıl olacak. 10 yıl önce ben orada yazı yazmışım. 10 yıl önce ne yaşadığımı çok iyi biliyorum. O kadar çok dikkatli bir dil kullanarak ve yaşadıklarımızı işte gelecek nesillere de aktarılması noktasında önemli bir eser olarak Türk milletine Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından armağan edilmiş bir kitap ortaya çıkardık. Bunun biz belgesel tarafını, görsel anlamda belgesel tarafında yaptık ve bu kitabı tam 15 Temmuz geçtikten sonra tüm arkadaşlarımıza özellikle duyuru şeklinde dedik ki ne yaşandıysa bize aktarın. Bir de biz şöyle bir şey de yaptık. Şimdi ben de bir haber kameramanı olarak o gece yaklaşık 3-4 saatlik bir görüntü kaydım var. Ama televizyonlarımızda bilirsiniz hani bir DSF dediğimiz doğal fondo ses noktasında bir görüntü okur. Devamlı en önemli görüntüyü gösterir. Ama detay görüntüler içinde işte o 3 saatlik görüntünün içerisinde birçok olaylar yaşadık. Onların hepsini biz o zaman da arkadaşlarımıza söyledik. Her şeyi kaydedin. Her şeyi. Yani televizyondan yayınlanacak diye değil, geleceğe bırakacağımız bir miras gibi kaydedim. Yaklaşık 2 terabayta yakın bir görüntü arşivi de oluşturduk. Bu görüntü arşivi de ileride mahkeme ve hukuki süreçlerde bir delil olarak sunulsun diye. Ve yine haklı olduk. Bu noktada Türk mahkemeleri, Türk adliyesi bu noktada bizden mesela o görüntüleri kendilerine verdik. Devlet arşivlerine verdik. Cumhurbaşkanlığına verdik. Birçok noktalara verdik bu görüntüleri. Bir sivil toplum kuruluşu olarak yapılması gereken her şeyi 15 Temmuz'da ne yaşandıysa sahada, ne yaşandıysa Türk milletine gelecek nesillere

0: aktarılması üzere armağan edilmiş bir eser olarak Kalkışma kitabı görülüyor. Önemli bir not da şunu söyleyeyim. Kitap 4 aylık bir çalışma sonrasında çıkarılmış ve ilk kitabın çıktıktan sonraki ilk takdimi Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılmış. Ondan sonra da birçok kamu kuruluşundaki yetkililere teslim edilmiş. Aynı zamanda Harvard Üniversitesi bu kitabın orijinal halinden bizden de talep etti. Bunun dünyada bir örneği yok. En iyi analiz ve gözlem yapabilme yeteneğine sahip bir meslek grubu olan gazetecilerin darbe girişimini kaleme alması ve 110 kişilik bir büyük bir organizasyon içerisinde kaleme alması önemli bir eser olduğunu gösteriyor. O anlamda da biz 15 Temmuz'u bize yaşatanlara onu gelecek nesillere aktarma görevini verdik. Biz çok de güzel. Bu görevi yapıyoruz şu an.
1: Emeklerinize sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi o kitaptan birkaç kesit dinleyelim sayın dinleyenlerimiz.
2: O gece yaşananlar yıllar boyunca silinmeyecek izler bıraktı hepimizde. Zihnimizin derinlerinde kaybetmek istediğimiz, her gün hatırlamaktan gurur duyduğumuz izler kaldı. Sağ kaşımın üstünde mutlulukla taşıdığım bir iz kaldı. Her aynaya baktığımda karşıma çıkacak, bana 15 Temmuz'u unutturmayacak bir iz. Nasıl olduğunu, nasıl geldiklerini, ne yapmaya çalıştıklarını unutmamalıyız çünkü. Unutursak, bir gün bir kez daha gelecekler ve bizi bir kez daha öldürmek isteyecekler. Haber merkezine girer girmez yaptığım ilk iş polis telsizini açmak oldu. Telsizden duyduklarım inanılır gibi değildi. Ankara'daki üst düzey bir emniyet müdürünün sesi hala kulaklarımda çınlıyor. Tüm arkadaşlarımız çelik yeleklerini ve uzun namlulu silahlarını alsın. Acele, çok acele şekilde Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Çankaya Köşkü, Ankara Emniyetine ulaşsın. Tekrar ediyorum, uzun namlulu silahlarınızı alın, çelik yeleklerinizle intikal edin. Belli ki durum sanılandan daha ciddiydi. Çatışmalar yaşanıyordu. Polis, devletin kalbini teslim etmemek için direnişe geçmişti. Güneş doğarken meclisin üstüne iblis gibi çöken uçaklar ve helikopterler çekildi. Silah sesleri aralıklı duyulur hale geldi. Saatler boyunca denediğimiz ama başaramadığımız çıkış planımızı nihayet hayata geçirdik. Önce ofise, ardından 2 saat dinlenmek üzere evin yolunu tuttum. Telefonum çaldı. Eşim, iyi misin dedi. Bir süre hiçbirimiz iyi olmayacağız dedim.

Ankara'nın caddelerinde tanklar. Bu sırada ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşların sayısı da giderek artıyordu. Tankların geçişi sırasında vatandaşlar demokrasi duruşu sergiledi. Tankın yolunu kesen vatandaşlar üzerine çıkıp darbecileri durdurmaya çalıştı. O an darbeci askerlerin ne kadar çılgınlaştığını anladım. Elinde Türk bayrağı olan kendi vatandaşlarının üstüne dev demir yığınını sürüyordu. İlk tanktan sonra 5 tank daha geçti. Demokrasiyi savunan vatandaşlar ellerindeki bayraklarıyla bu savaş makinelerini hiç korkmadan kovalıyordu. Çok yakında silah sesleri aralıklarla gelmeye devam ediyordu. Gece yarısına doğru Ankara ayaktaydı. Ellerinde, sırtlarında Türk bayrakları olan vatandaşlar Kızılay'a akın ediyordu. El ele tutuşan eşler, çocuklu aileler, Fenerbahçeli, Galatasaraylı taraftarlar yan yana omuz omuzaydı. Onları yıldırmak isteyen jetlerin alçak uçuşları adeta bir ses bombası etkisi yapıyordu. Vatandaşlarsa tekbir getirerek meydanı terk etmiyordu. Camilerden okunan selalar silah seslerine karışıyordu. Meydana polise ait bir toma geldiğinde sevinç gösterileri alkışlarla karşılandı. Meydandakiler ilk anki şaşkınlığı üzerinden atmış, hepsi kızgındı. Bazıları Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki askerlerin nasıl böyle hareket ettiğini sorguluyor, onların bu milletin askeri olamayacağını söylüyordu. Sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyleyen bir vatandaş, idam cezasının da geri gelmesini öneriyordu. Traktörüyle Kızılay Meydanı'na gelen

0: gelen bir vatandaş meydandakilere birlik çağrısı yapıyordu. Türk milleti Ankara'nın kalbi Kızılay'da bir oluyor, beraber oluyor ve hep birlikte Türkiye oluyordu. Türk milleti demokrasiyi korumak için bu kabus geceyi aydınlatan bir ışık oluyordu meydanlarda. Çatışmaların sabah saatlerinde de zaman zaman sürdüğü Genelkurmay'ın önünden vatandaşlar bir an olsun ayrılmadı. Kimi çimenlere uzanıp dinlendi, kimi Kur'an-ı Kerim okudu, kimi eşinin omzunda uykuya daldı. Hepsi yorgundu. Ama hepsinin yüzünde demokrasiye sahip çıkmanın huzuru vardı.
1: Aytekin Polatel'in Kalkışma, Habercilerin Kaleminden 15 Temmuz kitabından bir kesit dinledik. Güngör Bey, devam edelim sizinle. Peki, 15 Temmuz 2016 tarihinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Tarihimiz bugün 15 Temmuz 2026. Peki bu 10 yıl içinde neler yaşandı? 15 Temmuz bize ne öğretti?
2: Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş kodlarından bugüne kadar güvenlik başlıklarında bize büyük dersler öğretti. Yani devlet zaten biliyorsunuz, ondan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemine geçildi. Siyasi olarak da bir aya. Bir de ben bunu her zaman söylüyorum. İlk başta paralel devlet yapılanması, daha sonra Fethullahçı terör örgütü olarak tanımlandı. Devlet içinde devlet olmuyor. Devlet yapımız, Türk devlet yapımız öyle bir yapıya sahip ki kendi içinde başka etkenleri bünyesi kabul etmiyor. İşte 15 Temmuz'da bunda dışa vurumunu gördük. Yine güvenlik başlıklarımızda ben 15 Temmuz'la ilgili hep verdiğim bir örnek vardır. Kazım Karabekir'in müthiş bir sözü var. Hava diyor o kadar puslu ki diyor, şeytan bile Müslüman fistanı giymiş. Yani bu konularda da dikkatlerimizi odaklanmamız gerekir. Bir de iyi anlatmamız lazım. Yani 15 Temmuz'un sulandırılmaması gerekir. Gençlerimize, insanlarımıza, özellikle gelecek nesillere bu 10 yıl, geçen 10 yıldaki dersleri, 10 yılda gelinen noktaları bir daha yaşanmaması için, altını çizerek söylüyorum. Bir daha bu tür olayların hem insanımızın hem devletimizin başına gelmemesi için iyi anlatılması gerekir. Onun için bu 10 yılda ne yapıldı, ne gidildi, daha önemlisi çıkarılacak derslerin ve bu hatalara bir daha düşülmemesi için. Sosyologlar, bu işin güvenlik uzmanları, devlet yetkilileri bu konu üzerinde çalışıyor. Ama diğer boyutundan da gazetecilere de bizlere de çok ciddi dersler düşüyor. Çuvaldızı kendimize batırarak. Yani biz sadece elinde kalem olan, fotoğraf makinesi olan, kameraman olan insanlar değiliz. Bu vatanın bir evlatlarıyız. Ben şimdi şöyle bir şey diyorum. Hani çok kullanıyor. Gazeteci tarafsızdır. Ben muhalifim. Gazeteci tarafsız değildir. Gazeteci insanlığın yanıdır. Gazeteci kendi bayrağının yanındadır. Gazeteci, gazetecilik mesleğinin değerlerinin yanındadır. Şimdi Gazze'de çocuklar katlediliyor. Gazeteci tarafsız mı? Böyle bir şey yok. Böyle bir Siyonist İsrail'e karşı Gazze'nin tarafındayız. Ya 15 Temmuz gecesi de öyle hain darbecilere karşı milletimizin bir parçası olduğumuz Türk milleti ailesinin bir parçasıyız. İşte bu 10 yılda bu derslerin birikimlerini, işte devlet yeniden yapılandı, kurumların algıları değişti, yönetim şekilleri değişti. Bunun nedeni de bir daha böyle bir şey yaşanmaması için. Ama risk devam ediyor, tehlike devam ediyor. Bu ve benzeri yapılar tamamen sonlandırılmış değil. 10 yıldaki derslerimizi çıkarttık.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Hafızalarda 15 Temmuz programında bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan ve Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Aytekin Polatel'e ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ediyoruz.
1: O zaman son olarak Allah bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın diyebilir miyiz? Son mesajlarınızı alalım birer cümleyle.
2: Mehmet Akif Ersoy'a diyorlar ki, bir daha İstiklal Marşı yazsanız nasıl yazardınız diyor. O da sizin sorunuz gibi de, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Ama zamanı geldiğinde de İstiklal Marşı'nın destanını yazmaktan çekinmeyiz.
3: 15 Temmuz tarihi önemli bir eşikti. Bu eşiği hem Türk milleti hem Türk medyası doğru bir şekilde yöneterek aştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açtığı bir süreçti. O yüzden Allah bir daha böyle bir süreci yaşatmasın bize. Doğru şekilde açtık.
1: Hafızalarda 15 Temmuz programını burada noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Şahap Kanka şu an yol kapalı. Bak zırhlı araçlarla yollar kapatılmış şu an.

0: Şu an askerlerin araçtan yandan geçiyor. Pardon.
1: Elbette.
0: Abo. Bundan ne lan? Oğlum var, zırhlı araçlar var lan. Neyse zırhlı araçlar.
2: Bu memleketi bırakmayacağım.
3: Hafızalarda 15 Temmuz.
4: Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım.
5: ...15 Temmuz'da kanlı emellerine ulaşmayı hedefleyen hain terör örgütüne en güzel cevabı halk verdi. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenler, ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmak isteyenler 15 Temmuz'da hüsrana uğradı. Vatanı için kanını döken şehitlerimize, gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzumuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün Türkiye düşmanlarına taşeronluk yaptığını söyledi. Erdoğan, dün AK Parti'de düzenlenen siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumuna gönderdiği mesajda FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Ankara'da temaslarda bulunacak. Erdoğan öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek 15 Temmuz anma törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim başlıklı programa iştirak edecek. Devlete ihanete kalkışan FETÖ'cüler mahkeme salonlarında hesap verdi. Bugüne kadar 720.338 kişi hakkında işlem yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hainlerin yargılanması sonucunda cezaevlerinde 10.485 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Yurt dışına kaçan 33.827 FETÖ'cü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. 15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin hedefinde TRT'nin İstanbul'daki binaları da vardı. Harbiye Radyo Evi ve TRT Ulus Yerleşkesi'ni ele geçirerek kamu yayıncısı TRT'yi susturmak istediler. Ancak millet TRT'yi yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan vatandaşlar darbecilere geçit vermedi. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri

hedeflerine karşı saldırı başlattığını duyurdu. Kuveyt ordusu, İran saldırılarında 4 askerin yaralandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ablukanın tekrar başladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran gemileri dışındaki tüm geçişlere açık olduğunu söyledi. Geçiş ücreti konusunda ise geri adım atan Trump, bunu alternatif olarak Körfez'den gelecek yatırımları işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Kurultay çağrısı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak çağrı yeti oluşturulması talep edildi. Özgür Özel ve ekibinin bu adımına CHP sözcüsü Müslüm Sarı tepki gösterdi. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar, arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 kişi tutuklandı. Gözaltında bulunan 6 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi. Spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya başarılı bir oyun ortaya koyduğu yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam belli olacak. İngiltere ile Arjantin yarı final mücadelesinde Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve TRT Tabii'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Mavi Gök, Yağız Yer.
1: Eski Türklerin inanç dünyasında kurban ritüeli hem dini hem de toplumsal açıdan önemli bir yer tutar. Gök Tanrı başta olmak üzere Tanrı'nın yardımcıları, atalar kültü ve iyeler için gerçekleştirilen kurban törenleri, atalarımızın doğayla iç içe geçmiş inanç sisteminin bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Bugün Mavi Gök Yağız Yer programında eski Türklerde kurban anlayışını ele almak istiyoruz. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Kurban dediğimiz olgu insanlık tarihi kadar eski desek sanırım yanlış olmaz, değil mi hocam? İnsanlığın bu en eski ortak olgularından biri olan kurban, mitolojik düşüncede ortaya nasıl çıkıyor ve o dönemde kurbanın neden önemli olduğunu nasıl açıklarsınız?
2: Evet Orkun Bey, sizin de zikrettiğiniz gibi kurban olgusu neredeyse insanlık tarihiyle yeşit sayılabilecek bir olgu, bir ritüel aslında. Mitolojik döneme dayandırıyoruz biz onun ortaya çıkışını ve anlam olarak da bir can bahşetme anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Mitolojik düşünce içerisinde, o dönemde, o sistem içerisinde sadece Tanrı'ya sunulan bir armağan değildi kurban. Aynı zamanda varlığın devamlılığını, yani insan hayatının devamlılığı için de çok büyük önem atfedilen bir olguydu kurban. Şimdi kozmik kuruluşta, yani yaratılış döneminde antik inanca göre dünya bir canavarın ya da bir dev gibi bir varlığın kurban edilmesiyle başlamış oluyordu mitolojik dönemde. Bu da bir can bahşetme, kuruluş, inşa dönemi olarak adlandırılıyordu kurban ritüellerinde. Aslında buradaki amaç mitolojik dönemde Tanrı'ya ait olanı tekrar Tanrı'ya geri vermek ve dileklerde, isteklerde bulunmaktı. Bizim mitolojik dönemimize gelecek olursak kurbanın önemi tanrılarla ya da tanrıyla iletişim kurmak, bize faydalı olan ruhlarla iletişim halinde olmak ve onlardan yardım dilemekti. Aynı zamanda mitolojik dönemde kurbanın temizlenmek, arınmak gibi bir misyonu da vardı. Toplumu kötülüklerden korumak için, kötülüklerden uzak tutmak için ya da var olan kötülüğü def etmek için yine kurban kesme ritüeline başvuruluyordu. Bir başka amacı da mitolojik dönemde toplumsal bağı güçlendirmek, insanlar arasında o toplumsal

0: bağı güçlendirirken de bir düzen kurmak gibi bir misyonu vardı. Bir de neden kurban kesiyorduk biz mitolojik dönemde? Ölümden sonraki hayata inandığımız için öldükten sonra da o kurbanın dünya sistemleri arasında geçiş yaparken bize yardım edeceğini, yardımcı olduğuna inandığımız için yine kurban kesme ritüelini gerçekleştiriyorduk.
1: Evet. Biraz daha isterseniz açalım Türk mitolojisinde nasıl bir yere sahip olduğu hakkında. Bir de totemizmle kurban arasında nasıl bir bağ var?
0: Şimdi Türk mitolojisinde kurban hem dini hem de toplumsal bir yere sahip. Bu mitolojik dönemde de böyle, günümüzde de hala böyle aslında. En büyük amacı neydi? Tanrı'yla iletişime geçmek ve ondan medet ummaktı. Türk mitolojisine geldiğimiz zaman, Türk mitolojisinde kurbanın yerine bu sadece bir kan akıtma ritüeli değildi. Aynı zamanda evrenin işleyişine ve kutsal olana bir hem aidiyet belirtme hem de ondan bir istek belirtme amacı vardı kurban kesmenin mitoloji içerisinde. Şimdi eski Türkçe'de kurbanın karşılığı olarak tabii ki kurban kelimesi yoktu Orkun Bey, yağış kelimesi kullanılıyordu. Bu da Tanrı'dan bir şey isteme ve ona olan minneti belirtmek için yapılan bir eylemdi. Kozmogoni ile bağlantısı var, yani o yaratılış süreciyle bağlantısı var mitolojide. Ne o? Düzenin devam ettirilebilmesi için can bahşedilmesi gerektiğine inanıyordu eski Türkler. Bu yüzden de Tanrı'ya kurban sunuyorlardı. Ve kurbanın da türleri vardı burada. Birazdan daha detaylı konuşacağız. Kanlı kurbanlar ve kansız kurbanlar olmak üzere. Totemizmle arasında bir bağ var mı? Evet var. Şöyle, şimdi kurban ritüeli Türklerin en eski ritüellerinden bir tanesi. Bir örgütlenme biçimi olan totemizmle de arasında bir bağ var. Neden? Çünkü ikisine de bir can bahşetme ve kutsal atfetme olayı var. Şimdi ata hayvan ve bir yasak unsuru var bizde. Ne o? Totemizmde her bir aşiretin bir hayvanı vardı. Onlara uğur getirdiğine, şans getirdiğine ve onu koruduğuna inandıkları bir hayvan vardı. Dolayısıyla onu türeyişin, yani başlangıç sayıyorlardı ve onu kurban etmiyorlardı. Bu kurban ritüelinde de böyle. Bunun dışında işte yıllık yapılan kurban kesme ritüelleri vardı. Bu kurbanda da böyle, totemizmde de böyle. Sadece senelik olarak kesilen kurban türleri vardı. Dolayısıyla her ikisi de hem kurban kesme hem de totemizm birbiriyle iç içe geçmiş inanç sistemleri.
1: Evet, o zaman biraz bahsedelim isterseniz. Farklı türleri var dediniz kurban çeşitleri hakkında. Bir de eski Türklerde amacı neydi kurban kesmenin?
0: Evet, eski Türklerde, yani o mitolojik dönemde de kurban kesmenin genel anlamı Tanrı'ya ve kutsal olan, kutsal kabul edilen ruhlara yakınlık elde etmek için kurban kesiliyordu. Hem bir hediye, bir can bahşetme olarak düşünülüyordu. Hem Tanrı ile yakın ilişki kurmak, hem de ondan bir dilek dileyebilmek için kurban kesmek gerektiğine inanıyorduk biz. Neden? Biraz başlıkları halinde gidelim. Tanrı'ya duyulan hayranlıktan dolayı biz kurban kesiyorduk ve aynı zamanda doğadaki varlıklara olan hayranlıktan dolayı. Nedir o? Gökyüzü, ay, güneş gibi varlıklara duyulan hayranlıktan dolayı kurban kesiyorduk. Bunun dışında şükran için, Tanrı'nın verdiği nimetlere şükran duyduğumuz için bunu belirtmek için yine kurban kesiyorduk. Gönül alma, yani eğer biz bir hata işlediysek Tanrı'nın gazabını uğramamak için yine bir kurban kesme ritüeli var. Pazarlık bugünümüzde de var, yani adak kurbanı Orkun Bey. Bir dileğin gerçekleşmesi halinde yine Tanrı'ya bir hediye olarak kurban sunulurdu. Kefaret için, işlenen günahın affedilmesi için yine kurban kesilirdi. Kurban çeşitlerini biz ikiye ayırıyoruz burada. Kanlı kurbanlar ve kansız kurbanlar. Kanlı kurbanlar ne? Canlı varlıkların ve Türkler için önemli olan hayvanların Tanrı'ya ya da yardımcı ruhlara hediye olarak sunulmasıydı. Şimdi hayvan kurbanları da Türklerdeki en eski kurban ritüellerinden bir tanesi. Ve bunun başında bizim çok kutsal kabul ettiğimiz at geliyor Orkun Bey. Bunun dışında sığır, koyun, keçi yine Tanrı'ya hediye olarak sunuluyordu. Burada bir renk sembolizmi var. Tanrı'ya sunulan kurbanın rengi çok önemliydi. Bir de kansız kurban var. Canlı varlıkların dışındaki kurbanların hepsi cansız kurbanlar. Ve bu günümüzde de hala yaşıyor aslında, kansız kurban ritüeli. Saçı dediğimiz gelenek nedir o? Süt, kımız, bulgur ya da yağ, bunların doğaya ya da işte suya da olabilir, toprağa serpiştirilmesi bir saçı. Yani kansız kurban geleneği olarak Türk mitolojisinde, eski inanç sisteminde kendine yer bulmuştu. Ya da yine bir kansız kurban türü hediye, Tanrı'ya sunulan, doğaya bırakılan

0: hediyeler de yine kansız kurban türleri içerisindeydi.
1: Kanlı kurban türü tüketiliyor mu hocam? Kurban edildikten sonra.
0: Evet, insanlara pay ediliyor. Özellikle fakir insanlara pay edilerek o toplumsal dayanışma demiştik ya. Aslında kanlı kurban tabii ki Tanrı'ya sunuluyor ama daha sonrasında insanlar arasında bölüştürüldüğü için de toplumsal yardımlaşmayı sağlıyordu.
1: Peki az önce bahsettiğiniz kansız kurban örneği haricinde farklı uygulamalar da vardır değil mi?
0: Evet, kansız kurban bir canlının hayatına son vermeden değerli eşyaların sunulmasıydı. Saçıdan bahsettik. Türk boylarında en yaygın kurban türlerinden bir tanesi. Süt, kımız, yağ, bulgur gibi yiyeceklerin kutsal olan yerlere saçılması, bırakılması anlamına geliyordu. Idık ya da uduk kelimesini çok sık duyuyoruz aslında biz. Bu aslında canlı kurban, şöyle canlı kurban, Tanrı'ya armağan edilen ve doğaya başıboş bırakılan hayvanlar. Ama biz bunu kesmiyoruz Orkun Bey, bu yüzden kansız kurban. Doğaya başıboş olarak Tanrı'ya bir armağan olarak sunulan kurbanlara biz uduk diyoruz. Bunun dışında işte yiyecek ve değerli eşyaların sunulması vardı. Gıda maddeleri olabilir, değerli eşyalar ya da taşı, yeşim taşı gibi onların doğaya bırakılması. Ateşe atma. Bizde ateş her zaman kutsaldır. Ateşe belli başlı yiyeceklerin saçılması da yine bir kansız kurban. Bez yani çaput bağlama günümüzde hala var. Bir ağaç dalına yine çaput bağlanması bir kansız kurban türü. Bir de kişisel fedakarlıklar var. Bu da hala yaşıyor. Yine Tanrı'dan beklenen dileklerin neticesinde saçın kesilmesi de bir kansız kurban olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, ıdık dediniz. Yani salı verilen kurban anlayışı. Kansız kurbandan farkı var mı bunun?
0: Aslında bir farkı yok. Zaten başlık olarak biz onu kansız kurbanın içerisinde işliyoruz. Ama kendisine o kadar çok yer buluyor ki müstakil bir başlık haline geliyor. Idık yani salı verilen kurban. Dediğimiz gibi aslında bir canlı hayvan ama doğaya başıboş bir şekilde bırakılıyor. Tanrıya ve yardımcı ruhlara armağan ediliyor. Şöyle Orkun Bey, burada şöyle bir şey var uygulama biçiminde. Bu adakta bulunan o hayvanın sahibi seçtiği en değerli ve kusursuz hem renk olarak hem de sağlık açısından kusursuz hayvanı Tanrı rızası için doğaya bırakıyor, serbest bırakıyor. Idık hayvanı kutsal kabul edildiği için doğaya başıboş bırakıldıktan sonra da ona kimse dokunmuyor. Onun sütü sağılmaz, o kesilmez ve yenmezdi. Yani dokunulmazlığı vardı. Kategori olarak tekrar söylüyorum, kansız kurbanın içerisinde ama müstakil bir başlık olarak da kendisine yer buluyor.
1: Sanırım günümüzde uygulanmıyordur bu.
0: Uygulanmıyor ama şöyle başıboş doğaya salınan atlar, yılkı atları baktığınız zaman aslında bir benzerlik gösterebilir ama tabii ki şu an çok uygulama olarak yok.
1: Eski Türklerde en değerli kurban hangisiydi ve nedeni nedir bunun?
0: En değerli kurbanımız attı. Çünkü Türklerde at her zaman kutsal bir hayvan. Çünkü onunla göğe yükseldiğimizi, alt dünya, orta dünya ve üst dünya arasında yolculuğa çıktığımızı ve Türklere yol gösterdiğine inandığımız için en değerli kurban attı. Bunda tabii ki işte hem dinsel hem de mitolojik sebepleri vardı. Gök tanrıyla eşdeğer tutuyoruz biz bunu. Çünkü işte gökyüzüne çıkabilen bir hayvan at. Yani tanrıyla birebir bir ilişkisi olduğu için. Ekonomik değeri vardı. Biz göçebe bir toplumuz. Bozkır'da yaşıyoruz ve at üzerinde olan bir toplum olduğumuz için bakın hem yemek için hem de işte o savaş esnasında ya da bir yerden bir yere göç etmek için hep ata bir mecburiyetimiz var. O yüzden en kutsal olarak seçiliyor. Güneş sembolizmi var atın. Güneşi taşıyan ve güneşle birlikte hareket eden bir hayvan olduğu için.
1: Evet.
0: Orkun Bey, şunu da ekleyelim. Yine
1: Buyurun.
0: kurban olarak seçilen atın rengi çok çok mühim.
1: Peki. Kanlı kurban türünde kurban töreni yapılıyor, kurban kesiliyor ve bu ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılıyor. Yani bunun her zaman yapılabilirliği aslında iyi bir şey mi? Ya da soruyu şöyle sorayım. Özel bir zaman ve mekana ihtiyaç var mı? Varsa bunun sebebi nedir?
0: Var Orkun Bey. Bizim mitolojik düşüncemizde hatırlayalım beraber. Zaman bir dümdüz çizgi değil, döngüseldi. Dolayısıyla da kurbanın kesilmesi, hem kanlı hem kansız kurbanda kurban edilmesi bir şeyin belirli zaman döngülerine aitti. Yani belirli özel zamanları vardı. Nedir bunlar? Mevsim döngüleri. Çünkü bizde çok mühimdir. Belirli sebeplerden dolayı ve yaratılışın tekrarı olan zamanlarda kurban verilirdi. Tanrı'ya kurban hediye olarak sunulurdu. Evrenin yaratılışını sembolik olarak yeniden canlandırmak ve mevsim döngülerinde işte Tanrı'ya olan bağlılığı ve ona sunulan istekleri belirtmek için. Ay ve güneş takvimi kullandık biz. Aynı zamanda 12 hayvanı Türk takvimini. O zaman da yine ay ve güneş takvimine uygun olarak yine kurban veriliyordu Tanrı'ya hediye olarak. İlahi kapıların Tanrı'dan istenecek o isteklerin o dönemde açık olduğuna inandığımız için bunu yapıyorduk. Her yerde kurban verilir miydi? Hayır. Yine kutsiyet atfedilen mekanlarda biz kurban veriyorduk. Nedir bu? Yeryüzünün merkezi olarak düşündüğümüz yerler, dağın tepesi, ulu ağaçların altı, özellikle hayat ağacı olabilir bu ya da söğüt ağacını söyleyelim. Yer suruhların yaşadığı yerler, yani su kenarları gibi Orkun Bey.
1: Adak kurbanları da yine bu özel anlara, özel zamanlara, günlere denk getirilir miydi? Yoksa istedikleri zaman adak kurbanlarını da kesebiliyor muydu eski Türkler?
0: Şöyle, adak kurbanlarında zaten belirli şartlar dahilinde kesildiği için orada bir özel zaman gözetilmiyordu. Sizin bir isteğiniz vardır ve o takvim içerisinde herhangi bir günde gerçek olmuştur. Onu o zaman yaparsınız. Bu belirlediğimiz o düzene dahil değil o yüzden.
1: Peki. Şaman kan ritüellerine baktığımızda orada da kurban var. Hangi amaçla gerçekleştiriyordu şaman kurban ritüelini hocam?
0: Evet, şamanizmde, yani eski Türk inanış sistemi içerisinde kurban çok önemli. Neden? Şamanlar, yani kamlar, o dünyalar arası, işte orta dünya, üst dünya ve yer altına geçiş yaparken bir iletişim aracı olarak, iletişim köprüsü olarak kurbanı kullanmak zorundaydı. Aksi takdirde bu işlevini gerçekleştiremiyordu. Neden kurban veriyor kamlar? Ruhlar arasında bir aracılık, iletişim sağlayabilmesi için. Şamana o evrenler arası yolculuk izninin çıkabilmesi için bir hayvana, yani bir kurbana ihtiyacı vardı. Böyle bir misyonu var ve haberleşme Orkun Bey. Kurban sayesinde tanrılarla ya da tanrıyla iletişim kurabildiği için yine kurban ritüelini şaman kullanıyordu.
1: Hocam, unutmadan sormak istiyorum. Az önce bahsettiniz, kurban edilen hayvanın rengi önemli dediniz. Hı hı. Neden önem taşıyor renk? Kısaca bilgi verir misiniz bize?
0: Yine bizim kozmik inanışımızla alakalı aslında rengi. Tanrı'ya sunulan kurbanın, bu at da olabilir, başka bir kurban da olabilir, beyaz olmasını tercih ediyoruz. Beyaz Tanrı katı demek, gökyüzü demek olduğu için, saflık demek olduğu için özellikle beyaz seçiliyor Orkun Bey. Eğer yer altına sunulacak bir kurbansa bu, yani erliğe, bakın şamanlar sunuyordu bunu. Hı-hı. O zaman siyah renk tercih ediliyor. Neden? Erlik siyah rengi sever. Karanlık dünyaya ait olduğu için. Yani bizim o kozmik inanç sistemimizde hem yön sembolizmi hem de renk sembolizmine uygun renkler, evet, seçiliyor. Dediğimiz gibi beyaz gökyüzünü belirttiği için beyaz bir hayvan, Tanrı ile iletişim için. Yer altına da yine siyah bir hayvan tercih ediliyor.
1: Peki hastalıklar için yapılan kurban ritüelleriyle ölüm ritüelleri arasında bir benzerlik ya da fark var mıdır? Hı hı.
0: Hastalık için, yani şifa bulmak için sunulan kurbanlar var. Bir de yuh törenlerinde, ölüm törenlerinde sunulan kurbanlar var. Benzerlikler var Orkun Bey. Şöyle, ikisinde bir canın bedeli olması için sunuluyor Tanrı'ya. Her ikisinde de hem ölümde hem de şifa bulmak için at kurbanının bir hakimiyeti var, bir yoğunluğu var. Bir de bir ortak özellik daha, her ikisinde de aracılık yapması için kurban sunuluyor. Öteki dünyaya geçmek için bir kurbana ihtiyaç var ölüm ritüellerinde. Şifa bulmak için de, yani Tanrı katıyla iletişime geçebilmek için yine bir kurbana ihtiyacımız var. Farkını da söyleyelim, hı hı, isterseniz. Hastalık ritüellerindeki amaç geri döndürmek, şifa vermek ve kötü ruhları uzaklaştırmak. Ama ölümdeki amaç uğurlamak ve geçişi, evet, kolaylaştırmak.
1: Gamze Hocam, adak adama, kurban kesme, dağıtma, günümüzde de yaptığımız bazı uygulamalar, eski Türk inançlarıyla ilişkilendirebilir miyiz bunları?
0: Evet, hem de hepsini ilişkilendirebiliriz. Şu ana kadar zikrettiğimiz her şey günümüzde de hem Orta Asya'da hem Anadolu'da yaşıyor Orkun Bey. Adak adama, yani aslında bir pazarlık kültürü. Eski inançta da vardı. Biz günümüzde de hala bir dileğimiz gerçek olduğu zaman kurban kesme ve kan akıtma ritüelini devam ettiriyoruz. Bu küçük baş bir hayvan da olabilir, büyük baş hayvan da olabilir. Evet. Ya da kurban etinin dağıtılması. Hala biz işte kurban bayramında ya da adak olarak kestiğimiz kurbanı muhakkak dışarıya dağıtırız. Özellikle toplumsal dayanışmaya muhtaç olan insanlar için.
1: Peki bugün kurban ibadetine baktığımızda bunun ne kadarı dini,

0: ne kadarı mitolojik bir miras? Bununla ilgili net bir şey söylemek mümkün mü efendim?
1: Şöyle, tabii ki İslamiyet'i kabul ettikten sonra iç içe geçen bir yapı var. Senkretik bir yapı var İslam öncesi dönemle. Uygulama biçimi olarak aslında devam ediyor Orkun Bey. Dini bir şeylerle değiştirdik biz. Belki yerine dualar koyduk kesilirken, İslami duaları koyduk. Ama iç içe geçtiği için hem mitolojik dönemdeki kalıntılar devam ediyor hem de İslami versiyona bir uygulama güncelleme yaptık. Aslında her ikisi de beraber devam ediyor.
0: Peki. Değerli dinleyenler, kurban ritüelleri Türklerin doğaya, atalara ve kutsal kabul ettikleri varlıklara duyduğu saygının somut bir göstergesiydi ve kurban geleneği yalnızca dini bir uygulama değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel hayatın önemli bir parçasıydı. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında geçmişten günümüze taşıdığımız köklü bir geleneğimizi, kurban törenlerini konuşmaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan'la.
1: Teşekkür ederim Orkun Bey.
0: Biz teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Değerli dinleyenler, programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Gülşah Rahmanoviç ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün vagonlardaki gözlemler, kadın gözünden yolculuk ve toplumsal cinsiyet rolleri başlığı altında modern kent yaşamının ve kitlesel hareketliliğin en dinamik laboratuvarlarından birini, toplu taşıma vagonlarını makro ve mikro sosyolojik bir yaklaşımla masaya yatırıyoruz. Trenler, metrolar ve banliyö hatları, yalnızca coğrafi iki noktayı birbirine bağlayan çelik ve mekanikten ibaret ulaşım araçları değildir. Bu kapalı ve yüksek yoğunluklu mekanlar, içinden geçtikleri toplumun birer mikrokozmosu, yani küçük birer maketidirler. Raylar üzerinde akıp giden bu hareketli odacıklar, toplumsal yapının, yerleşik kültürel alışkanlıkların, sınıf dinamiklerinin ve toplumsal cinsiyet rollerinin tüm çıplaklığıyla görünürlük kazandığı, adeta anlık fotoğrafların çekildiği istatistiksel birer gözlem alanıdır. Mekan, sosyolojik literatürde hiçbir zaman nötr ya da cinsiyetsiz bir zemin olarak kabul edilmemiştir. İnsanlık tarihi boyunca sokaklar, meydanlar, fabrikalar ve ulaşım ağları gücü ve otoriteyi elinde bulunduran egemen toplumsal kabuller doğrultusunda inşa edilmiştir. Sanayi devrimiyle birlikte demir ağların dünyayı sarması, insanın hareket özgürlüğünü radikal bir biçimde artırırken, kadının geleneksel ev içi alandan sıyrılıp kamusal alana adım atışında da kırılma noktası olmuştur. Vagonlar, kadının modern şehir hayatında kendine güvenli bir yer açma mücadelesinin, emeğinin ve bu süreçte karşılaştığı görünmez bariyerlerin en

mercek altına alacağız. Bir kadının vagon koltuğundaki oturuş geometrisinden kalabalıklar arasında inşa ettiği görünmez savunma kalelerini, seyahat esnasında sırtlandığı bakım emeğinin makro yüklerinden, iki istasyon arasında yakaladığı ikircikli özgürlük alanlarına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi inceleyeceğiz. Bireysel savunma mekanizmalarından makro düzeydeki kentsel planlama stratejilerine uzanan bu analizi tamamen nesnel veriler ve sosyolojik kavramlar eşiğinde gerçekleştireceğiz. Hazırsanız vagon kapıları kapanıyor ve toplumsal cinsiyet rollerinin raylar üzerindeki izini süreceğimiz analitik yolculuğumuz başlıyor. Sosyoloji, coğrafya ve şehir planlama literatüründe kamusal alan. Teorik olarak tüm bireylerin eşit, serbest ve herhangi bir kısıtlamaya maruz kalınmaksızın var olabildiği müşterek zeminler olarak tanımlanır. Ancak endüstrileşme süreciyle birlikte kentsel hareketliliğin ana damarlarını oluşturan toplu taşıma araçları gibi sınırları fiziksel olarak belirlenmiş kapalı kamusal mekanlar incelendiğinde bu eşitlik varsayımının yapısal kırılmalara uğradığı görülür. Bireylerin bu alanları kullanım şekli ve deneyimleme biçimleri cinsiyet değişkenine bağlı olarak keskin farklılıklar göstermektedir. Kentsel hareketlilik üzerine yapılan güncel saha araştırmaları ve veri analizleri, kadın yolcuların bir vagonun kapısından içeri adım attıkları andan itibaren geliştirdikleri mekansal reflekslerin öncelikle güvenlik marjını optimize etmek odaklı şekillendiğini ortaya koymaktadır. Kişisel alan yönetimini ve insanların mekanı kullanma biçimlerini inceleyen bilim dalı olan proksemik, bize vagon içindeki yerleşim mimarisinin rastlantısal olmadığını söyler. Yapılan ampirik gözlemler doğrultusunda vagon içi güvenlik odaklı mekan tercihlerini 3 temel bölge kalıbıyla açıklamak mümkündür. İlk olarak risk algısının en düşük seviyede ölçüldüğü duvar ve panel önü alanlar gelir. Kadın yolcular vagon içi yerleşimde ekseriyetle sırtlarını sabit bir duvara veya panele verebilecekleri konumları tercih ederek kendilerini sabitlerler. Bu davranış, arkadan gelebilecek olası fiziki veya görsel taciz riskini sıfırlamaya yönelik ve savunma marjını artırmayı hedefleyen yapısal bir reflekstir. Bunu taban tabana zıt olarak, risk algısının en yüksek düzeyde seyrettiği bölgelerse kapı ağızları ve vagonlar arası körüklerdir. Yoğun sirkülasyonun ve kontrolsüz kalabalığın yaşandığı bu alanlar, fiziksel temas olasılığının en yüksek olduğu bölgeler olarak kodlandığından, kadın yolcular tarafından sürekli hareket halinde olunan ve zorunlu kalınmadıkça peşinen kaçınılan geçiş hatlarıdır. Üçüncü bölge tipi ise doğrudan kadın yoğun alanlar olarak tanımlanır. Güvenli bölge arayışının bir uzantısı olarak, kadın yolcuların diğer kadın yolcuların yoğunlukta olduğu kompartıman veya koltuk dizilimlerine göre doğal bir kümelenme gösterdiği tespit edilmiştir. Bu eğilim mekansal bir sessiz ittifaktır. George Simmel'in büyük şehir yaşamı üzerine geliştirdiği zihinsel yaşam teorisi, metropol insanının uyarıcı yoğunluğuna karşı bir koruma mekanizması olarak kayıtsızlık geliştirdiğini savunur. Ancak vagon içindeki kadın gözlemleri analiz edildiğinde bu kayıtsızlığın pasif bir boşvermişlik değil, aksine aktif bir çevresel farkındalık olduğu anlaşılır. Kulaklığını takan, gözlerini akıllı telefonuna veya kitabına sabitleyen bir kadın yolcu aslında dış dünyayla arasına entelektüel ve dijital bir sınır çekmektedir. Bu durum kamusal alandaki istenmeyen etkileşimleri peşinen reddetme stratejisidir. Tüm bu güvenlik odaklı reflekslerin yanı sıra vagon içlerinde sosyolojide informal sosyal güvenlik ağları olarak adlandırılan kendiliğinden gelişmiş etkileşim modelleri de mevcuttur. Herhangi bir sözel iletişim kurulmaksızın bir kadının yanındaki diğer kadının çantasının açık olduğunu fark edip işaret etmesi, takibe maruz kalan bir yolcuya alan açılarak onun kamufle edilmesi ya da çocuklu bir anneye vagon içindeki kolektif bir koruma kalkanı oluşturulması, kapalı mekanların ürettiği bir tür mikro dayanışmadır. Bu pratikler, resmi güvenlik mekanizmalarının yetersiz kaldığı veya geciktiği alanlarda toplumsal cinsiyet ortak paydasının ürettiği

nesnel risk azaltma yöntemleridir. Toplumsal cinsiyet rolleri, bireylerin yalnızca toplumsal iş bölümündeki konumlarını belirlemekte kalmaz. Aynı zamanda beden politikaları aracılığıyla fiziksel alanda ne kadar hacim kaplayacaklarını, nasıl yürüyecek ve nasıl oturacaklarını da yapılandırır. Sınırları net bir biçimde çizilmiş olan vagon koltukları, bu yapısal normların ve güç asimetrilerinin en somut biçimde izlenebildiği mikro iktidar alanlarıdır. Kentsel sosyoloji ve toplumsal cinsiyet çalışmaları literatüründe, özellikle yüksek yoğunluklu metropol hatlarında erkek yolcuların bacaklarını ve kollarını dışa doğru genişleterek kendilerine tahsis edilen koltuk sınırlarının ötesine geçmesi olgusu geniş yer tutmaktadır. Uluslararası literatürde manspreading olarak kavramsallaştırılan bu mekansal genişleme eylemi basit bir fiziksel rahatlık arayışı veya fizyolojik zorunluluk olarak açıklanamaz. Veriler üzerinden parametrik bir karşılaştırma yapıldığında erkek ve kadın yolcuların mekan kullanımı, bariyer eğilimleri, göz teması stratejileri ve toplumsal gerçekleri arasında derin bir uçurum olduğu görülür. Alan kullanımı parametresi incelendiğinde erkek yolcu örüntüsü tamamen genişlemeci ve sınır ihlalci bir karakter çizerken kadın yolcu örüntüsü tam aksine daralmacı ve korumacı bir yapı sergilemektedir. Kadın yolcuların büyük bir çoğunluğunun çantalarını kucaklarında toplayarak göğüs kafeslerine yakın bir konumda tuttukları, kollarını gövdelerine birleştirdikleri ve bacaklarını çaprazlayarak kendi sınırları içine çekildikleri gözlemlenmektedir. Fiziksel bariyer kullanımı noktasında ise erkek yolcular genellikle hiçbir nesneye ihtiyaç duymadan mekanı çıplak bir konforla kullanırken, kadın yolcular dış dünyaya karşı çantalarını ya da yanlarındaki bir eşyayı nesnel bir koruma bariyeri ve tampon bölge olarak konumlandırmaktadır. Bu durum göz teması stratejilerine de doğrudan yansır. Erkek yolcular kamusal alanda doğrudan etkin ve alanı tarayan bir göz teması kurma eğilimindeyken, kadın yolcular gelebilecek olası sınır ihlallerini peşinen elimine etmek adına göz temasından kaçınan, savunma odaklı ve nesnelere sabitlenen bir görsel pratik sergilerler. Tüm bu davranışsal farklılıkların arkasındaki toplumsal gerçekler analiz edildiğinde, erkek yolcuların hareket kalıplarının altında toplumsal bir konfor ve mekanın meşru sahibi olma hissi yatmaktadır. Kadın yolcuların mekansal daralma geometrisinin altındaysa, çocukluk evresinden itibaren fısıldanan, fiziksel sınırlarını koruma, hanım hanımcık oturma, dikkat çekme normlarının ürettiği bir güvenlik ve görünmezlik arayışı bulunmaktadır. Kadın, kamusal alanda tehdit oluşturmayan bir pozisyonda kalmaya zorlandığı için bedenini asgari hacme indirirken, erkek o alanın doğal hakimiymişçesine genişler. Dolayısıyla yan yana dizilmiş metro koltukları, makro düzeydeki toplumsal hiyerarşinin ve asimetrik güç ilişkilerinin mikro ölçekte her gün yeniden üretildiği birer yapısal laboratuvardır. Değerli dinleyiciler, buraya kadar anlattığımız tüm bu soğuk teorik kavramların sosyolojik terimlerinde ötesinde rayların belleğine kazınmış buram buram insan kokan öyle anlar vardır ki vagonların neden sadece demirden birer kutu olmadığını bize saniyeler içinde kanıtlar. Tam da bu mekansal daralma ve sessiz ittifak üzerine düşünürken geçtiğimiz yıllarda Ankara Eskişehir hattında bizzat şahit olduğum ve zihnime adeta bir fotoğraf karesi gibi nakşedilen bir vagon anısını paylaşmak isterim sizlerle. Karlı, çok soğuk bir kış akşamıydı. Tren perondan henüz hareket etmiş. Vagon içi banyonun ve mesai bitiminin o kendine has yoğun, yorgun kalabalığıyla dolmuştu. İstasyonlardan birinde 20'li yaşlarının başında sırtında devasa bir mimari proje tüpü, ellerinde ağır çizim çantaları olan genç bir üniversite öğrencisi bindi vagona. Yüzünden ve duruşundan uykusuz geçen gecelerin o ağır kentsel koşuşturmanın bitkinliği okunuyordu. Vagon tıklım tıklımdı. Genç kadın az önce bahsettiğimiz o görünmez bariyer refleksleriyle hemen bir panelin önüne sığındı. Bedenini çantalarını olabildiğince küçülterek çevreye yük olmamaya, kimsenin alanını ihlal etmemeye çalışan o daralmacı geometriye büründü. Başını panelin soğuk demirine yaslamış, gözlerini kapatmıştı ama tetikteydi. Kentsel, kamusal alanın o tekinsiz uyanıklığı üzerindeydi. Tam o esnada

Onun bu sıkışmışlığını ve yorgunluğunu koltuklarda oturan, ellerin asırlı, muhtemelen pazar alışverişinden dönen yaşlıca bir teyze fark etti. Aralarında tek bir kelime dahi geçmedi. Teyze yanındaki o koca pazar torbalarını hiç üşenmeden kendi ayaklarının dibine, o daracık alana doğru çekti. Kendini iyice sıkıştırarak yanındaki koltukta küçücük bir boşluk açtı. Sonra başını kaldırdı, genç kıza baktı ve sadece eliyle yanındaki o boş koltuğa vurdu. Hafifçe gülümsedi. O an o iki farklı nesil, iki farklı sosyoekonomik arka plan arasındaki mesafeler saniye içinde yok oldu. Genç kız o koltuğa oturduğunda omuzlarındaki o ağır mimari tüpü teyze kendi kucağına aldı. Kız bir yabancının kucağına o güvendiği, teyzeyle kurmuş olduğu şefkatli ilişkiye teslim etti yükünü ve tren raylar üzerinde süzülürken genç kızın başı yavaşça o hiç tanımadığı teyzenin omzuna düşüverdi. Kız derin bir uykuya dalarken teyze uyanmasın diye omzunu milim kımıldatmadı, pencereden dışarıdaki karı seyretti yol boyunca. İşte sevgili dinleyiciler, sosyolojinin en formal dayanışma dediği şey o kış gecesi vagonun içinde bir yabancının omuzunda hayat bulmuştu. Mekan ne kadar dar, toplumsal roller ne kadar baskıcı olursa olsun, kadın gözü, kadının halinden anlayan o görünmez radar, en sert kompartmanları bile birer şefkat adasına dönüştürebiliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bakın tarihin sayfalarını karıştırdığımızda karşımıza neler çıkıyor. Örneğin eski istasyonlarda sadece yolcular inip binmezdi. Trenin geldiği kasabaya gazete, kitap ve yeni dünya fikirleri gelirdi. Bugünün garları belki daha lüks ama o bilgi taşıyıcılığı işlevi bugün yerini dijital ağlara ve kesintisiz Wi-Fi hizmetlerine bıraktı. Ve tarih bize şunu hatırlatıyor. Eğer bugün kendi YHT setlerimizi üretme vizyonuna sahipsek, bu 1961'de Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda Tilomsaç'ta imkansızlıklar içinde üretilen devrim otomobilinin ruhu sayesindedir. Raylar bu toprakların mühendislik genetiğidir. Eskiden bir trenin yaklaştığını kilometrelerce öteden o ritmik tık tık tık sesinden ve buharın yırtıcı ıslığından anlardınız. Şimdi ise bir YHT yanınızdan bir hayalet gibi sadece rüzgarı yaratarak geçip gidiyor. Ses değişti, hız değişti ama o perondaki kavuşma heyecanı bin yıldır hep aynı kaldı. Tarihin sayfalarında binalar da konuşur. Ankara Garı'nın Art Deco çizgileri, Sivas ve Kayseri garlarının Selçuklu motifleriyle harmanlanmış taş işçiliği. Bu yapılar Cumhuriyet'in yeni insan ve modern kent vizyonunun mimari manifestolarıdır. Her bir gar binası o şehrin en modern ve en Avrupa'yı ve estetik yapısı olarak inşa edilmişti. Sevgili dinleyenlerimiz, Rayların Belleği programında vagon içi gözlemlerin makro yapısal boyutlarını incelemeye devam ediyoruz. Modern ulaştırma planlaması ve kentsel ekonomi literatüründe son yıllarda toplu taşıma hatlarının verimliliğini ölçmek adına sıklıkla başvurulan hayati bir kavram bulunmakta. Mobility of care, yani Türkçe karşılığıyla bakım emeğinin hareketliliği. Bu kavram toplu taşıma araçlarının yalnızca iş gücünü taşımadığı, aynı zamanda hanenin ve toplumun yeniden üretimi için harcanan ücretsiz bakım emeğini de organize ettiğini gösteriyor. Kentsel hareketlilik ve seyahat zinciri verileri detaylıca incelendiğinde bu hareketliliğin parametreleri cinsiyet rollerinin ağırlığını açıkça ortaya koyuyor. Sevgili dinleyicilerimiz, o halde tam da bu noktada kelimelerin sosyolojik sınırları aşıp şiirin o asil, estetik ve sarsıcı diline büründüğü çok özel bir duraktayız. Rayların belleğini her hafta ilmek ilmek dokuyan, vagonların o gizli hafızasını ve insan hikayelerini benimle birlikte en derinden hisseden biri, programımızın yapımcısı Mehmet Kasar bu özel bölüm için kaleme almış bu şiiri. Kadının kamusal alandaki dilsiz mücadelesini, o sessiz ittifakı ve rayların soğuk çeliğine inat, kalplerde kurulan o devasa köprüleri kendi süzgecinden geçirerek dizelere dökmüş. Şimdi mikrofonun ardındaki ses olarak
Yapımcımız

Mehmet Kasar'ın kaleme aldığı o derin ve edebi dokunuşu, onun ruhundan dökülen dizeleri sizler için seslendiriyorum. Rayların mahrem geometrisi. Zaman akar çeliğin o ketum nefesinde. Bir vagon kuytusuna sığınır yorgun dünya. Kadınlar ki üzülüp kendi tenha sesinde sığdırır koskoca bir kenti bir tek koltuğa. Kelimeler silinir, sessiz bir misak başlar. Yabancı bir omuzda yurt bulur sarsılan can. Demir ağlar çözülür, kalbe örülür köprüler. Rayların belleğinde sonsuzlaşır o an. Omuzlar ne kadar yorgun, vagonlar ne kadar kalabalık olursa olsun, o daracık alanlarda kurulan sessiz ittifaklar hayatı yeniden yaşanabilir kılıyor sevgili dinleyenlerimiz. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte rayların belleğini yaptığımız bu zamansız yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz, sesimize ses, yalnızlığımıza ortak olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Mikrofondan evlerinize, arabalarınıza, kulaklarınıza uzanan bu köprüde sizlerin varlığı ve entelektüel ortaklığı bizim bu hat üzerindeki en büyük motivasyon kaynağımızdır. Yolunuz hep açık, vagonlarınız hep sevgi dolu, raylarınız hep aydınlık olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Bugün 15 Temmuz 2026, Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün Türkiye düşmanlarına taşeronluk yaptığını söyledi. FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz'un devlet ve millet arasındaki güvenin tarihe damga vurduğu gün olduğunu söyledi. İç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecek dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı emekçilerin mücadelesi paneline katıldı. Konuşmasında o gece emekçilerin ve sendikaların milli iradenin yanında yer aldığını belirtti. Sendikalarımızın sergilediği tavır, demokrasi tarihimiz açısından son derece önemlidir dedi. Türk Devletleri Teşkilatı ve Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Yıldırım, Erdoğan'la ölmek var, dönmek yok sözleriyle ahitleştiklerini vurguladı. FETÖ'cü hainlerin hedeflerinden biri de Ankara'daki TürkSat Genel Müdürlüğü'ydü. Amaçları darbe girişiminin değişen seyrinden milletin haberi olmasın diye tüm yayınları karartmaktı. Gözlerini kırpmadan taradılar, bombaladılar ama amaçlarına ulaşamadılar. O gece 2 TürkSat çalışanı şehit, 4 çalışan da gazi oldu. Müzik. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü hainler adaletten kaçmanın derdine düştü. Çoğunlukla Edirne'de Meriç Nehri üzerinden sınırı geçmeye çalıştılar. Alınan önlemlerle 10 yılda 4423 FETÖ mensubu yakalanarak adalete teslim edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı, 4403'ü tutuklandı. Yurt dışından yüzden fazla örgüt mensubu Türkiye'ye getirildi. Devlete ihanete kalkışan FETÖ'cüler mahkeme salonlarında hesap verdi. Bugüne kadar 720.338 kişi hakkında işlem yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hainlerin yargılanması sonucu cezaevlerinde 10.400

85 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Yurt dışına kaçan 33.827 FETÖ'cü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet-230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Bir nesil dünyanın gözü önünde yok oluyor. Uluslararası kamuoyu hala sessiz. Aylarca süren saldırılar, ablukalar ve derinleşen insani kriz binlerce çocuğu açlığın pençesine sürükledi. Yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veren çocukların sayısı her geçen gün artıyor. 120 bin çocuk risk altında. Gazze'deki tek Türk televizyonu olan TRT yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Avrupa'da 3. sıcak hava dalgası etkili oluyor. Asya kıtasındaysa bazı ülkelerde aşırı sıcak nedeniyle acil durum uyarısı söz konusu. Özbekistan'da termometreler 46 santigrat dereceyi gösterdi. Afrika kıtasındaki Fas'ta da yüksek sıcaklar nedeniyle dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı. Ve spor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında bugün ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Saraybosna 29. Yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26. Çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 15 Temmuz gecesi şanlı tarihimizin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. O gece aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin onurlu duruşu, dünyada eşi benzeri görülmemiş cesaretiyle hain darbe girişimi püskürtülmüştür. Milletimiz mücadelesiyle demokrasiden asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha ilan etmiştir. Ordunun ve diğer stratejik kurumların içine sızmış ihanet çetesi ve destekçilerine karşı elde edilen bu demokrasi zaferi, milletimizin yüreğindeki inancın ve çıplak elleriyle verdiği mücadelenin bir neticesidir. Türk milleti 15 Temmuz'da önüne çıkabilecek engeller karşısında nasıl bir duruş sergileyeceğini ve herhangi bir topluluk olmadığını, kelimenin tam anlamıyla millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Devletimiz ise yıllar içerisinde kanser hücreleri gibi bünyesine yayılan bu hainleri temizlemiştir. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması için sembol niteliğindedir. Bu düşüncelerle 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayını devam ediyor.
1: ...15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimizi bir araya getiren kutlu bir amaç vardı.
2: Demokrasimize sahip çıkmak.
1: Egemenliğimizin tecellisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan hainlerin...
2: Kitle iletişim araçlarını silah zoruyla susturarak hürriyetine el koymaya kalkışanların unuttukları bir şey vardı.
1: Türk milleti kendi iradesine sahip çıkar.
2: Hain emellere geçit vermez.
1: Demokrasisine ve milli birliğine kastedenlere hak ettiği cevabı verir.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlikte güçlüyüz.

0: Değerli Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Şimdi bugüne, o geceye nasıl gelindi? Bunu konuşacağız öncelikle. Değerli bir konuğumuz var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Gonca Bayraktar Durgun stüdyo konuğumuz. Gonca Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi 15 Temmuz 2016 gecesini konuşmadan önce istiyoruz ki öncesine de bir bakalım. Uzunca bir süreçten bahsediyoruz. Haince yapılan bu girişime o geceye nasıl gelindi? Gözlemleriniz ve yorumlarınız neler?
1: Evet, aslında 15 Temmuz'u her yıl dönümünde hani yoğun bir şekilde konuştuğumuzda psikolojik olarak en canlı haliyle yeniden yaşıyoruz. Yani
0: Evet.
1: ben buraya geldiğimde tekrar o şeyi, duyguyu tekrar
0: Değil
1: hissettim.
0: mi?
1: Geriye dönüp baktığımızda aslında özellikle de bu mahkeme belgeleri, epeyce bir dava dosyaları vardı
0: Hı
1: biliyorsunuz.
0: hı hı.
1: Başlangıçta bir kısmı sonuçlandı. Oradaki iddianameleri okuduğumuz zaman çok büyük bir hazırlık süreci var. Yani 40 yılı aşan bir sürede devlet içinde yapılanan bir illegal örgütlenme olarak karşımıza çıkıyor. Sadece devlet içinde değil, tabii toplumun içinde de, STK'larda, yani her yerde, sermayede, yani ekonomik olarak, sosyal olarak, siyasal olarak, siyasal partilerin içinde nihayetinde ve bürokraside yapılanmış, hiçbir yeri ihmal etmeyen, toplumun yani kültürel alanında da, ekonomik alanında da, siyasal alanında da, bürokratik alanında da 40 yıl üzerinden aşağı yukarı hazırlık yapılan bir proje aslında 15 Temmuz. Daha öncesinde 2011'den alırsak eğer hadiseyi, aslında 2011 ile başlayan ve yapılmak istenen hadisenin 4 yıl uzadığını görüyoruz. Yani 2011'deki şu anki Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'ın MİT müsteşarıyken ifadeye çağrılması, ki o dönem hatırlıyorsanız adliyeler önünde açıklama yapan, bildiri okuyan savcılar vardı. Yani bu Türkiye tarihinde şeydi, hani o dönemde gördüğümüzde şaşırıyorduk, bir savcı nasıl böyle bir şey yapar hikayesi. Aslında aşağı yukarı 2006-2007 ile daha çok hani kıpırdaşmaya başlayan ve ben üniversite boyutunda şey olarak, hani üniversitelerde de önemli bir yapılanma karşımıza çıktı. 2006-2007'den sonra daha hızlandığı bu hadisenin giderek kendini hem siyaseten, hem ekonomik olarak, hem kültürel olarak, yani dini görünümlü bir terör örgütü karşımıza çıktı nihayetinde. İnsanların samimi din duygularını aldatan, onun üzerinden işte sosyal yardım faaliyeti şeklinde başlayan, işte dershaneler, eğitim kurumlarıyla, en şeyde hani anaokulundan başlayarak beyin yıkamaya başlayan ve kitlesini genişleten, giderek daha da genişleten, 2013 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam, yazı dizisi vardı bu terör örgütüyle ilgili. O zaman henüz FETÖ ismi kullanılmıyordu galiba. Bir piramit yapısı, 7 basamaklı bir piramit karşımıza. Ben hani o şeyi, çünkü hani en altta o en uçları dediğimiz hiyerarşik yapının, işte bu şey, toplum içindeki örgütlendiği haliyle insanların ekonomik olarak yardım, işte ne bileyim ben, gazetesini satın alma ya da işte almadan da para verme, bilmem ne gibi, o kesimi oluşturan, daha çok en şey, hani yapının ne olduğundan çok daha haberdar olmayan, onu sadece bir dini cemaat olarak gören insan kitlesi yoğunluklu olarak orada. Ama piramidin yukarısına doğru gittiğiniz zaman ciddi anlamda bir örgütlenme. Bu örgütlenme bugünkü bilgimizle, ortaya çıkan durumla karşılaştırdığımızda aslında bu ezoterik yapılanmalara çok benzetilen, işte bir adına sonra bir de kainat lideri deniyordu biliyorsunuz o FETÖ elebaşına. Bir kainat imamı şeklinde en üste konumlanmış yapıya baktığınızda nihai hedef Türkiye'de totaliter bir yapının bu anlamda eğer darbe, Melun darbe başarılı olabilseydi totaliter bir sistemin kurumsallaşması halinde görecektik. Tepesinde de işte bu Mossad'ın, CIA'nin, BND'nin, MI6'in şeyi olarak bir ajanı olarak, bir maşası olarak nihayetinde toplamında bir NATO'nun Gladio örgütlenmesi şeklinde bir yapılanma hani uzun yıllar Türkiye'de topluma bir dini cemaat görüntüsü altında yutturulmuş, içeriden Türkiye'yi çökertmeye, işgal etmeye, işgal etme hedefiyle oluşturulmuş bir yapı. Yani bugünkü şeyimiz artık nihai olarak söyleyebileceğimiz en temel özet cümle bu. Yani içeriden işgal. Bugünkü şeyi hatırlarsak İsrail-İran savaşı deniyordu. Ortalıkta bir İsrail-İran savaşı hani indirgeniyor. İran'a ve İsrail'e indirgeniyor. Mesele İsrail meselesi değil. İsrail zaten Orta Doğu'da bir şey,

0: hani bu proxy savaşlar denilen illegal örgütlenmelerin aktörleri var ya, İsrail öyle bir aktör. Yani devlet olarak aslında tanımlanmaması gereken bir aktör. Yani hukuk nezdinde yasal statüde sahip olmaması gereken bir örgütlenme İsrail. Şeyin hani Siyonist sermayenin bu anlamda bir şeyi, maşası. Orta Doğu'daki bir maşası. Dolayısıyla İran hadisesine, şu an İran'ın yaşadığına baktığımızda
1: Aynı.
0: Türkiye'ye ne olacaktı? Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye'ye ne olacak diye şu anda canlı olarak karşımızdaki bu müdahalede görüyoruz. Yani bu şeyde literatürde adil olan savaşla adil olmayan savaş ayrımı vardır. Bu adil olmayan savaş
1: Tabi bunu
0: durumunda
1: görebiliyoruz.
0: görüyoruz. Yani Türkiye aslında 15 Temmuz'da öyle bir belayı
1: Savdı.
0: savdı ki bugün
1: Bunu tuttu.
0: karşımızda biz İran hadisesinde bunu görmemiz
1: Görebiliyoruz.
0: lazım. Pehlevi'nin, Devrik Şah Pehlevi'nin oğlunun çağrısı var ya topluma, hani herhangi bir toplumsal tabanı yok İran'da ama çağrısı var, ayaklanın, ben de görevi almaya hazırım diye bir propagandası var şu anda Batı medyası tarafında şey yapılan. İşte Kainat İmamı ve Pehlevi arasında bir fark yok, bunların ikisi de maşa. Bir tanesi işte Farsi kültüre referansla, Pers İmparatorluğuna referans kullanılarak İran toplumunu, bugünkü İran toplumunu ikna etme hikayesi. Diğeri de dini figürün Türkiye'deki hani samimi Müslümanların şeyini, samimi İslam inancını,
1: Duygularını
0: Müslümanlık
1: kullanmak,
0: duygularını
1: değil mi?
0: kullanmak amacıyla oradan yapılanmış. Aslında senaryo çok farklı değil. Farklı görünüyor olmakla beraber aynı merkezden çıkmış, aynı zihnin düşündüğü senaryo. Yani biz aslında Türkiye'nin nasıl bir bela savdığını o günü bugün daha iyi anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Çünkü şeye baktığımız zaman o dönemde 15 Temmuz gecesinde Ege'de açıkta İngiliz donanması, ondan sonra şeyde Suriye sınırında PKK güçleri hazır
1: Bekliyorlar.
0: bekliyorlardı. Yani işte Amerika donanmasını gönderdi, İngiltere tanker uçakları o gece İncirlik'ten o havada, işte İstanbul'da,
1: Evet.
0: Ankara'da o bombalamaları yapan uçaklara şey yakıt ikmali için hazırdaydı ve orada, yani senaryonun önemli bir kurgusunun içindeydi,
1: Parçasıydı.
0: parçasıydı İncirlik Üssü. Dolayısıyla birkaç merkezde darbenin şeyi karşımıza çıktı. İşte Kayseri Hava Üssü, Eskişehir, ondan sonra Ankara, bu güvercinlik ve aynı zamanda
1: Evet.
0: Akıncı Üssü ve İstanbul. Yani
1: Evet.
0: bunlara baktığımız zaman bütün bunlar koordineli şekilde tek başına bu anlamda
1: Planlanmış.
0: maşa şeyin, yani bu PKK örgütü gibi düşünmemiz lazım aslında. Bu FETÖ'yü PKK'nın veya DHKPC'nin veya işte IŞİD'in ne ise FETÖ'de
1: Çok da bir farkı yok.
0: farkı yok.
1: Şimdi hocam çok teşekkür ediyoruz. O geceye nasıl gelindiğini konuştuk değerli dinleyenler. 15 Temmuz özel yayınımız Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda devam edecek. Ve o gece neler yaşandı az sonra tekrar birlikte olacağız.
2: ...15 Temmuz gecesi evimizde oturup televizyon izliyorduk ailemizce. TRT1'de darbe bildirgesini gördüğümüz zaman Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyarak meydanlara koştuk, vatanımızı, milletimizi kurtarmak için. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmasını istemediğimiz için günlerce orada nöbet tuttuk. Tekrardan ortalık düzeldiği zaman ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla evlerimize geri döndük.
3: 15 Temmuz gecesi olayın vuku bulduğu saatlerde uyuyordum. Eşimin uyarısıyla uyandım. Anlam veremedim. Zaten ne olduğunu anlam veremedim. Daha sonra eşimi aradım. Dostuma televizyonu açtım. Televizyonda Cumhurbaşkanımızın çağrısını görünce zaten durma şansım yok. Hemen bulunduğum yerdeki meydana gittim ve sabaha kadar sonumuzu düşünmeden bekledik. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıktım. Onun çağrısıyla da eve girdim. Deseydi ki orada bir yıl bekleyin, Hiç düşünmedim.

0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayını devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na 15 Temmuz özel yayınımız devam ediyor. Profesör Doktor Gonca Bayraktar Durgun'la şimdi o geceyi masaya yatıracağız. O gece gerçekten şimdi evet, siz biraz önce önemli duraklardan bahsettiniz. Onlardan birisi Ankara'ydı. Bu şehirlerde olanlar bu geceyi belki çok daha önceden idrak etti ama hocam sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılarak işte İstanbul'da ve Ankara'da neler yaşandığına dair farklı illerdeki insanlarımız, bizler, siz de o gece Ankara'da mıydınız bilmiyorum ama o günü, o geceyi idrak etmek biraz zaman aldı diğer illerdeki kişiler için de. Gerçekten farklı bir olay, farklı bir gece yaşandı. Şimdi o geceyi konuşalım istiyorum ben.
2: Tamam. Şimdi 2011'de başlayan bir süreç dedim biraz önce. Dolayısıyla evet. 2013'deki hadiseleri de hatırlamamız lazım burada. Ondan sonra Gezi Parkı, yani orada da işte insanların çevreci tutumları şey yapıldı, istismar edildi derken işte bütün bu duraklar 11, 13, 14 başarısız olunca biz nereye kadar geldik? 15 Temmuz 2016'ya. Ben o dönemde bu yeni anayasa çalışmaları grubunun içindeydim ve hep aklıma takılan sorulardan bir tanesi şuydu: yani bugüne kadar biz hiç mi, hani istihbarat, şu bilmem ne, yani fark etmedik mi bunları? Bu kadar hakim, savcı, işte emniyet personeli, akademisyen, siyasetçi, bu kadar organize bir yapının hikayesi. Söylenen şuydu: Adalet Bakanlığı'nın, işte hem Adalet Bakanlığı hem Genelkurmay Başkanlığı, yani MİT tarafından epey bir dosya hazırlandığı ve ilgili kurumlarla paylaşıldığı, kimin FETÖ'cü olup olmadığı ilişkisi. Dolayısıyla ihraç edilecekler listeleri bunlar. Kamu görevinden ihraç edilecek ama nihayetinde hukuk düzeni içinde olan bir ülkede bunları pat diye yapamıyorsunuz. Yasal prosedürleri var, onlara uymakla yükümlü bir devlet.
1: Tabii ki.
2: Dolayısıyla şeyi mesela Adalet Bakanlığı ile ilgili, hani bu sadece bir kişinin bana söylediği bir cümle, doğruluğunu ben bunun hani tespit edemem. Sadece tecrübe olarak söylüyorum bunu. Dedi ki Adalet Bakanlığı'nda sayı da verdi. Hani biz o zaman 3000'e yakın filan bir rakamdan bahsediliyordu. Sonra daha fazlası da ortaya çıktı. Şey bekleniyor, işte yeni dönem kararnamesiyle bunlar ihraç edilmiş olacak. Hani o süreç başlayacak. Bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ismiyle anılan kurul, şu anki HSK dediğimiz kurulun o yeni görevlendirme döneminde onlara karar verilecek hikayesi. Dolayısıyla tam denk gelen dönem aşağı yukarı. Yani biraz şeyin hızlandığı, darbenin öne çekildiği, aslında daha sonrası için planlandığı, Temmuz ayı için değil, evet, daha sonrası için
1: öyle
2: planlandığı
1: vardı,
2: ama hem askeriyeden hem şeyden, Adalet Bakanlığı'ndan hem emniyetten ciddi anlamda ihraçların olacağı hikayesi üzerine şeyin öne çekildiği. Mesela darbenin, darbe olduktan sonra Türkiye'de işte kontrollü darbe propagandası çıkmıştı hatırlıyorsanız, evet, ve insanlara bu aslında planlanmış bir şeydi diye şeylerin, FETÖ'cülerin masumlaştırılması hikayesine dönüşmüştü hadise. O dönem hani propaganda makinası çok hızlı çalışıyordu. Başka illerdeki insanların bunu idrak etmesi hakikaten o kadar, Ankara ya da İstanbul'daki kadar hızlı olmamasını ben anlıyorum. Ankara'da şey olduğu zaman saat 9.30 civarı filandı canlı yayında televizyonların hepsinde. İstanbul'da köprüde tek taraflı kapandı köprü.
1: Bir hareketlilik oldu sürekli.
2: Bir hareketlilik işte, terör alarmı, terör alarmı şeklindeydi ki onun öncesinde, yani 2013'ten itibaren hem Ankara'da

0: hem İstanbul'da kaç tane terör saldırısı olmuştu
1: Tabii ki.
0: hatırlıyorsanız. Çok büyük saldırılardı bunlar merkezlerde. Dolayısıyla ona benzer bir saldırı da bekleniyor Ankara'ya da İstanbul'da. Bu sefer İstanbul'da acaba o mu? Otomatik olarak ilk şeyimiz oydu. Ve televizyonda ben onu gördükten birkaç dakika sonra bir WhatsApp mesajı geldi bana, hocam darbe oluyor diye. Ben psikolojik olarak onu kabullenmek istemedim. Hani sosyal medyada dolaşan bir asparagas mı bu, işte hani
1: Biraz
0: büyük
1: bilge kirliliği de
0: televizyon
1: olduğu için hocam
0: kanalları
1: sosyal
0: terör
1: medya üzerinden.
0: alarmı diyor.
1: Çok haklısınız.
0: İnanmak istemiyorsunuz. Orada sonradan düşündüğümde şöyle, yani aslında psikolojik olarak darbe hikayesini kabul etmek istemiyorsunuz. Çünkü hani çocukluğunuzdan beri bu hadise, gençliğiniz hep bu
1: Duyum
0: işte
1: var, değil mi?
0: şeyin içinde geçmiş sürekli olarak siyasete el koyma, dizayn etme, antidemokratik şeyler, davranış, tutumlar, davranışlar, ordunun sürekli göreve çağrılması meseleleri hiç bitmeyen, tükenmeyen. Çünkü hani ben çok net hatırladığım darbe 80 darbesi, çocukluğumun darbesi. Dolayısıyla ondan sonra işte 28 Şubat derken 97 ile 2007 arasında yine 2003, 2004, 2005 hep böyle darbe olacak, darbe olacak söylentileriyle geçti. Derken 2007'de işte o e-muhtıra dediğimiz süreç vardı. Derken şey işte Türkiye'de her 10 yılda bir darbe olur şeyi çok satın alınmış bir hadiseydi aslında Türkiye'de tecrübeye dayalı olarak. Her 10 yıl geçtikten sonra bir şey olacak beklentisi
1: Yaratılmıştı,
0: ya
1: değil mi?
0: psikolojik olarak vardı. Hani bir şeydi bu, bir tehdit algısıydı sürekli olarak. Dolayısıyla 15 Temmuz 2016 ile Şubat 2016 arasındaki süreç aslında benim medyadan takip ettiğim bir darbe olacak hikayesi şeyiydi. Biraz yabancı yayınlara da bakıyordum o dönemde. Şubat ayında çok net Türkiye'de darbe olacak. Bu Batı medyasında. Türkiye'de darbe olacak, darbe olacak ve şimdi FETÖ'cü oldukları artık ispatlanmış. İşte bir kısmı Almanya'ya, bir kısmı İngiltere'ye, bir kısmı Amerika'ya, Kanada'ya kaçmış. O piramidin üst korunan, hani Türkiye'de kalanlar var, bir de kaçanlar var. Yani örgütün bir paryaları var o anlamda, şey harcamaya hazır oldukları var. Bir de vazgeçemedikleri var. O vazgeçemedikleri Türkiye'den neredeyse bir sene önce çıktılar. Aşağı yukarı baktığınızda, geriye dönüp baktığınızda kim var bunlarda? Polis Akademisi'nde yöneticilik yapmış insanlar da var mesela. Harp okulunda amirlik yapmış olanları var. İşte o çok kudretli zamanın tırnak içinde çok kudretli savcıları da var, hakimleri de var, siyasetçileri de var. Dolayısıyla bunlar daha önceden Türkiye'den çıktılar. Yani hazırlık aşaması bu. 2000 Şubat 2016 ile Temmuz 2016 arasında Türkiye'de yapılan darbe toplantıları var. Bu şeyde yakalanan, Akıncı üstünde yakalanan, tarla aramaya geldim denilen o Adil Öksüz, sonradan kaçırılan, yani hani onun Türkiye'den kaçırılma sürecine baktığınızda darbenin o kargaşası, yani o ilk 10 günü içinde bile şeyin ne kadar aktif olduğu, örgütün içeride ne kadar
1: Görebiliyoruz,
0: aktif
1: değil
0: olduğu,
1: mi?
0: onun Türkiye'den çıkarılması meselesi. Çünkü beyin takımından bir tanesi o. Ankara'da Çukurambar'da bir apartman dairesinde düzenli olarak toplanıyorlar. Bunlar sivil imamlar, askeriyenin, emniyetin işte sivil imamları. Üssün yakınlarında da, yine merkez olarak, Ankara'daki merkez olarak Üssün yakınlarında toplantı yapıyorlar. Yani prova yapıyorlar aslında kimin ne yapacağına dair. Sonra bu şahıs her ay şeye gidip geliyor. Pensilvanya'ya gidip geliyor, rapor veriyor. Ve bu şahıs aynı zamanda bir üniversitede akademisyen. Ve normalde kamu görevlilerinin yurt dışına girip çıkarken, yani bizim ben de bir kamu görevlisiyim. Yerine getirmem gereken prosedürler var. İzin almam gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla üniversite rektörlüğünden izin almam gerekiyor. Ona göre ne için gittiğimi beyan etmem
1: Nerede
0: gerekiyor.
1: olduğunuzu
0: Nerede
1: beyan etmeniz
0: olduğum.
1: gerekiyor.
0: Yani bu şahıs o kadar kolay, rahat bir şekilde Türkiye ve Amerika arasında mekik dokuyor ki bu 6 ay boyunca. Ondan sonra

0: sonra hani bu süreçte kimlerle irtibat halinde olduğu, daha sonradan yayınlanan şeylerde görmüştük, havaalanı görüntülerinde. Yanında bir hep şeyi var, yani böyle muhafız gibi dolaşan bir tip var. İsimlerini hatırlamıyorum şu anda ama yani sürekli beraber seyahat yaptıkları,
1: Kişiler var.
0: tabii yani buradan oraya rapor, İngiltere'ye gidiş gelişleri var, Amerika'ya gidiş gelişleri var. Yani dolayısıyla İki ülke özellikle bu anlamda, hani darbenin hazırlanma sürecinde hem İngiltere hem Amerika Birleşik Devletleri, yani bu hani CIA bağlantılı, Gladio bağlantılı, NATO bağlantılı, o gün darbe döneminde NATO'nun teşkilatlarında görevli olanlar Türkiye'ye gelmedikleri gibi sonradan Türkiye'ye iade de edilmediler.
1: Evet.
0: Yani ülkeler onlara daha o insanlar hakkında hiçbir soruşturma yokken, yasal soruşturma yokken, henüz başlatılmamışken doğrudan onları mülteci statüsünde şey yaptı, koruma altına aldılar. Hatırlıyor musunuz, bir helikopter Yunanistan'a kaçmıştı.
1: Evet.
0: Darbe gecesi,
1: Evet.
0: yani işte veriyoruz, vermiyoruz, veriyoruz, vermiyoruz hikayesinde. Yani Yunanistan bir egemen devlet değil ne yazık ki. Hani geldiği sonuç itibariyle bu İsrail-İran hikayesinde de Güney Kıbrıs'ta tamamen şu anda hem Yunanistan hem Güney Kıbrıs işgal edilmiş bölgeler halinde.
1: Evet.
0: Yani Yunanistan egemenliğini çoktan devretmiş durumda ve biz bunu 2016'da gördük. Egemenliğini çoktan devretmiş bir ülke olduğunu. Darbecilere olan muamelede de Yunanistan süreci başlattım dedi. Ay, oyaladı Türkiye'yi. Ondan sonra da darbeciler oradan daha batıya doğru hareket ettiler. Dolayısıyla 15 Temmuz'da olan şey basit bir kalkışma değildi. Daha önce bildiğimiz, tanıdığımız herhangi bir kalkışmaya benziyor gibiydi ama aslında çok farklıydı. Uluslararası terörün bir
1: Uzantısı diyebiliriz değil mi
0: uzantısıydı.
1: hocam?
0: Yani bir uluslararası terör olayıydı aslında.
1: Yani
0: Yani
1: sadece
0: şu anda
1: devlet içi bir
0: İran'a
1: yapılanmadan bahsetmiyoruz.
0: kesinlikle, yani şu anda İran'a olan da uluslararası terör hikayesi. Yani biz devletlerin isimlerini zikrediyoruz ama karşımızdaki şey savaş değil, karşımızdaki şey terör.
1: Evet.
0: Uluslararası terör meselesi.
1: Burada bir virgül koyacağım hocam. Yayınımız devam edecek değerli dinleyenler.
2: Genelkurmay'ın içinden ateş etmeye başladılar. Hem çatıdan hem genelkurmay'ın içinden hem de helikopterden ateş etti. Çünkü orası son kaleydi artık onlar için.
3: Her bir darbenin bir ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü de biliyorduk. Buna tepki koymak adına dışarı çıkmam gerektiğini ve eşimin de metanetinin bozulmaması adına çocuklarımı öptüm. Ona da duygularımı ifade etmedim. Çünkü gittiğim zaman geri dönmeyeceğim, kesinlikle o duygu bende vardı.
4: Eşini, evladını, sevdiklerini bırakıp sokaklara dökülen şehitlerimiz, gazilerimiz. Vatan size minnettar. Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenenler cevabını 15 Temmuz'da aldı. Demokrasi her zaman darbeci zihniyete galip gelir. Millet iradesi her şeyin üstündedir.

0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayını devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun 15 Temmuz özel yayınımızın son kısmına geldik. Şimdi çok güzel bir cümle kullandınız hocam. Çok yani diğer daha önceki darbelere benziyordu ama benzemiyordu dediniz. Uluslararası bir terör sisteminden de bahsediyoruz. Peki şimdi son bölümde istiyorum ki bizim halkımızın tavrından, yönetimimizin tavrından da konuşalım. Çok önemli bir dayanışma ve birlik gördüğümüz bir geceden bahsediyoruz. Devletin önemli kurumları, ki bizim kurumumuz TRT de var bunun içinde, o gece kontrol altına alınmaya çalışıldı. Tabiri caizse

0: Yani
1: Değil mi?
0: yok bunun örneği.
1: Hı.
0: Yani Türkiye, yani dünya şeyinde baktığınızda, tarihinde baktığınızda böyle bir şeyle, refleksle, hızla hareket eden bir şey görmüyoruz, olay görmüyoruz. Yani
1: Hı.
0: orada biraz önce siz de söylediniz, hani benzerlik ve farklılık esasında benzerliklerinden ziyade farklılıklar çok daha ön plana
1: Hı
0: çıkıyor.
1: hı.
0: Benzerliklerde ne var? Karşımızda üniformalı terörist diyeceğimiz bu şeyler var, maşalar var.
1: Hı.
0: Yani İran şu anda şeyi yakalıyor ya işte Mossad ajanı,
1: Hı
0: Mossad ajanı
1: hı
0: diye.
1: hı
0: Yani
1: hı.
0: bizdekiler de onlar. Nihayetinde onlardı daha doğrusu. Ajanlar bu anlamda uluslararası terörün ajanları. Türk ordusunun o şanlı üniformasının altına saklanmış
1: Kullananlar.
0: teröristler bunlar. Dolayısıyla benzeyen taraf üniformayla. İşte ilk önce emir komuta zinciri içinde darbe yapılıyormuş havası yayılmaya çalışıldı ama çok kısa sürede bunun olmadığını medyanın o geceki performansı gerçekten
1: Çok iyi değil mi?
0: geçmişte yani geçmişle hiçbir alakası yok. O kadar büyük ve önemli bir iş gerçekleştirdi ki medya. Bütün kanallar hangi kanala bakarsanız bakın bir, yani
1: Orada da bir birlik vardı sanki hocam, değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: yani hani büyük medya dediğimiz medyaya baktığınızda hani TRT işgal edilmek istendi. Zaten şöyle bir şeyi var. Türksat'ın şeyi
1: Evet.
0: işgal edilebilseydi zaten o yayın kesilecekti.
1: Hı
0: Onu
1: hı.
0: yapamadıkları için orada şehit olan yöneticiler var.
1: Evet.
0: Hani şeyde daha kapının girişinde şehit edilen
1: Evet.
0: yöneticiler var Türksat'ın şeyinde. Orayı ele geçiremedikleri için o zaman ne yaptılar? Bu sefer işte TRT'yi bastılar. Onu yapabilselerdi zaten medya yayın yapamayacaktı.
1: Hı.
0: Allah'tan bunu
1: Hı.
0: başaramadılar. Şöyle bir durum. Kendilerine o kadar aşırı güvenmişler ki yani sonuç alınacak
1: Hı.
0: şeklinde yani görevler dağıtılmış, kimin ne yapacağı belli. Fakat hesaplamadıkları ne var? Medya çalışanların tutum davranışları yani medya çalışanlarını yani
1: Hesaba katmadılar.
0: alana çıkanlar kadar o gün medyada o gece görev yapan canlı yayında yayını sürdürmeye çalışan bütün herkes o alana çıkanlar kadar cesaretle bu işi sürdürdü. Onun getirdiği çok büyük bir fark var.
1: Hı.
0: Geçmişteki darbe, başarılı olan darbe ya da başarısız olan darbe teşebbüsleri açısından medya çok iyi bir sınav verdi. Demokrasiye olan bağlılığını gösterdi ve sürekli olarak yani hepimiz o gün yani ben dedim yani psikolojik olarak darbe oluyor şeyini kabul etmek istemedim. Yani psikolojik olarak reddetmek istedim o
1: Hı.
0: hadiseyi çünkü o gerçekten çok büyük bir şeydi. Dolayısıyla medyanın oradaki tutumu ve hızlı şekilde de mesela neyi duyduk biz işte üst düzey komutanlardan bu şey değildir Türk ordusunun yaptığı bir şey değildir darbe değildir birkaç komutandan bu geldi emniyet amirinden geldi İstanbul Emniyet Amiri canlı bağlanmıştı televizyonu hangisini hatırlamıyorum şu anda ama başbakan o zaman Binali Yıldırım telefonla bağlanıp
1: Evet.
0: bu melun darbe teşebbüsüyle mücadele ediyoruz ve bertaraf edeceğiz şeklinde mealen bir cümle kullanmıştı. Hepimizin buna ihtiyacı vardı. İnsanlar zaten bu darbe söylentisini duyduğu andan itibaren sokaklara çıktılar.
1: Hı.
0: Yani medyayla kitlenin, toplumun şeyi bu birlikteliği aynı zamanda siyasetçilerin mesela sivil siyasetin darbe dönemlerindeki başarısızlığı kabullenmesi, sineye çekmesi hadisesi ilk kez 2007'de kırıldı.
1: Hı.
0: Yani 2007'de o zaman daha küçük çaplı bir hani iktidar partisi bağlamında bir
1: Hı
0: direniş
1: hı.
0: söz konusuydu ama 15 Temmuz'da 4 parti mecliste milletvekilleriyle beraber toplandılar. Yani meclisin o gün açılması, o gece açılması ve orada şey yapması, darbeye karşı tutum alması ve bunun televizyonda insanlar tarafından görülüyor olması çok önemli bir şey.
1: Çok
0: Yani
1: önemli.
0: medyanın bu haber iletme noktasındaki performansı ve canlı olarak bizim aynı bugün hani canlı şeyi seyrediyoruz ya, savaşı seyrediyoruz ya, darbeyi canlı seyrettik.

0: İlk kez
1: Evet.
0: biz canlı canlı bir darbe seyrettik. Darbe teşebbüsü seyrettik ve ona olan direnci seyrettik. Toplumun direnci, silahsız şekilde meydanlara hem İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde, Ankara'da, Genelkurmay Kavşağı'nda, Kızılay'da darbecilerle olan mücadele ve kameraların bunları canlı olarak
1: Çekmesi,
0: yansıtabiliyor
1: değil mi?
0: olması, yansıtması yani bir bütün oldu Türkiye. Yani darbe taraftarları vardı tabii ki sosyal medya üzerinden çok ciddi provokasyon yapıyorlardı ama insanlar buna destek olmadılar. Yani darbeyi arzu edenler bir küçük kitle olarak kenarda kaldı ama iktidar partisine oy versin vermesin, iktidar partisinden memnun olmayan pek çok insanda, hiç taraf olmayan insanda söz konusu Türkiye olunca, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği olunca
1: Bir araya geldi.
0: bir araya geldi ve bu Melun darbeyi bu şekilde bertaraf etmeyi siyasetçisiyle, bürokratıyla, yargı mensuplarından da ciddi açıklamalar vardı o gece. Yani farklılıklar esasında baktığımızda biz hani çok farklı görüyoruz geçmişe göre. Yargıdan, emniyetten, işte bürokrasiden, şeyden, medyadan, sivil siyasetten, dolayısıyla pek çok kesimden darbeye karşıyız, darbeye karşıyız ve bunlar Cumhurbaşkanımızın canlı yayında, hani CNN'in ekranında görünmüş olması ve meydanlara inin çağrısı. İnsanlar zaten meydanlardaydı ve ondan sonra daha da hızlandı süreç. Sabaha kadar mücadele edildi. Bayrağını alan o 15 Temmuz'un, daha doğrusu 16 Temmuz sabahı, yani gece yarısından sabaha ışıklarına doğru İstanbul Köprüsü üzerindeki fotoğraflar var. Onları hatırlıyorsanız eğer, yani her yaş grubundan insan, yani çoluk, çocuk, kadın, genç, yaşlı, tankın önüne yatan bir beyefendi vardı hatırlıyorsanız eğer, tankın
1: Çok
0: üstlerine
1: sembol
0: çıkan
1: fotoğraflar var
0: insanlar,
1: değil
0: çok
1: mi
0: sembol
1: hocam?
0: fotoğraflar var. Yani bunlar 15 Temmuz'un aslında üzerinden çok zaman geçmiş gibi düşünüyoruz ilk önce. Dönüp baktığımızda da sanki daha dün gibi canlı, sanki
1: Evet.
0: daha dün gece yaşamışız gibi. O açıdan o gece şehit olan, o gece gazi olan, Allah hepsinden razı olsun. Fiili ya da
1: Fikir olarak.
0: fikir olarak darbeye karşı duran, emek veren, yani Türkiye'nin her yerinden, her köşesinden ve yurt dışından. Ben yurt dışından gelen öğrencilerim var yıllardır. O gece Etiyopya'dan mezun ettiğim bir öğrenci mesaj attı bana. Sizin için namaz kılıyoruz burada dedi.
1: Çok kıymetli, çok duygulanmışsınızdır hocam o gün.
0: Yani hepimiz dedi buradayız, sizinle beraberiz dedi. Pakistanlı öğrencim mesaj gönderdi. Bosna'dan öğrencim mesaj gönderdi. Yani Türkiye sadece Türkiye'den ibaret
1: Değil.
0: değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben bu öğrencilerle yıllardır muhatap olan biri olarak aslında biz sadece öğrenci eğitmiyoruz. Biz aslında birer Türkiye elçisi
1: Evet.
0: yetiştiriyoruz. Ve onların geri dönüşleri çok güzel oluyor.
1: Çok
0: Nijeryalı bir
1: kıymetli.
0: öğrencim, hiç uyumuyoruz, sizin için dua ediyoruz diye mesaj ve hepsi Türkiye, bu yani bir tek Türkiye bunu yapabilir. Yani onlarda zaten
1: Öyle bir algı var
0: hani
1: değil mi hocam?
0: Türkiye nedir diye sorduğunuzda o kadar güzel cümleler kuruyor ki biz içinde yaşayanlar olarak bunun anlamını biraz kaybetmiş durumdayız. Çünkü onlar Türkiye'ye geldiklerinde bir aslında bu aynı dine mensup olmanın getirdiği bir duygudaşlık. Zaten onunla başlayan rahat oluyorlar bu ülkede. Çünkü ötelenmiyorlar, ikinci insan muamelesi görmüyorlar. Hani beyaz insan, siyah insan ayrımı yapılmıyor. Gerçekten biz
1: Kesinlikle öyle.
0: insani muamele şeyinde o anlamda Türk milleti çok yüce duygulara sahip ve o öğrencilerimizin her biri birer Türkiye elçisi olarak, yani Fahri elçi olarak gittikleri zaman hareket ediyorlar. Onlardan gelen o mesajlar, benim bir öğrencim o gece Genelkurmay Kavşağı'nda ne yaptığını, Türk öğrencim, doktor öğrencim de o dönemde. Daha ilk bu söylenti çıktığı

0: zaman. Keçiören'de oturuyordu o zaman. Yani hani televizyondan bir hareketlilik var hikayesi. Dolaşmaya başladığında hızlıca arabaya atlamış, şeye kadar gelmiş. Bu Genelkurmay'ın Eskişehir yoluna doğru karayollarının binası olan yere kadar gelmiş arabayla. Oradan polis şeyi varmış, kontrolü geçirmemişler arabayla ama yaya olarak geçmesine izin vermişler. Genelkurmay kavşağına geldiği zaman o gün bana söylediği şey, yani darbeden bir gün sonra. Üç kişi vardık orada dedi. Ben üçüncü kişiydim dedi. Bizden sonra dedi insanlar gelmeye devam ettiler. Ve hocam dedi yani
1: Nasıl korkusuzca bir hareket değil mi hocam?
0: 18, 19, 20 yaşlarında dedi gençler
1: Gençler.
0: dedi. Genç nüfus çok yoğundu dedi. Sonradan dedi diğer yaş grupları da gelmeye başladı. Ve o ilk Genelkurmay'ın oradaki ilk helikopterden sivillere ateş edildiğinde ben sadece 50 metre mesafedeydim o üstlerine ateş edilen insanlardan dedi. Yani orada ilk sivil kayıplar orada olmuştu o gece. Helikopter dedi onları yani oraya ateş ettikten sonra dedi bizim tarafımıza doğru hareket etti. Geldi üzerimizde bir tur attı ben orada dedi şehadet getirmeye başladım şimdi bizi de öldürecekler diye. Ondan sonra dedi o zaman da oğlu küçüktü bir yaşında belki 2 yaşında filan aklımda sadece o vardı dedi. Yani onları o zaman duyduğum zaman çok etkilenmiştim. Bizim üstümüzden dedi Genelkurmay'a gitti. Yani bize ateş etmedi. Ondan sonra birkaç dakika sonra da dedi Genelkurmay'dan bir helikopter havalandı. O zaman şöyle düşündük biz Genelkurmay başkanını götürüyorlar herhalde. Yani şimdi bu olayları hatırladığımız zaman düşünsenize bugün insanlar şeyi konuşuyor. Ya nasıl İran'ın bütün üst düzey komutanlarını nasıl bunlar bir gecede öldürdü? Ya işte böyle bir yapılanmayla bizdeki o 15 Temmuz'da karşımıza çıkan o net resimle içerideler zaten dışarıda değiller. Dışarıdan gelip yapmadılar onu. Yanındaki
1: İçimizdeler.
0: yaveri
1: Evet,
0: koruması
1: maalesef öyle
0: yani aynı
1: gerçekten.
0: o şekildeydi. Yani hani koruması yaveri Genelkurmay Başkanı'nı yaveri şey hani esir alan o
1: Evet, hain olan o.
0: nihayetinde hain olan o. Dolayısıyla öyle büyük bir hadiseyi aslında biz hani
1: Bertaraf ettik.
0: yaşayarak bertaraf ettik ki keşke öyle olmasaydı ama geri dönüşü
1: Maalesef.
0: yok maalesef öyle oldu. Ömer Halis Demir o şeyin çok önemli hani sembollerinden biri oldu. Çünkü Aksakallı Paşa kendisini arayıp işte şeyi görevi devralmak üzere gelen hain, FETÖ hainini şeye girmesini engelleyeceksin, gerekirse öldüreceksin şeklinde
1: Emir veriyor, değil mi?
0: emir veriyor ve o da hiç çekinmeden o emri orada
1: Uyguluyor.
0: uyguluyor ve ben şu anda sayısını unuttum. Hani o FETÖ'cü hainlerin 18 kere mi 20 kere mi ateş ediyorlar Ömer
1: Evet.
0: Halis Demir'e. Yani hani böyle bir olayı biz hatırlamamız lazım 15 Temmuz dediğimiz zaman. İşte Ankara'da, İstanbul'da şehit olan insanları hatırlamamız lazım. Sakat kalan insanları hatırlamamız lazım. Gazi Üniversitesi'nde bölünmeden önce 2016'da üniversite 18'de bölündü ve biz Hacı Bayram ismini aldık. Gazi Üniversitesi'nin öğrencilerinden şehit olanlar vardı. Millet Camisi'nin önünde şehit olan ve milli sporcu olan bir öğrencimiz vardı mesela. Bizim fakülte öğrencisi olan daha önceden mezun olmuş iki genç emniyet mensubu özel harekatın Gölbaşı'ndaki bombalamasında şehit oldu. Yani içimizden de çok yakından bildiğimiz, tanıdığımız insanlar şehit oldu. İnsanlar çocuklarını şehit verdiler ama ben 15 Temmuz'un hemen arkasında yapılan Gazi Üniversitesi'nde yapılan bir toplantıda o öğrencilerimizin şehit aileleriyle bir araya geldik. Yani ben o insanlara bakamıyordum. O mağrur duruş diyoruz ya. Yani onu ancak görünce şey
1: Evet.
0: yapabiliyorsunuz. Yani onlardaki o güç, Allah vergisi güç, Biz 15 Temmuz dediğimizde onları hatırlamalıyız. O insanlara çok büyük borcumuz var. Yani gençlerimiz onu hatırlamalı. Bizim tarihimizde çok örnek şanlı zaferlerimiz var. Dolayısıyla Çanakkale zaferi çok büyük bir zafer. Milli mücadele, yani yedi düvele karşı dediğimiz bir kurtuluş mücadelesi ve bütün dünyaya örnek oldu. Biz 15 Temmuz'u Çanakkale ve milli mücadelenin yanına kaydetmemiz gereken bir mücadele. Evet. Çünkü gerçekten yedi düvelle tekrar karşılaştık ve bu karşılaşmayacağımız anlamına da gelmiyor. Hı hı. Hani 15 Temmuz bizim o gevşeyen idrakimizi yeniden güçlendirme zamanı. Her hatırlamamız aslında her sene bunun yeniden beslenmesi, hatırlanması gerekiyor ki önümüzdeki süreç çok daha meşakkatli, evet, bir süreç gibi duruyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten dostlara verilen mesajlardan, öğrencilerinizden bahsettiniz ama sohbetin başına dönecek olursak uluslararası arenada o zaman düşmana da verilmiş çok önemli bir resim var. 15 Temmuz gecesi. Dediğiniz gibi o geceyi, o gece yaşananları, o isimleri unutmadan hafızalarımıza kazımak ve diğer nesillere de anlatmak, aktarmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Çok güzel
0: için. Gerçekten
1: sohbetti.
0: Bu bir milli sorumluluk olarak algılıyorum, evet, ben bunu ve bunun parçası olabilmek bana çok gurur verdi. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, 15 Temmuz Milli Demokrasi ve Birlik Günü özel yayınımız Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sona erdi. Profesör Doktor Sayın Gonca Bayraktar Durgun stüdyo konuğumuzdu.
2: 15 Temmuz gecesi TRT'yi izlerken birden darbe bildirisinin yayınlandığını gördüm. Çok heyecanlandım, tedirgin oldum. Daha sonra tekrar hemen abimi arayıp abimle bir haberleştim. Evde iki tane oğlum var. Biri 1 yaşında, biri 7 yaşında. Onları alnından öpüp meydanlara koştuk abimle beraber. Çok duygulandım şu anda konuşurken. Yani heyecanlanıyorum. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın talimatıyla meydanlara koştuk. Seslenişiyle, çağrısıyla. Günlerce meydanlarda nöbet tuttuk. Tekrar böyle bir şey yaşanmasın diye.
3: 15 Temmuz asrın Çanakkale'sidir. Aynı Çanakkale zaferindeki gibi Çanakkale zaferinde bütün dünya yedi düvel bir olup üzerimize saldırırken burada da bütün dünyanın kışkırtmalarıyla içimizde bulunan hainlerin kendi silahımızla, uçağımızla, tankımızla, tüfengimizle sivil vatandaşlarımızın üzerine yürüyerek, canlarına kast ederek ayaklanma çıkarmaları, kalkışma, darbe girişimidir. Biz bunun karşısında gösterdik ki bütün dünyaya bir Türk'ün vatanını ne kadar çok sevdiğini, gerekirse canını, kanını hiç çekinmeden vatanına vereceğini bütün dünyaya göstermiş olduk. Milletimizin, devletimizin bekası için mücadele etmeye razıydık ve eve geri dönmeyebilirdik. Ailemizle helalleşip çıktık.
4: Bugün burada sadece bir tarihi değil, bir milleti konuştuk. Sıradan bir gecenin nasıl bir destana dönüştüğünü, korkunun nasıl cesarete yenik düştüğünü birlikte hatırladık. O gece silahsız insanlar tereddütsüz tanklara karşı yürüdü. Genç yaşlı, kadın erkek tüm Türkiye tek yürek oldu. Programımızı kapatırken o gece hayatını kaybeden 252 şehidimizi rahmetle ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Onların cesareti hafızalarımızda daima yer alacak. Bugün 15 Temmuz üzerinden yıllar geçmiş olsa da o gecenin bize bıraktığı sorumluluk hala omuzlarımızda. Hepimize düşen görev ayrışmadan, ötekileştirmeden yarınlarımızı birlikte inşa etmektir. Demokrasimize ve milli birliğimize sahip çıkmaktır. Bu vatan, toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Bu millet demokrasiye nasıl sahip çıktığını 15 Temmuz 2016'da tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

0: gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim.
1: ...15 Temmuz'da kanlı emellerine ulaşmayı hedefleyen hain terör örgütüne en güzel cevabı halk verdi. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenler, ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmak isteyenler 15 Temmuz'da hüsrana uğradı. Vatanı için kanını döken şehitlerimize, gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayını sona erdi.
1: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin sol örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda ay yıldızlı ışın. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

şeyim. Yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeceğim.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programıyla yeniden birlikteyiz. Program yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu, teknik yönetmenimiz Berkan Yıldız ve spikeriniz ben Mustafa Çamlıca, sesimizin ulaştığı herkese iyi bir gün diliyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, aziz milletimizin yazdığı kahramanlık destanının üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesi Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin cesareti, güvenlik güçlerimizin fedakarlığı ve milli iradeye sahip çıkan milyonların destansı direnişiyle bertaraf edildi. O gece tanklara, silahlara ve ihanet odaklarına karşı imanıyla, vatan sevgisiyle ve bağımsızlık kararlılığıyla meydanlara inen aziz milletimiz, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini tüm dünyaya bir kez daha ilan etti. 15 Temmuz sadece bir darbe girişiminin püskürtüldüğü tarih değil, aynı zamanda Türkiye'nin istiklaline, istikbaline ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Aradan geçen 10 yılda terör örgütleriyle mücadelede önemli mesafeler kat edildi ve Türkiye her alanda daha güçlü, daha bağımsız ve daha kararlı bir şekilde yoluna devam etti. Bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde o gecenin Türkiye'nin yakın tarihine bıraktığı izleri, milli birlik ve beraberlik ruhunu, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda atılan adımları ve geleceğe dair hedefleri değerli konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Programımızın başında vatanı, bayrağı ve milli iradeyi korumak uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basında öne çıkan haberlerin ardından stüdyo konuğumuz emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt'la gündemi değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.

0: Türk basını.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nün 10. yıl dönümü. Bakalım gazeteler manşetlerine hangi haberleri taşımışlar? Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. İrade bizim, zafer bizim manşeti bizi karşılıyor. FETÖ'cü hainlerin savaş uçakları, tanklar ve atılan bombalarla başlattığı başarısız darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da devlette el ele veren Türk halkı kendi iradesinin üzerinde bir güç tanımadığını herkese gösterdi. Tam 253 şehit verildi. FETÖ 15 Temmuz 2026'da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesi içine gizlenmiş, askeri hiyerarşi dışında hareket eden unsurlarıyla darbe girişiminde bulundu. Savaş uçaklarından atılan bombalar, helikopter, tank ve silahlarla hedef gözetilerek açılan ateş sonucunda 253 vatandaş şehit düştü. 2196 kişi yaralandı, çatışmalarda 34 darbeci ise ölü olarak ele geçirildi. 390 bin kişiye gözaltı. Sahada aktif rol alan ve emri verenlerin de aralarında bulunduğu 390.354 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelinde 289 dava açıldı ve bu davaların tamamı ilk derece mahkemeleri tarafından karara bağlandı. Sanıklardan 4.891'i ceza aldı. 1.634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1.366'sı ise müebbete mahkum oldu. 1.891 sanık da çeşitli sürelerde hapis cezası aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı. Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında kaleme aldığı makalede şunları vurguladı. 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir. O gece Necip milletimiz, ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve onların işbirlikçilerine, tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi. Milliyet'in ilk sayfasında yer alan bir başka haberle devam ediyoruz. İhanet yöntem değiştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, darbe girişiminin 10. yılında FETÖ uyarısı yaptı. Tehdit bitmedi, ihanet yöntem değiştirdi diyen Bahçeli, bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir dedi.

Milliyet'ten aktaracaklarımız bu kadardı. Akşam Gazetesi ile devam ediyoruz. Bakalım Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında bizleri hangi haberler karşılıyor? Yeni yapılanma girişimleri deşifre edildi başlığı atılmış. Operasyonlarla hareket alanı daralan FETÖ, esnaf, kadınlar ve öğrenciler üzerinden yeni eleman kazanmaya çalıştı. FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin İstanbul'da bugüne kadar 14 iddianame hazırlandı, 308 kişiye dava açıldı. Sevgili dinleyicilerimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Dile kolay ama dün gibi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız diyoruz. Evet, bugün yine şehitlerimizi anıyoruz. Akşam Gazetesi ilk sayfa.

sayfasına şehitlerimizi taşımış. Şehitlikler yine gurur ve hüzün dolu. 15 Temmuz'da şehit düşenlerin mezarları hain kalkışmanın yıl dönümünde yine vatandaşların akınına uğradı. Yakınlarını kaybedenler mezarların önünde dua etti, gözyaşlarını tutamadı. Şehitler yine hüzün ve gururla anıldı. Akşamda yer alan bir başka haberle devam ediyoruz. Suikasta FETÖ izi. Adalet Bakanı Gürlek, şüpheli helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında zanlılar arasında FETÖ iltisaklılarının olduğunu söyledi.

Akşam gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı. Hürriyet'le devam ediyoruz. O gecenin izi silinmez başlığı bizleri karşılıyor. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otelde FETÖ suikastiminin bıraktığı izler hala muhafaza ediliyor. Dehşet gecesinin tanıklığını gelecek nesillere aktarmak amacıyla oteldeki tahribat onarılmıyor. Otelde parçalanmış eşyalar olduğu gibi duruyor, kanepenin üzerindeki 18 kurşun izi saldırının boyutunu ortaya koyuyor. Balonlar bayrakla havalandı. Nevşehir'de sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve şehit Ömer Halis Demir posteriyle havalandı. Göremeden havalanan sıcak hava balonlarına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları, şehit olanların ve Halis Demir'in posteri asıldı. Vali Hüseyin Kök, "En büyük sorumluluğumuz şehitlerimizin kutsallarına yani vatan topraklarına sahip çıkmaktır," dedi. Hürriyet'ten bir başka haberle devam ediyoruz. Gözaltı sayısı 36'ya çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada dün 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi gözaltına alındı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin cezaevinde olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınanların sayısı 36'ya çıktı. Sevgili dinleyenler, Hürriyet'ten aktaracaklarımız bu kadardı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. 100 yıl bile geçse ihaneti unutmayacağız manşeti atılmış. Onlar 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı vatanı korumak için bir an bile düşünmeden canlarını feda etti. Direnişleriyle tarihe geçen şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz ihanetin 10. yılında sabaha konuştu. Bizde bu iman varken hainlere asla geçit vermeyiz. Kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik. Gazi Vahide Şefkatlioğlu, üstümüze tankla gelen hainleri imanımızla alt ettik. Kanlı geceyi şanlı geceye çevirirken eşim şehit düştü. Bu acıları unutmamak bizi daha da güçlendiriyor. Canımızı değil, vatanımızı düşündük. Gazi Halit Şener, hainlere karşı dururken aklımızda sadece vatanımız vardı. 15 Temmuz'da evde otursaydım kendimi affetmezdim. 10 yıl değil, 100 yıl geçse de bu ihaneti unutturmayacağız. "15 Temmuz diriliş destanıydı. Şehit babası Ahmet Yaşar. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin tekrar diriliş gecesiydi. Benim Oğuzhan'ım gibi nice koç yiğitler bu vatan için canını verdi. Bizim canımız da bu vatana feda olsun." Sabah gazetesinde yer alan bir başka başlıkla devam ediyoruz. İrade bizim, zafer bizim. Tüm Türkiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olup meydanlara koşacak. 81 ilde İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla etkinlikler düzenlenecek. Şehitlerimiz dualarla anılacak. Başkan Erdoğan 18'de Başkent Millet Bahçesi'nde halkla kucaklaşacak. Boğaz'da tekneler kortej oluşturacak. Drone ve mapping gösterileriyle görsel bir şölen sunulacak.

Sevgili dinleyicilerimiz, Sabah gazetesinin iç sayfalarında yer alan bir haberle devam ediyoruz. Netanyahu'ya kırmızı bülten. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sumut filosu davasında dikkat çeken karara imza atıldı. Mahkeme heyeti, dosyanın sanığı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Netanyahu ve diğer sanıklar hakkında insanlığa karşı suç, soykırım suçu, mala zarar verme, kasten yaralama, eziyet etme, ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan kamu davası açılmıştı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Sabah gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Katar'a taziye ziyareti başlığı bizi karşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Hamad'ın vefatı dolayısıyla Katar'ı tarihi ziyarette bulundu. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim'e başsağlığı diledi. Yeni Şafak'tan bir başka başlıkla devam ediyoruz. Ekonomimiz küresel şebekeyi püskürttü. İş dünyası temsilcileri 15 Temmuz'un ardından geçen 10 yılda Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere rağmen üretim kapasitesini ve ihracatını artırdığını vurguladı. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, Türk iş dünyası üretim gücüne vurulmak istenen darbeyi de geçit vermedi. Kararlılıkla toparlanmasını bildi. Her türlü ekonomik sabotaja da dayanıklı bir şekilde karşı durdu demiş. Çatışmalar yeniden tırmanıyor, İran'a denizden abluka. İran'a yönelik saldırılarını artıran Amerika Birleşik Devletleri, deniz ablukasının dün gece 23 itibariyle başladığını bildirdi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldı. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerine saldırı düzenlendi denildi.

Sevgili dinleyenler, Sabah Ajansı dış basınla devam ediyor. Amerikan Axios haber platformunun isimlerini belirtmek istemeyen ABD'li iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Husilere yönelik askeri operasyon düzenlemesi için destek verdiği ileri sürüldü. Haberde Trump'ın Bin Selman'la telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede Bin Selman'ın Husilere yönelik askeri bir operasyon için Trump'tan destek istediği ve ABD Başkanı'nın bu talebi desteklediği öne sürüldü. Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilimin İran'ın Mahan Air hava yolu şirketine ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki Sana'ya inerek örgüt liderlerinden oluşan bir heyeti İran'a götürmesiyle başladığı hatırlatılan haberde, ABD'li bir yetkilinin söz konusu uçağın Husilere silah, füze parçaları ve askeri uzmanlar taşıdığını öne sürdüğü belirtildi. Birleşik Krallık Ajansı Independent, Almanya, Fransa, Ukrayna ve 8 Avrupa ülkesinin Rusya'nın devam eden füze saldırıları karşısında Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek amacıyla balistik füzelere karşı yeni bir savunma koalisyonu kurduğunu duyuruyor. Paris'te kurulan tamamen savunma amaçlı koalisyonda Almanya, Fransa, Ukrayna'nın yanı sıra Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, koalisyonun kuruluşunun ardından yaptığı açıklamada, balistik füze tehdidi karşısında Avrupa'nın ortak güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ukrayna'yı koruyor, ortak güvenliğimizi güçlendiriyor ve Avrupa'nın savunma kapasitesini inşa ediyoruz," dedi. Rusya'nın Sputnik Ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin dün günlük basın bülteni yayınladığını bildiriyor. Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar,

0: İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, uzun menzilli İHA'ların üretildiği ve depolandığı yerler, ayrıca 148 farklı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu. Toplam 1380 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 9 zırhlı savaş aracı, 11 topuyla 69 savaş otomobili imha edildi. Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 7 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 715 uçak tipi İHA'yı engelledi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Almanya Ajansı Deutsche Welle, Avrupa Birliği girişimiyle Gazze şeridinin yeniden imarının ilk aşaması için yaklaşık 900 milyon avro toplandığını yazıyor. Habere göre dün Brüksel'de Avrupa Komisyonu ev sahipliğinde düzenlenen Filistin Donörler Grubu'nun ikinci toplantısında Gazze ekibi inisiyatifi başlatıldı. Avrupa Birliği öncülüğündeki bu girişimle, İsrail ile Hamas arasındaki savaş nedeniyle yerle bir edilen Gazze şeridinin yeniden imarının ilk aşamasına destek verilmesi hedefleniyor. Girişime Avrupa Birliği üye ülkelerinin yanı sıra partner ülkeler ve uluslararası kuruluşlar destek veriyor. Avrupa Komisyonu açıklamasında bu girişimin Gazze Barış Planı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla uyumlu ve bu alandaki diğer uluslararası çabaları tamamlayıcı nitelikte olduğu vurgulandı. Londra merkezli Reuters ajansı, Küba'da elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle milyonlarca kişinin bir kez daha karanlıkta kaldığını aktarıyor. Havana'da aileler günlerce susuz yaşadıklarını, gıdalarını saklayamadıklarını ve çatılarda uyuduklarını belirtti. Küba'da ulusal elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintileri meydana geldi. Başkentte birçok kişi uzun süren elektrik kesintileri nedeniyle bunaltıcı sıcaklıklardan kaçabilmek için geceleri çatıda uyuyor. Havana'nın eski apartmanlarında yaşayan birçok aile günlerce susuz kalıyor çünkü binalardaki

Fransa'nın Euronews ajansının haberine göre başkent Paris'e 60 kilometre uzaklıktaki ormandaki yangında 1900 hektardan fazla alanın küle döndüğü belirtildi. Habere göre Saint-de-Marne vilayetindeki ormanda 12 Temmuz'da çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Paris'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki ormanda yaklaşık 850 itfaiye erinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiye teşkilatından edinilen bilgiye göre yangında şu ana kadar 1900 hektardan fazla alan kül oldu. Fransız Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre 30 vilayette yüksek orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm verildi. Almanya kamu yayıncısı ZDF'nin haberine göre ülkenin bazı kesimlerinde şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Aşağı Saksonya'nın Hannover bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle çok sayıda evin bodrum katı, kapalı otoparklar ve asansör boşlukları su altında kaldı. Sadret kasabasında su baskınları nedeniyle bodrum katında mahsur kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sardet ve Hadeneyo bölgelerinde etkili olan dolu yağışı araçlara ve evlerin çatılarına zarar verdi. Göttingen ve Braunschweig bölgelerinde ağaçlar devrildi. Sel kentinde birçok cadde ve bodrum katı su altında kaldı. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde bodrum katlarında ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Çin'in Xinhua Ajansının haberine göre ülkenin kuzeydoğu ve doğu bölgelerini etkisi altına alan Bavi tayfunu nedeniyle Liaoning eyaletinde 260 bini aşkın kişi tahliye edildi. Eyaletin başkenti Shenyang'da sel tehlikesine karşı kırmızı alarm verilirken açık hava etkinlikleri, toplu organizasyonlar ve bazı tren seferleri de iptal edildi. Silin eyaletinde de eğitime ara verilmesinin yanı sıra bazı tren seferlerinin aksayabileceği uyarısı yapıldı.

Türkiye ve dünyada neler oluyor, hangi gelişmeler yaşanıyor? Türk ve dünya basını bu olayları sayfalarında nasıl değerlendiriyor? Uzman konuklar ve gazetecilerle yurtta ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz Sabah Ajansı programı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hafta içi her gün Türkiye saatiyle 11.05'te sizlerle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Sabah Ajansı devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde o gün neler yaşandığını, bugün hangi dersleri çıkarmamız gerektiğini konuşacağız. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt bizimle. Sayın Başbozkurt, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok
1: Sağ olun,
0: teşekkür
1: sağ olun.
0: ediyoruz. 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, milletin iradesine, seçilmiş yönetime ve Türkiye'nin bağımsızlığına yönelmiş çok ağır bir saldırıydı. Emekli bir asker, bir komutan olarak bugün geçmişe dönüp o geceyi düşündüğünüzde, sizce 15 Temmuz'u diğer darbe girişimlerinden ayıran ayrıntılar nelerdi?
1: Öncelikle Mustafa'cığım, tabii 15 Temmuz başta olmak üzere bu vatan için, bu bayrak için, bu toprak için canını seve seve feda eden, gözünü kırpmadan seve seve feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara saygıyla önlerinde eğiliyorum ve gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum. 15 Temmuz keşke yaşanmasaydı ama bu ülkenin kaderi bu, öyle diyelim. Çünkü bu ülke öyle bir yerde ki hakikaten toprağıyla, taşıyla, ovasıyla, sularıyla, nehirleriyle, kuşlarıyla kıskanılacak bir ülke. 100 yıl geçse, 200 yıl geçse, 500 geçse dahil bu ülkeyle ilgili maalesef küresel ve emperyalist güçlerin düşünceleri değişmeyecektir. Yani biz 15 Temmuz sadece FETÖ'de hain darbe girişimi diye bir kelimeye

0: sıkıştırırsak çok şey olmuş oluruz. Dar çerçeveden bakmış oluruz. Evet. 15 Temmuz darbe girişimini yapan hain terör örgütü FETÖ bir küresel düşüncenin, küresel gücün aparatıdır. Küresel güçlerin aparatıdır. Ya bu küresel güç 15 Temmuz 1918'de 1914'te gerçekleştiremediği, Sevir'de gerçekleştiremediği, Mondros müteakeresinde gösterisinde bu ülkeyi bölemediği, parçalayamadığı için 15 Temmuz'ları yaptırıyor. Kime yaptırıyor? Aparatlarına yaptırıyor. İçimizdeki hainlere yaptırıyor. Aklını, beynini, kalbini, gönlünü, vatanı, milletini satan hainlere yaptırıyor.
1: Evet.
0: Bu hainler onların maşası oluyor. Dolayısıyla 15 Temmuz sadece bir FETÖ darbe girişimidir dersek yanılmış oluruz. Niye? Küresel güçler başta Amerika Birleşik Devletleri. FETÖ hain darbe girişiminin ana beyin takımı veyahut da bu işi yapmaya kalkışanlar neredeler? Avrupa'dalar, Amerika'dalar, öyle mi?
1: Evet.
0: Bir tanesini Amerika Birleşik Devletleri şu anda dedi mi? 15 Temmuz 10 yıl geçti. 10 yıl geçti. Al bu adamı, bu FETÖ hain darbe girişiminde planlanma, programa neyse işte bunun içerisinde bulunmuş. Bunun, buyurun alın dedi mi?
1: Hiçbirisi iade edilmedi.
0: Almanya dedi mi?
1: Hayır.
0: Fransa dedi mi? Başka ülkeler dedi mi? Demezler. Ama size masaya geldiği zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğinden, bütünlüğünden, demokrasisinden parçalanmamasından bahsederler.
1: Yanınızdayız diyorlar.
0: Yanınızdayız diyorlar. Dolayısıyla bu ikilem, bu farklı görüşler ilelebet devam edecektir. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Önemli olan Türk halkının basireti, Türk halkının iradesi, Türk halkının kararlılığıdır. Ne de bayrağına, vatanına, milletine, devletine sahip çıkma kararlılığıdır. İşte 15 Temmuz destanı budur. Bakın 15 Temmuz'da 3 tane çok önemli olay oldu. Eğer bu 3 tane önemli olay olmasaydı, şu anda belki Allah korusun, Allah korusun başka şeyler bahsediyorduk. 1. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte bir kanalda işte halka davet etmesi. Yani halk o anda bir şey arıyor, bir lider arıyor, bir ses arıyor, bir ışık arıyor. Çünkü vicdanını, ahlakını kaybetmemiş bir halk var. Toprağı için, vatanı için yıllardır canını feda eden bir halk var. Bir ses bekliyor. O sesi Sayın Cumhurbaşkanı bir televizyon kanalından verdi. Aa, siz verebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. FETÖ, çok affedersin, çok özür dilerim. FETÖ köpeği de Amerika'dan vermişti. Ne oldu? Ama farklı bir şey. İnanmak, inandırmak ve bu zafere ulaştırmak, bu ses başka bir şeydir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi halkın hiç gözünü kırpmadan abdestini alıp şehadete koşan bir Türk halkını düşünün.
1: Sayın Başbozkurt, Türkiye'nin bir darbeler tarihi var. 1960'da, 1980'de darbeler yaşandı. O darbelere baktığımız zaman millet sokağa çıkmadı. Ancak 15 Temmuz hain darbe girişiminde millet tek vücut, tek yürek sokaklardaydı.
0: Evet.
1: Darbecilere karşı direndi.
0: Şimdi böyle diyeyim, o 60 darbesi olsun, İşte 13 Eylül olsun. Bunlar tabii yine emperyalist küresel güçlerin bir şeydi. 12 Eylül darbe girişiminden önceki ülkemizin halini biliyoruz. Sağa sola, solu sağa, kardeşi kardeşe kırdıran bir sistem vardı. Bu da küresel güçlerdi yani. Sonradan insanlar 12 Eylül geçti 10-15 yıl sonra. Ya biz kimi kime vurduk? Bizi kim kime? Kardeşi kardeşe kırdıran kimdi? Onunla bunun arasında fark var. Orada ülkeyi bölmek, parçalamak, ülkeyi birbirinden ayırmak yok. Orada ülkenin bütünlüğü, tamam bir darbe var, bir askeri darbe var ama ülkeye büyük bir sıkıntı var, büyük bir problem var. Üstelik ülkede her gün kan dökülüyor, kardeş kardeşi öldürüyor. Böyle bir sistem var. Ve yine bu da küresel güçlerin şeyi, demokrasiye darbe vurmak, biz Türkiye'yi yönetmek, Türkiye'yi hiçbir zaman ayağa kalkmasın, dirilmesin, Türkiye bize baş kaldırmasın, Türkiye yapmasın, etmesin. İHA'sını, SİHA'sını, tankını, tompunu yapmasın, bizden alsın, bize mahkum olsun. Orada da aynı zihniyet var.
1: Evet.
0: Ama orada ülkeyi bölmek, parçalamak yok. Ama bu hain darbe girişiminde ülkeyi bölmek, parçalamak var. Bu hain darbe girişimi ülkeyi tamamen bölmek, parçalamak, ülkeyi yönetilmez hale getirmek ve ülkeyi teslim etmek. Küresel güçlere ülkeyi teslim etmek.
1: Evet.
0: Düşünebiliyor musunuz? Yani bakın orada 12 Eylül'de 60 darbe girişiminde bu devletin kıt ve kanaat, devletin insanların vermiş olduğu vergisiyle almış oldukları tankı, topu, uçağı, helikopteri halkına kullanmadı. Halkına meclisine bomba atmadı. Bakın meclise bomba atmadı. Genelkurmay başkanlığının önünde tankla halkın üzerine yürümedi. İstanbul Boğaz Köprüsü'nde tanklarla halkına kurşuna dizmedi. Bu hainler kendisinin vermiş olduğu vergiyle o silahı halkına doğrulttu. Bu kadar gözü dönmüş, bu kadar alçak, bu kadar haysiyetsizler bunlar.
1: 15 Temmuz'u diğer darbelerden ayıran özelliklerden biri de bu diyebiliriz.
0: Tabii kesinlikle. Orada Türk askeri halkına sahip çıkmak. Evet. 12 Eylül'de darbelerin hiçbirini tasvip etmiyoruz. Hiçbirini. Hele bu zaten bu hainlik, bunu bir kenara koyalım da 12 Eylül 60 darbesi aslında. Çünkü ülkenin demokrasiyle yönetilmesinden yanayız. Ama orada halkıyla Türk askeri karşı karşıya gelmedi. 12 Eylül'de halk askerine su verdi.
1: Evet.
0: Halk askerine ayran verdi. Halk askerine ekmek verdi. Mehmetçiğe öyle koştu.
1: Yaptığınız çünkü, yanlış dediler.
0: Yanlış dediler.
1: Lütfen bırakın silahlarınızı bırakın diye yalvardı millet.
0: Yani evet, ama şimdi burada bu Mehmetçiği dahil kafasını çalan, Mehmetçiği dahil, yani Mehmetçik dediğimiz o peygamber ocağındaki o Mehmetçik var ya, normal gönüllü askerliğe gitmişini yapan. Bu çocukları dahi kullandılar bu hainler. Buralarına işte koca koca rütbeleri takmış ve bu memleketin parasını, pulunu, işte silahını, o çocukları dahi kullandılar, halkına şey çıktılar. Aradaki fark bu. Mehmetçik dahi kandırıldı burada. Düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla burada en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? İşte kendi topunu, kendi tankını, kendi silahını, kendi mermisini düşmana değil, ki bunlar harp okulundan mezun olmuş, astsubay okullarından mezun olmuş kişiler, bu masanın üzerine Türk bayrağı koyarak ve silahı koyarak namusu vatan

0: harp okullarından mezun olan o subay ve astsubaylar, astsubaylardı. Bunlar mezun olduklarında bir masanın üzerine Batürk bayrağı konur ve silah konur. Silahın yemin eder, namus, şeref, haysiyet ve vatanını, milletini koruyacağına dair. Ve bu silahı düşmana atacağına, bu silahı düşmana karşı çevireceğine yemin eder. Ama bu hainler düşmana değil. Türk halkına
1: Evet.
0: ve Türk toprağına, Türk bayrağına, Türkiye Devleti'nin yüce meclisine çevirdiler. Türkiye'nin TRT'sine çevirdiler. TRT'nin sesini, en büyük sıkıntılardan bir tanesi de TRT oldu biliyorsunuz.
1: Türk satı bombaladılar.
0: Türk, bak, orada 52 tane 52 tane
1: Evet.
0: kahraman polisimiz yanarak şehit oldu. Ne kadar acı bir durum, düşünebiliyor musunuz?
1: Çok
0: O
1: acı.
0: helikopterleri, o Atak helikopterlerini biz ne şartlarda yaptırdık?
1: Gölbaşı Özel
0: Gölbaşı
1: Harekatı
0: özel,
1: bombaladılar.
0: evet, bombaladılar. 52 tane orada
1: Evet.
0: şehitimiz var. O çocuklar, Allah rahmet etsin. Ama
1: Mekanları cennet olsun.
0: bu vatan hiçbir zaman bu hainlere her zaman için dur dedi ve bunlara da kim gelirse yedi duale dahi. Bir de en önemli bir şey biliyor musun? FETÖ'nün en temel özelliği birisi de istihbarat, istihbarat, istihbarat. Bu hainler adeta bir istihbarat örgütü haline geldi, biliyor musunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istihbarat birimleri, hava, deniz, kara, jandarma, tamamını ele geçirmişler. Milli İstihbarat Teşkilatı aynı şekilde. İşte polisin bütün istihbarat sistemleri aynı şekilde. Düşünebiliyor musunuz? Çok affedersiniz, çok özür dilerim. Yatak odalarına kadar girdiler, insanların kamera koydular, bilmem dinleme cihazları koydu.
1: Mahremlerini
0: Mahremlerini bu kadar,
1: görüntülediler.
0: niye?
1: Şantaj yaptılar.
0: Şantaj yaptılar. Niye biliyor musunuz? Bu insanların ellerinde bir koz olsun. Hani
1: Evet.
0: siz çok temiz duygularla cemaat işi yapıyordunuz? Mahreme çok saygılıydınız. İnsanların yatak odalarına çok saygılıydınız. İnsanların yaşam tarzına çok saygılıydınız. Başlangıçta cemaat şeyle bu Türk halkı, sizin o temiz, saf, pırıl pırıl temiz olan o Türk halkının duygularıyla oynadınız. Sonra gittiniz, ne yaptınız? Bütün istihbarat sistemiyle Türk halkının bütün DNA'sını bozdunuz. Bütün mahrem yerlerini ele geçirdiniz. Bu kadar. Bunu da yaptıran kim biliyor musunuz? Mossad ve CIA'nin şeyiyle.
1: Evet.
0: Yoksa bunlar kendi kafalarına göre, kendi işlerine göre şey yapamazlar.
1: O itirafçıların anlattıklarını duyduğumuzda hayretler içinde kaldık. Yani İslam'ı kullandılar, dini değerleri kullandılar, insanların duygularıyla oynadılar, o şekilde para topladılar, güçlendiler, değil mi?
0: Tabii.
1: İşte okulları açtılar,
0: Afrika'ya
1: dershaneleri
0: gittiler.
1: açtılar. Evet.
0: Türk halkının orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ay yıldızlı bayrağını ve İstiklal Marşı'nı söylediler. Ve Türk halkını bu duygu sömürüsü yaparak ve onların böyle en şeyi nedir, can alıcı noktası olan bayraktan ve o İstiklal Marşı'ndan vurdular Türk
1: Evet.
0: halkını. O yönüyle şey yaptılar. Bakın, bunlara yaşadıkları çelişkiler karşısında yanıldıklarını asla kabul etmediler. Üstelik aksine biz yanılmadık. Biz yanılmadık. Hala terör örgütüyle sıcak bağ kurduk ve bunu da kurmaya devam edeceğiz. Amacımız küresel güçlere hizmet etmektir düşüncesini taşıdılar. Hiçbir zaman dönmediler. Pişman olmadılar. Hiç doğru dürüst pişmanlıktan yararlanıp da böyle gerçekten işte etkin pişmanlık işte sisteminden yararlanıp gerçekten her şeyi ortaya döken bir terör örgütü mensubunu, FETÖ terör örgütü mensubunu gördünüz mü?
1: Bugüne
0: Duydunuz mu?
1: kadar görmedik,
0: Görmedik.
1: duymadık.
0: Duymadık. Gerçekten siz vatanınızı, milletinizi, pardon ya, tamam, biz haklıyız. O şeyler için demiyorum, o hainler, o silahı kullananlar, o mermiyi kullananlar, o tankı, topu, halkı şehit edenler için demiyorum. Belki sağda, solda, orada, burada öğretmeniymiş, olsun. Hiç birisi kalkıp da ya biz böyleyiz, biz bunun işte emir eriydik, şöyleydik, bunun işte kuluyduk, kölesiydik. Tamam, yanıldık.
1: Aldandık
0: Aldandık ya. Biz de
1: diyebilirdik.
0: insanız.
1: Evet.
0: Aldandık. Hiç deyip de doğruyu, Türk milletine doğruyu söyleyen birisini gördünüz mü?
1: Yok.
0: Üstelik aksine, hayır, biz davamızda haklıyız. Biz şöyleyiz. Biz hainlik yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim beynimiz, aklımız, kalbimiz satılmıştır. Biz sattık kalbimizi. Düşünebiliyor musunuz? Bakın, O günlerde bu

0: basında da gazetelerde şurada burada yazıldı. Türkiye'nin sınırlarını FETÖ terör örgütü ele geçirmiş. Sınır, hudut, namustur. Terör örgütü PKK ile birlikte hareket edecek kadar alçalmışlar. 40 bin kişinin şehidi, 40 bin kişinin şehidinin katili olan terör örgütü PKK ile birlikte terörle mücadele etmişler. Güya onu sözüm ona o hainler birlikte hareket edeceklermiş o gece. Bu basında, gazetede, her şeyde, ta Mardin'den tutun, Silopi'den tutun, ta İskender'in o kadar bütün hudut sistemlerinde işte tamamının komuta kademesi tutuklandı.
1: Evet. Geçmişte Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde başarısız olmasının sebeplerinden biri de Fethullahçı terör örgütüdür. En önemli sebep.
0: Kesinlikle en önemli
1: yani
0: sebeplerden bir
1: nerede
0: tanesi.
1: bir PKK
0: Yeni yeni.
1: unsuru bombalanacak, bombalanmadan önce FETÖ'cüler haber gönderiyordu. Uçaklar kalktı, orayı boşaltın. O uçaklar dağ taşı bombalayıp dönüyordu.
0: Aynı şeyi kim yapıyordu biliyor musunuz Mustafa Bey? İsrail yapıyordu.
1: Evet.
0: Her onlarını Batman'a koymuştu. O istediği zaman kalkıyordu, istediğin zaman kalkmıyordu. Kalktıkları anda da işte Amerika'ya telefon ediyordu. PKK'lar buradan söyle, bunlar kalsın. Şeyden Diyarbakır'dan F-16'lar kalkıyor. Aynı haini, çünkü niye? Kafa aynı. Birlikte hareket ediyorlar. Koordinasyon aynı, sistem aynı. CIA denen sistemle, Mossad denen sistemle çalışan kim? FETÖ'nün istihbarat sistemi, sözde hainler. Aynı sistemi, aynı kafayı, aynı şeyi o yapıyor. Bakın şimdi geçen gün bir yerde okudum. Terör örgütü FETÖ'nün şu anda Türkiye Cumhuriyeti halkına soruyorlar. Tehdit durumlarına göre, yani tehlikeli durumlarına göre. Şimdi bakın, terör örgütü FETÖ, PKK terör örgütünün, 40 bin kişinin şehidi olan PKK terör örgütünün üzerinde çıkıyor. %43 çıkıyor tehdit bakımından, tehlikeli bakımından. Tehdit nedir, tehlike nedir? Bakın, siz bir silah değil mi? Bir elinizde bir boş bir tane tabanca alın. Bu tabanca tehlikeli diyorsunuz değil mi? Aman ha, öbür tarafa çevir ya, ben bu tabanca tehlikeli diyorsunuz ya. Ama içine mermi koyduğunuz zaman tehdit haline geliyor.
1: Evet.
0: Sizi tehdit ediyor. Şimdi terör örgütü FETÖ şu anda tehdit haline gelecek. Yani işte şu anda Sayın Dışişleri Bakanımız da uyanık olmalıyız dedi. Geçen gün bir röportajında.
1: Evet.
0: Bu hainlere karşı uyanık olmamız lazım dedi. Niye? Basından veyahut da işte bu işte görsel basından veyahut da işte Twitter'larda şurada burada falan görüyoruz. Hainlerin yüzlerce şeyi var. Kanalları var. Amerika'dan, Almanya'dan, Avrupa'dan sürekli Türkiye üzerine, aleyhine, Türkiye'nin sistemi üzerine, Türkiye'nin şu andaki mevcut konumu üzerine, Türkiye'nin şu anda parlayan bir yıldızı nasıl söndürürüz? Büyük gayreti ve çabası içerisindeler yani. Onun için terör örgütü FETÖ'nün yani bazen insanların uykusu kaçıyor. Düşünebiliyor musun? Daha 2 gün önce mi, 3 gün önce mi? 976 kişi terör örgütü, FETÖ terör örgütüden işte yakalandılar. Gözaltına alındılar. Yani 1.000 kişi ya, düşünebiliyor musun? 10 yıl
1: Faili meçhul
0: geçmiş.
1: cinayetler aydınlatılmaya çalışılıyor. Adalet Bakanı Sayın
0: Yani
1: Akın Gürlek o dosyaları yeniden gündeme taşıdı. O dosyalar teker teker açılıyor ve inceleniyor. Son olarak
0: Sayın
1: Muhsin
0: Muhsin Başkan,
1: Yazıcıoğlu'nun
0: Allah rahmet etsin,
1: vefasından,
0: mekanı
1: Allah
0: cennet
1: rahmet
0: etsin.
1: eylesin
0: Çok
1: elbette.
0: önemli bir
1: Çok
0: devlet adamıydı. Çok
1: milliyetçi,
0: müdür,
1: çok
0: çok
1: büyük bir
0: büyük bir
1: dava adamı.
0: liderdi. Çok
1: Evet.
0: büyük bir liderdi. Bunun arkasında da bu
1: FETÖ
0: hain
1: dava
0: FETÖ
1: var.
0: var.
1: Evet.
0: Bunun arkasında da bu hain FETÖ var. İşte buyurduğun gibi şu anda belki daha Sayın Adalet Bakanımız bu işte çok hakikaten müthiş bir çalışma içerisinde bu hainlerin Türkiye'de geçmişte neler yaptıklarını, neler ettiklerini işte görüyoruz. 17 25 Aralık işte Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın işte özellikle o dönemdeki Milli İstihbarat Teşkilatı işte kim yaptı? Hain arkasında
1: Tabii.
0: kim var?
1: MİT'ler operasyonunda.
0: MİT'ler
1: Evet.
0: operasyonu dediğiniz gibi kim var? İşte Türkiye
1: FETÖ'cüler.
0: Cumhuriyeti'nin işte Suriye'deki yani bütün sistemin arkasında bu hainler var. Bu hainlerin arkasında kim var? Mossad var, Amerika var, Avrupa var, İsrail var. Bakın eğer bu, Allah korusun, Allah korusun, bu hain darbe girişimi olsaydı, hain darbe girişimi olsaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha bir hafta önce yapmış olduğu NATO'da dünyanın bütün liderlerin gıptayla baktığı, bizim savunma sanayimizin ne İHA'mız olacaktı, ne SİHA'mız olacaktı, ne Mavi Vatan'da gemilerimiz, milgemlerimiz olacaktı, ne gökte şey yapan işte İHA ve SİHA'larımız olacaktı, ne Altay tanklarımız olacaktı, ne Bozdoğanlarımız olacaktı, ne siperlerimiz olacaktı. Çünkü bizi Avrupa'ya, bizi Amerika'ya, bizi onlara mahkum edecek bir düşüncenin ürettiği bir düşünce bu FETÖ terör örgütü, bu hainler. Ama böyle diyeyim tabii, müthiş bir istihbaratla ilgili kendilerini müthiş saklamışlar. Hiç kimsenin, hakikaten diyorum, müthiş saklamışlar. Yani ben örnek vereyim, benim 3 tane kurmay başkanım, üçü de kendini affedersiniz şey gibi, mükalamın gibi saklamış ve ikisi gitti, birisi şeye gitti, Polonya'da askeri teşkili orada kaldı, birisi Uganda'ya gitti, orada kaldı. Bunlar, düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir kimse kimseyi tanımıyor, etmiyor, böyle bir sistem. Yani ta 1960'lardan itibaren devam eden gelen bir sistem var. 80'den itibaren de hız kazanıyor. 80'den itibaren de hız kazanıyor. Bir sene önce de planlamaya başlamışlar. Bakın, planlamaya başladıkları tarih 1 Kasım 2015 darbe kararı almışlar. 1 Kasım 2011'de bir işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sanırım hazırlamış olduğu bir şey var, master şey var. Orada o planda, yani bir yıl önceden de bu sistemi nasıl yaparız? Hain işte Amerika'da geberip de o topraklara gömülen hainin işte yanlarına gidenler, gelenler, şunlar, bunlar, toplantılar, onlar, bunlar. Bunun neticesinde işte Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini bölmek, parçalamak için ellerine gelen her planı yapmışlar. Ama onların bir planı varsa, önce Allah'ın bir planı var. Niye? Bu mübarek topraklar, bu mübarek topraklar, bu bayrak, bu devlet hiç kanla suranmış. Şehitler vermiş, o kadar kolay değil bu toprakları bölmek, parçalamak. Kimse gelirse gelsin. Bu topraklarda ancak gelecekler, övecekler bu toprakları. İşte Trump gibi övecekler. İşte Avrupa'nın bütün liderleri gıptayla bakacaklar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu şahlanışına, bu yükselişine. Kim olursa olsun elbette bu ülkeyle uğraşacaklar. Elbette biz el bebek gül bebek büyümeyeceğiz. Torunlarımız da büyümeyecek. Dolayısıyla hiçbir zaman bu ülke rahat olmayacak. Ama bu ülke hiçbir zaman da bu vatanını, bu toprağını, bu hainlere teslim etmeyecek. Ve etmedi, gelecekte de etmeyecek. Çünkü öyle yoğrulmuş bir nesil var.
1: Evet. Programın da sonuna yaklaşıyoruz. Malumunuz insan unutkandır. Çok çabuk unutuyoruz. Zaman geçtikçe bazı olayların etkisi azalabildiği gibi hafızalar da zayıflayabiliyor. Sizce 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması için ailelere, okullara, medyaya ve sivil toplum örgütlerine nasıl görevler düşüyor?
0: Allah, Sayın Dışişleri Bakanımız ne dedi? Uyanık olmalıyız. Türk halkı her zaman için bu hain darbelerin, içimizdeki hainlerin, dışarıdaki hainlerle birlikte hareket edip bizim menzilimizi, uzanacağımız menzili kısaltacağına, bizim menzile varmamızı engelleyeceğini bilecek. Ta ilkokuldan başlayacağız. Bizim kitaplarımızda, bizim devam eden süreçte gençlerimize, özellikle halkımıza bunu her platformda durmadan, usanmadan bunu anlatmamız lazım. Bu hainleri anlatmamız lazım. Onlar da durmayacak. Onların ne kadar tehlikeli olduğunu, ama halkımızı da korkutmayacağız. Tehlikeli olduklarını halkımız bilecek, basiretli olacak, bunların önünde dimdik duracak ama korkutarak değil. Onlara bilinçli bir şekilde bütün kurumsal

0: anlamda demokrasimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle, işte İçişleri Bakanlığı'yla, Adalet Bakanlığı'yla, bütün bakanlıklarla, güvenlik birimlerimizle bu sistemin her zaman için anlatacağız. Korkutmadan ve uyanık olacağız. Evet. Bu hainler çünkü dış güçlerin aparatıdır. Dış güçlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda bir milim daha ileriye gitmesini istemiyorlar. Ve Türkiye'nin de bu coğrafyada, bu topraklarda büyümesini istemiyorlar. Türkiye her zaman olduğu gibi bu topraklarda ilelebet payidar kalacaktır. İlelebet sonuna kadar bu topraklar için canını feda edecektir. Hiç kimse bu topraklara ayak basamayacaktır.
1: Sayın Başbozkurt, çok teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde birlikteydik. Çok kıymetli değerlendirmelerde bulundunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin diyorum.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna gelirken bir kez daha o karanlık gecede ortaya çıkan büyük millet iradesini, cesareti ve vatan sevgisini hatırlıyoruz. 10 yıl önce bu millet bayrağına, ezanına, devletine ve seçilmiş iradesine sahip çıkarak unutulmaz bir destan yazdı. O gece meydanlara çıkanlar sadece bugünü değil, yarınlarımızı da savundu. Bize düşen görev 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere doğru anlatmak. Çünkü bu topraklar vatanı uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti. Bu vesileyle bir kez daha bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milletimizin birliği, dirliği ve kardeşliği daim olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Ay yıldızlı bayrağımız kıyamete kadar semalarımızda dalgalansın. Program yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu, teknik yönetmenimiz Berkay Yıldız. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine 11 haberlerinin hemen ardından TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün büyük şehir yalnızlığını ve yabancılaşmayı ve bu yabancılaşmanın sonunda ciddi bir akıl hastalığına giden yolu en sarsıcı, en tutkulu ve en ölümsüz şekilde işleyen 1976 yapımı Taxi Driver, Türkçesiyle Taksi Şoförü filminden söz edeceğiz. Martin Scorsese'in yönettiği bu başyapıt, Vietnam Savaşı sonrası Amerika'nın karamsar ve kaybetmiş ruh halini ayna gibi yansıtır. Filmde başrolü unutulmaz Travis Bickle karakterine hayat veren Robert De Niro canlandırır. Hikayenin odak noktası ise New York sokaklarında geceleri taksi şoförlüğü yapan eski bir askerin toplumdan giderek kopuşu ve yükselen öfkesidir. Kronik uykusuzluk çeken ve şehrin karanlık yüzünden derin bir rahatsızlık, huzursuzluk, belki de korku duyan Travis, sokaklardaki kötülüğü bir bir temizleme saplantısına kapılarak 16 yaşındaki Iris'i yeraltı dünyasının pençesinden kurtarmaya odaklanır. Bu süreçte Travis, sakin bir yalnızdan şiddetli bir patlamaya doğru sürüklenen, ruh sağlığı da gittikçe gerileyen ve kendini adalet savaşçısı olarak tanımlayan birine dönüşür. Robert De Niro'nun aynaya karşı söylediği o meşhur "Bana mı dedin?" repliği, karakterin iç dünyasındaki şizoid bölünmeyi ve şiddete meyilli yapısını ustalıkla sergiler. Yönetmen Scorsese, şehrin güvenlikten uzak atmosferini

0: müziklerini melankolik caz müzikleriyle birleştirerek izleyiciyi adeta bir kabusun içine çeker. Taksi şoförü kalabalıklar içinde kaybolan bireyin yeniden görünür olma çabasını ve bastırılmış öfkenin yol açabileceği trajik sonuçları bir bir ve çok çarpıcı bir dille anlatır. Taksi şoförü rolündeki Travis'in o meşhur Mohikan tarzı saç kesimi ve boşluğa bakan karanlık gözleri sinema tarihindeki en güçlü yabancılaşma sembollerinden biri olarak hala yaşamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Güzel Bir Gün programı başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Özsaz, spikeriniz ben Tülin Bilen, yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap, zindan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Son yüzyılın en önemli sosyal ve siyasal fenomenlerinden biri olan darbeler, ekonomik, askeri, kültürel ve siyasi yönü olan olaylar. Ülkemizde geçmişte birçok darbe deneyimi yaşadı, demokrasiye müdahale edildi, insanlarımız şehit oldu, birçok acı olay yaşandı. Ancak öncekilerden farklı olarak 15 Temmuz 2016'da ilk kez bir dini cemaat tarafından ve onun adına girişilen bir darbe teşebbüsüne tanık olduk. Bu olayın toplumumuz üzerinde birçok yönden derin etkiler yarattığını söylemek mümkün. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde milletimizin, güzel ülkemizin ve güzel insanımızın böyle bir acıyı tekrar yaşamaması ümidiyle bu ve benzeri olayların toplum psikolojisi üzerindeki etkilerini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Göksel Bayan var. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sayın Bayan, ilk olarak toplumsal travmayla başlayalım. Toplumsal travma nedir?
1: Evet. Aslında toplumsal travma bugün 10. yılını kutladığımız 15 Temmuz benzeri şeyler için tüm doğal ya da ekonomik ya da siyasi birçok olay için geçerlidir. Yani bir takım doğal afetler de depremler, su baskınları, yangınlar gibi gerçekten o toplumu ilgilendiren ve onların hayatlarında bir takım etkiler yaratan olayların tamamının yarattığı bir ortak etki var. Onlardan yani genelde bir travmatik yaşantının neler yaratabileceği, bir toplumun hayatında neler yapabileceği, onların hangi duygularını örseleyebileceği, nerelerde sıkıntılara ya da uzun dönem sıkıntılara yol açabileceklerini, de kısa dönemlerde etkileyecek sorunlar yaşatacağını, ama bir de uzun dönemde hem olumlu hem olumsuz anlamda o toplumun gücünü bazı noktalardan nerelerden arttırdığını, onunla baş edebilme becerisini de neler yaptığını konuşmak gerekiyor. Hı hı. Aslında tabii ki bunun doğal olarak siyasi, ekonomik, kültürel bir sürü şey olabilir, uzantısı. Bunu konuyla ilgili uzman arkadaşlarımız uzun uzadıya yorumlarlar ama biz ağırlıklı olarak toplum psikolojisi üzerinde neler yapabilir, hı hı, üzerinden konuşmak gerekiyor. Birincisi, önce bireyden başlayalım. Çünkü, hı hı, birey örneğinden başlayalım. Bu tür felaketlerin ya da buna benzer olayların yarattığı tüm dünyada bir ortak, ta Vietnam Savaşı'ndan bu yana tanımlanan böylesine savaş dönemlerinin ya da oraya yaşadığı travmaların ne tür etkiler yapabilir, ileride nasıl şeyler yapabilir ile ilgili travma sonra stres bozukluğu dediğimiz bir rahatsızlık var. Yani işte 15 Temmuz'da da ister bu olaylara tanıklık edenler, ister o sırada hissedenler, ister olayların kahramanları, ister bu dönem içerisinde yaralanan ya da ölenler ya da bunların yakınlarının tamamını uzunca bir zamanda hissetmesi ihtimali olan travma sonra stres bozukluğu, bu ciddi uyku bozuklukları, ciddi gün içerisindeki ani böyle flashbackler dediğimiz böyle işte geriye dönük o anların tekrar tekrar canlanması, aşırı uyarılma hali, endişe, gerginlik gibi bütün bunların hepsinin olduğu ve uzun zaman geçtiği, o kadar uzun sürebilir ki inanın benim 99 depreminden beri gecenin saat 3'ünde uyanan danışanlarım var. O saat öylesine derin bir iz bırakmış ki, öylesine sıkıntı yaratmış ki o dönemde ortaya çıkıyor. Birey üzerindeki etkileri birebir yaşamakla ilgili. O dönemlerde özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, hele biz başkentte yaşayanlar çok daha şiddetli hissettik. Hani evet, uçak seslerini, işte bombalamaları, silah, hı-hı, seslerini, ne olup olmadığı uzunca süre bilemedik, edemek, o belirsizliğin yarattığı derin kaygı. Bu arada bütün bunların korkular, bizim ya da sevdiklerimizin başına bir şey gelebilme ihtimali, bu arada insanların buna benzer süreçlere nasıl ne yapacaklarını bilemedikleri, daha sonra bilmeye başladıkları zamanlarda bu tür bir darbe girişimine karşı direniyor olmak, o dirençler sırasında can, mal kayıpları, hı hı, bütün bunların hepsi, o fotoğraflar, o yaşananlar gerçekten

0: Çok uzun zaman hani biz arşivimizden kaldırabiliriz ama zihnimizden bunu bu kadar kolay kaldırmak mümkün değil. Bunlar bireyin kendisinde ciddi bir gerginlik, iş sıkıntısı, belirsizlik, her an kötü bir şey olacakmış hissi, işte aşırı bir uyarılma, yüksek sese karşı bir dayanıksızlık gibi gerçekten insanlar arası ilişkilerini de bozan, işlevselliklerini de derin bir şekilde etkileyen sonuçlar ortaya çıkartıyorlar.
1: Yıllarca da sürebilecek etkiler,
0: Tabii
1: değil
0: ki
1: mi
0: yani
1: bunlar?
0: inanın halen uğraştıklarımız var. Yani büyük bir kısmını önemli ölçüde artık tedavi ettik ama tekrar bir daha nüksetmesin, rahatsızlanmasın diye yani o güvenle ilgili biraz sonra toplum psikolojisiyle ilgili kısmı daha ayrıntılı anlatırken gerçekten aslında ne tür duyguları zedelediği, ne tür duygulara zarar verdiği ile ilgili kısmı meselenin mutlaka konunun uzmanları söylediklerinde onlar açısından çok önemli tarafları olabilir. Yani ekonomik boyutları, siyasi boyutları, kültürel boyutları olabilir. Bunları hiç azımsamıyorum, hiç hafife almıyorum. Ama inanın biz bir sürü şey kolay hallediyoruz. Yani depresyonu hallediyoruz, kaygıyı hallediyoruz. Onları tedavi etmelerimiz, onları çözmemiz daha kolay. Bizim için hallediğimiz en zor duygulardan bir tanesi güven. Güven çok pahalı bir duygudur. Ve güven kaybı ya da güvenin sıkıntıya girme ihtimali gerçekten bizim uzun dönemde onarmakta zorlandığımız şeyler. Ve maalesef bu tür kalkışmalar, bu tür olayların tamamı insanın kendini güvende hissetmesi duygusunu ciddi bir şekilde zedelemeye başlar. O yüzden de dediğim gibi bireylerde hani bu en çok gördüğümüz travma sonrası stres bozukluğu gördük. Bir kısmında hakikaten yakın kayıpları ya da yaralananlar nedeniyle ciddi kayıp duygusu, yas reaksiyonları ve onların uzantısı olan sorunları gördük. Bir kısmında gerçekten ciddi miktarda uyku bozuklukları gördük. Uyumla ilgili becerilerinde bir azalma gördük. Bunlar bireye ait sorunlar. Ama kaçınılmaz olarak bunun bir bulaşıcılığı da var. Yani bu tek başına bir tek bireyin yaşadığı ya da kısıtlı bir çevrenin yaşadığı bir şey değil. Hemen hemen bu ülke nüfusunun tamamının yaşadığı. Ve gerçekten bir süre sonra İnsanların birbirleriyle ilgili düşüncelerini de, güven duygularını da, dirençlerini de etkileyen bir şey haline dönüşen ve ciddi sıkıntılar yaratan bir süreç oldu. Birey üzerinde ama karşılaştıklarımız bunlar genellikle.
1: Biraz önce söylediğiniz işte ekonomik, sosyal, siyasi ve psikoloji. Şu anda biz psikolojiyi konuşuyoruz ama bunların hepsi de aslında birbirini besleyen
0: Çok
1: durumlar
0: doğru.
1: değil mi?
0: Tabii ki,
1: Olumsuzluklar değil mi?
0: tabii
1: Yani bir
0: ki.
1: olumsuzluk bir noktada başladığında diğer taraflara da aktarılıyor gibi
0: Tabii
1: geliyor
0: ki
1: bana.
0: güven duygusunun kaybı ya da güven duygusunun tedirgin ediliyor olması zaten bu tür kalkışmaların buna benzer olayların hani doğal olanlar dışında doğallar bizim elimizde değil kontrolümüzde değil. Kaldı ki o dönemde bile oluşabilecek hasarları minimuma indirmek için işte söz gelimi biz bir deprem ülkesiyiz diyoruz. Bu doğal afetlere karşı kendimizi hazırlıklı tutmak bir takım planlamalar yapmak bu sıkıntıları minimum halde tutabilecek önlemler almaya çalışıyoruz. Hani bunlar benzer bir şekilde bu tür sosyal sıkıntılara, siyasi müdahalelere, buna benzer durumlarda gerçekten işimiz daha zorlaşıyor. Çünkü bu durumda hani öbürünü için bir sebep sonuç ilişkisi kurabiliyorsunuz. Yaşadığınız coğrafyayla ilgilendirebiliyorsunuz. Fay hatlarını bilim adamları anlatıyorlar. İşte bunun için önleyecek bir takım şeyler var ama gerçekten o güven duygumuzu sıkıntıya sokacak ve gerçekten ne oluyor? Hani çünkü devlet çok değerli bir şeydir. Bizim gerçekten kendimizin var olduğunu bildiğimiz, kendimizi ona emanet ettiğimiz bir bu organ şeyin bir tehdit altında oluyor olması ihtimali çok tedirgin edici, çok daha büyük, devasa bir şeydir. Ve böyle olduğu zamanlarda haklısınız, buradaki tehdit algısı, güven, gücümüzü eksik hissetme ki bir süre sonra Allah'tan çok toparlandı. Ama oralarda bir yerde bunun ekonomik sonuçları var. İnsanlar yatırım yapmıyorlar, girişimde bulunmuyorlar, işte parayla ilgili meseleler, finansla ilgili meseleler ciddi sıkıntılara giriyor. Siyasi olarak hani bir şekilde çalkantılar ortaya çıkıyor ve hani gerçekten insanların farklı analizleri, farklı yorumları kutuplaşma miktarını arttırıyor gibi hani siyasi sonuçları var ama konu uzmanları onu ettiler, haklısınız. Bu alan hepsiyle ilgili oturup da hani psikolojilerini bozdu ya da işte basit bir ekonomik birkaç şey yok, öyle değil. Toplamda birçok değeri sıkıntıya sokabilecek bir süreç.
1: Acı ve kötü deneyimler bütünü olarak yorumlayabileceğimiz darbeler, bireyler ve toplum üzerinde nasıl duyguların oluşmasına yol açıyor peki?
0: Evet, aslında iyi ki demin söylemeye başladığımız güven duygusu. İlk başta o kayboluyor. Yani birey üzerinde de toplum üzerinde de. Gerçekten birey üzerinde demin söylediğim hani geleceğin ne olacağı, hani gerçekten hayatın bundan sonra

0: sonrasında nasıl devam edebileceğine dair, işte hayatın ne zaman normalleşeceğine, bunun neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair tanımların bir miktar sorgulanmasına, şüphelere, hani bu dönemde etrafınızdaki komşunuzdan tutun işte o şehirde, o kasabada yaşayan, o köyde yaşayan insanların birbirleriyle ilgili endişelerine, hani ve tüm bunların hepsi güven duygusu kaybolursa, insanlar endişeleniyorlar, korkuyorlar. Bütün bunların hepsi daha evvelden toplu olarak yapılan bir dünya kadar şey. Bir dünya kadar projeyi, işi, karşılıklı yardım edebilmekle ilgili kısımları ciddi bir sıkıntıya sokmaya başlıyor. Bir süre sonra bu meseleye ilgili yorumlarımı, değerlendirmelerini yapmalarla ilgili insanlar kutuplaşmaya başlıyorlar. Bu kutuplaştığında bu bahsettiğimiz alan artık evvelden aynı takımda olan, birbirlerine pas veren, birbirleriyle beraber bir süreci kotaran insanlar bu sefer karşıdakinin kendisine bir zarar vereceği, aklın buna bir tür kötülük geleceği endişesiyle yaşamaya başladıklarında artık o hayat o birey düzeyinde çok sıkıntıya düşmeye başlıyor. Toplumda yarattığı şey güven duygusunun karşılığı da bu daha çok hani somutlaştığı alanlarda görüyoruz. Biz ağırlıklı olarak gerçekten hani bu ekonomik alanda insanlar hep bir duruyorlar. Endişeliler, geleceklerini ya da bir gün sonrasını ya da birkaç gün sonrasını yeterince göremedikleri için o suyun bulanıklığı, sağlıklı değerlendirmeler yapmalarını bozuyor. Sağlıklı değerlendirmeler yapamayan toplumlar ya da bireyler sağlıklı kararlar alamıyorlar. Buna benzer süreçler yaşanıyorlar ve hani dediğim gibi güven duygu içerisinde en çok zedelenendir. Bunun yanı sıra evet ciddi bir şekilde bir depresyon var, bir çökkünlük. Hani başlangıçta özellikle o akut dönemde bir çaresizlik hissi. Hani umutsuzluk, karamsarlık, ya yarın ve başka bir şey olacak olursa, her şeyin nasıl gittiğine dair netleşemeyen durumların hepsi ciddi bir hüzün duygusunun artmasına, korkunun ve kaygının, yani çünkü biz zaten bir belirsizlik, hani var olan bizim kendimize emanet ettiğimiz canımızı, malımızı ya da işte geleceğimizi bir sürü şeye emanet ettiğimiz bir sistem var, devlet var. Bununla ilgili o devletin tehdit altında olması hissi bir belirsizlik yaratacağı için insanların bunun doğal sonucu da hani kaygıdır.
1: Evet, gelecek kaygısı.
0: Aynen öyle, kaygıdır. Bu kendimizle ilgili, kendi hayatımızla ilgili, kendi malımız, mülkümüzle ilgili, çocuklarımızın gelecekleriyle ilgili kaygılarımız ortaya çıkmaya başlar. Diğer bir kısmı da bu. Bu da bir dönem bizim için sıkıntı oldu. Ancak büyük bir olasılıkla konuşmamızın sonunda söyleyeceğiz. Yani bunlar yarattığı başlangıçta bu gelişmelerin olduğu, bu gelişmelerin ne olacağının bilinmediği döneme dair insanların tedirginlikleri, endişeleri. Ama doğru yönetildiğinde ya da baş edildiğinde buna benzer süreçlerin bu bahsettiğimiz duyguların önemli bir kısmını ciddi bir şekilde arttırma, bir arada beraber olabilme gibi duyguları da ortaya çıkartan tarafı da var ayrıca.
1: Evet, destekleyen taraflar da var tabii ki. Toplumsal travmalar bireysel olarak hayatlarımızı nasıl şekillendiriyor ve kişiler arası ilişkilerde nasıl yansımaları oldu bu olay özelinde de?
0: Çok benim klinik deneyimlerimden söz edeyim. Zaman zaman bu konuda birçok meslektaşım da yayınlar yaptılar ya da değerlendirmeler yaptılar. Öncelikle gerçekten insanların sebep sonuç ilişkilerini doğru kuramadıkları durumlarda neyin doğru neyin yanlış olduğunu demin söyledik ya, o su bulanıyor. Ne oluyor belli değil. Bir sürü haberler ortalıkta çıkıyor. İşte sosyal medya ya da yazılı görsel basında ne olduğunu bilemediğimiz, sokaktaki sıradan vatandaşların gerçekten ayrıntılarla ilgili yeterince berrak bilgilendirmenin ortadan kalktığı durumlarda insanlar bu döneme dair çeşitli duygulara sahip oldular. Aynı ailedeki bireylerin konuya farklı farklı yaklaşmalarından tutun ya da gerçekten insanların içlerinden çıktıkları toplulukların neyi sahiplendikleri, neyin arkasında durdukları ile ilgili kısımlar hem insanlar arası ilişkilerde, evliliklerde bile yani ciddi sıkıntılara neden oldular. Çünkü mesele içerisinde şimdikilerin hepsinden çok farklı bir şey vardı. Türkiye geçmişte benzer darbeleri yaşadı. Hani biz maalesef çok iyi bir deneyim değil ama bu konuda tecrübeli bir ülkeyiz.
1: Milliyetsiz değil mi? Evet, ne
0: evet,
1: yazık
0: bu
1: ki.
0: süreçle ilgili ama bundan evvelkilerin bundan bir farkı vardı. Bundan evvelkiler yani iyi yönetilmesine itiraz eden askeri bir şeyin hani kökeninde toplumda çok alt şeyi bulamayan, sahiplenme bulamayan, zaman içerisinde kendini anlatmaya çalışan durumlarda, hareketlerdi. Fakat bu sefer hani bir dini inanç üzerinden yargılanan bir durum ortaya çıktığı için hani

0: insanların gerçekten yumuşak karnı bu. Yani o yüzden de bunun üzerine yararlandırıldığında ne yapacaklarını bilemediler. Gerçekten bu süre içerisinde neyin ne adına yapıldığı. Çünkü bu nedenle yapılmış herhangi bir şey yoktu.
1: Yani düşünebileceğimiz bir durum değildi bu.
0: Evet, değildi. Hani bunun üzerinden bir ülke yönetimine talip oluyor olmak ya da ülke yönetimine müdahale etmeye kalkışıyor olmak fikri insanlara yabancı bir fikirdi. Hı hı. Doğru, biz darbelere alışığız ama buna benzer fikri çok alışık değiliz. Hı hı. Bu bilinmezlik de, bu nereden geldiği bilinmez durumu da kısa dönemde bizim için hakikaten çok tedirginlik yarattı. Yani bir durduk, dona kaldık. Hani bir kısmımız öfkelendi, bir kısmımız çok üzüldü, endişelendi. Hani birbirine o kadar karışık duygular ki o anda. Yani sadece o sırada gerçekten bunun için, mücadele için sokağa çıkan ve buna karşı direnen halktan kayıplar yaşadıklarımızın gerçekten üzüntüsü sadece bildiğimiz klasik bir yas değildi o.
1: Evet.
0: Daha fazla bir şeydi. İçinde üzüntü vardı ama onun yanı sıra korku vardı, öfke vardı, endişe vardı, kızgınlık vardı.
1: O şaşkınlık vardı.
0: Şaşkınlık vardı, çok doğru. Buna ben çok karmaşık duygular olduğu için halledilmesi, kotarılması çok daha zor oldu. Çünkü yas mı? Kaybedersiniz birini. Kayıp duygusunun hani kısa dönem uzun dönem etkilerini yaşarsınız. Bir süre sonra kabullenirsiniz. Bir süre sonra hayatınızı ona öyle kurgularsınız. Ama buradaki mesele öyle değildi.
1: Hı hı.
0: Sadece üzüntü, sadece kayıp üzerinden kurgulamadık biz bunu. Bir sürü şey daha kurguladık. Ama bu nedenle de insanların bu meseleye bakış açılarıyla ilgili gerçekten ciddi kutuplaşmalar. Bunlar evlilikteki karı kocalar, hı hı, ailedeki anne baba çocuklar arasındaki ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde farklı farklı şey çıktığında insanları gerçekten çok mikro düzeyde de kutuplaştırmaya başladı. Herkes bundan başka bir şey algılamaya başladı.
1: Hı hı.
0: Hani o yüzden de bir süre sonra o su beraklaştığında, o su durulduğunda ve gerçekten bu mesele kontrol altına alındığında hani bir sürü şey oldu. Kısa dönemde insanları tedirgin eden ve karşılıklı birbirlerini karşı karşıya getiren durumlarda yaşandılar.
1: Peki böylesi travmaların nesilden nesile aktarımı konusunda neler söylersiniz?
0: Çok haklısınız. Biz de aslında ben birazcık da bu sorunla baş edebilmenin ya da bu soruna karşı halkın sokaklara dökülerek buna karşı direniyor olmasının diğer nesillerin yaşanmış olan darbeleri bu kuşaklara doğru anlattığının sonucu, hı-hı, olduğunu da düşünüyorum.
1: Hı-hı.
0: Yani eski nesiller doğru anlatmış olmalılar ki,
1: hı-hı,
0: yani darbelerin ne kadar kötü bir şey olduğunu, hani darbelerin insanları ne kadar sıkıntıya soktuğunu, hakkı, hukuku, demokrasiyi, özgürlükleri, bir sürü şeyi ne kadar çok tehlikeye soktuğuna dair doğru şeyler anlatmış olmalılar ki benzer bir kalkışmaya karşı böylesine bir hareket haline dönüşebildi.
1: Hı hı.
0: Çünkü bu kolektiviteyi sağlamak altta bir yerde bir zemin yoksa olması mümkün değildir. Yani o an bir hamlede refleks olarak bir dakika demokrasiyi, hukuku koruyayım, işte hukuku koruyayım, işte meclisi koruyayım, hani işte halkın iradesini koruyayım. Hani bunlar refleks olarak ortaya çıkmazlar. Bunlar altta bir yerde fonda bir bilgiler olmalı ki gerçekten darbenin neleri mahvettiğini, neleri sekteye uğrattığını, neleri yavaşlattığını, ne tür kayıpla neden olduğuna dair bir bilgi ulaşmış olmalı ki insanlar bu konuda buna karşı hareket edebilecek şekilde bir harekete dönüştürebildiler.
1: Evet, toplumsal travmaların etkilerinden kurtulmak, umutsuzluğun yayılması ve kalıcı hale gelmesini önlemek mümkün mü sizce? Mümkünse nasıl yapılabilir?
0: Şimdi kısa dönemde çok zor bir şey.
1: Hı-hı.
0: Gerçekten kısa dönemde onu sağlamak kolay değil. İnsanlar bu kadar korkmuş, endişeliyken, bunun her an tekrar bir daha olabilme ihtimalini bir taraftan düşünüyorlarken, hani o anla kısa dönemde insanların umudunu yeşertmek. Hani bizde terapide çok önemli birkaç kavram vardır. İnsanların umudunu yeşertmek önemli bir kavramdır. Meselenin, yaşananların evrensel olduğunu düşünmek önemli bir şeydir. Bu evrensel bir şey değil.
1: Değil.
0: Yani bu bizim yaşadığımız ve nereden çıktığını bilmediğimiz, hiç olmaması gereken, hele bu değerler üzerinden hiç olmaması gereken bir durum. Bu durumda hani evrensel bir şey olmaması bizim insanların bununla baş etmesini kolaylaştırmak konusunda elimizden bir enstrümanımızı aldı. Umudunu yeşertmek başlangıç için çok zordu. Hiçbir şey düzelmeyecek ve her şey alt üst olacakmış hissi yaratan ama bir süre sonra hani yavaş yavaş artık meselenin ne olduğu, aslında hani gelen darbe girişiminin nasıl bir yerden kaynaklandığı, ne istedikleri, ne yaptıkları, gerçek yüzlerinin ne olduğu ve buna karşı direnenlerin aslında hangi değerleri savunmak için direnmeye başladıkları gibi meseleler netleşmeye başladığı andan itibaren zaten işimiz birazcık daha kolaylaşmaya başladı. Artık biz neyi istemediğimizi, neyi istediğimizi biliyorduk. Hı hı. Yani demokrasiyi istiyoruz, hukuku istiyoruz, özgürlüğümüzü istiyoruz, halkın iradesini temsil eden o meclisi istiyoruz ve bunların hepsinin tehdit altında olduğu zamanlar ona karşı oraların, bunun iyi tarafı şu, oraların bizim olduğunu öğrendik. Hani mutlak hepimiz düşünürüz günlük hayatta. Tabii ki o meclis bizim meclisimiz. Tabii ki işte bu devlet bizim devletimiz. Bunu genel geçer laflar olarak söyleriz ama günlük yaşam pratiğinde orayı bu kadar sahiplenmek, oranın bizim olduğunu hissetmek ve gerçekten oraya gelecek tehditlere karşı siper oluyor olmak günlük yaşamda insanın bu farkındalığını çok arttıran bir şey. Hı hı. Dediğim gibi başlangıçta yaşanmış olan o travmatik yaşantılar ve onun sonuçlarını gerçekten çok acı, çok sıkıntılı. Ama daha sonra bu toplumda gerçekten bir arada olabiliyor olmak, kendi hayatındaki ortak değerlere karşı, bu özgürlüklere, hukuka ve meclise karşı yapmış bir harekete karşı direniyor olmanın da nasıl bir araya gelinebildiğini, nasıl insanların tek tek siyasi düşünceleri, ekonomik düşünceleri ne olursa olsun hep beraber asıl korunması gerekenin bu olduğunu fark etmeleri açısından çok önemli bir deneyimdir. Ben toplumu olgunlaştıran bir şey de olduğunu düşünüyorum bunun.
1: Hı hı. Bu tarz toplumsal travmatik konularda medyaya, eğitim sistemine, ailelere düşen görevler var mı sizce?
0: Kesinlikle var. Yani en dipte önce ailelere düşenler var. Hı hı. Yani ailedekiler zaten bir şekilde aslına bakarsan o duyguları henüz çok daha palazlanmamış olan çocuklarının tekrar o güven duygusunun onarılmasında ve her şeyin eskisi gibi hatta eskisinden çok daha iyi olacağına dair duygularını pekiştirmek konusunda destek olmalılar ve gerçekten hiçbir şey olmayacağı karşısında. Çok küçüklerde şunu öneriyoruz biz. Hani böyle daha henüz aklı başına gelmemiş, okuma yazması olmayan daha küçük 2-5 yaş arasında gereksiz dahi olsa güven verin. Hiçbir şey olmayacak oğlum. Hiçbir şey olmayacak kızım. Hiç kötü bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Merak etme gibi. Ha bir süre sonra bunların hepsini kontrol edemeyeceğimizi anlarlar ama o dönem başka şeyleri de anlayabilme kapasitesine sahip olurlar. Ama yaşı birazcık daha büyük olanlara bunun karşılığında bir şeyin risk altında olmayacağını, tehdit altında olmayacağını der güveni yerleştirirken bizim de ne tür güçlere sahip olduğumuzu tekrar hatırlatmak. Bunun üstesinden gelmek için neler yapılması gerektiğine dair kendi hayatımızdaki deneyimleri aktarmak. Bütün bunların hepsini yaptığımızda onarılması konusunda yeni kuşaklarda aile bir bazında bunlar. Bunun dışında gerçekten devlet bazında olanlar var. Yani yazılı, görsel ve sosyal medyada hani bu dönemde gerçekten çok ciddi. Bu dönemde tamam bilgiye ulaşmak çok kolay ama kirlenmiş bilgiye de ulaşmak kolay.
1: Evet.
0: Bu tür kirliliklerden korunabilecek bir hani gerçekten bir okur yazarlık gerekiyor. Bu okuryazarlık sadece bahsettiğim alfabetik anlamda bahsetmiyorum. Aslında hayatı okuyup yazmak, o siyasi gelişmeleri okuyup yazıyor olmak. Hatta işte ne bileyim ekonomist arkadaşlarım da finansal okuryazarlık diyebilirler ama okuyup yazabiliyor olmak bunu. Gerçekten neyin doğru neyin yanlış olabileceğini, gerçekten ona enjekte edilmeye çalışılan o bilgilerin ne kadarının kontrol edilmesi gerektiğine dair kısımları mutlaka doğru ayırt etmek. Gerçekten eğer bilginin temizliğinden ya da bilginin dürüstlüğünden emin değilsek bu durumda gerekirse o bilgiye ulaşma hattını kapatmak daha iyi, daha önemli bir şeydir. Ama hani dediğim gibi o kadar çok kaynağımız var ki artık ne kirlenmeyi engelleyebiliyoruz ama bu arada kirli emelleri, amaçları olan insanlar da bu durumda gerçekleri, doğruluğu engelleyemiyorlar zaten.
1: Hı hı. Bu tarz olaylar aslında toplumda dayanışmayı da artıran durumlar değil mi?
0: Yani kesinlikle.
1: Bazı kesimlerde yabancılaşma ve güvensizlik hissi de artıyor ama dayanışma da doğru artıyor diyebiliriz.
0: Demin söylediğimiz akut dönem ya da akut dönemi geçen hemen olmuş olayların hemen arkasından gelen ve durumun tamamıyla kontrol altına alınma hissini sürdüğün o dönemlerde yaşanılan kötü duyguların yanı sıra bu bittiğinde artık bu konuda bizim elimizde bizim sahip olduğumuz, bizim sevdiklerimiz, bizim istediklerimizle ilgili bir şeyin elimizden alınamayacağına dair bir kararlılık göstergesi. Bu çok ciddi bir olgunlaşmadır. Gerçek bir kararlılık duruşu sergiliyor olmak. Çünkü biz hayata dair bir sürü değişik şey düşünebiliriz. Hani yaşam şeklimizle, müzik dinlememizle, kıyafet biçimimizle, tatil yapma şeklimizle, siyasi olarak, tuttuğumuz takımla ilgili çok farklı bir sürü şey düşünebiliriz. Ama bütün bunların içerisinde bizim gerçekten kaybetmek istemediğimiz özgürlüklerimiz, bizim kaybetmek istemediğimiz hakkımız, hukukumuz, bizim kaybetmek istemediğimiz devletimiz ya da oradaki işleyen çarkı dair olduğunda insanların bir araya gelme biçimini ve bir araya gelme güvenin ne kadar mümkün olabildiğini göstermesi açısından toplumsal bir güveni ya da gerçekten biz bunu yaparız hissiye doğuran bir şeydir. Ha gerçekten zaten bizim ülkemizde yani zaman zaman ufak tefek tehdit algıları olduğunda da yani hepimiz hatırlarız onları. En ufacık böyle bir ihtimal olduğunda askerlik şubesi önünde kuyruklar olur bizde.
1: Evet.
0: Uzun uzadıya. Hani henüz daha bir şey yokken bile. Hayır arkadaş yine de bunu gösteririz. Bakın bir tehdit algısı varsa ben buradayım gibi. Hı-hı. Artık o duygunun gerçekten pekiştiğini. Evet arkadaş bir tehdit olduğunda biz buradaydık. Bunu yaptık. Bunu hissediyor olmanın yarattığı bir güven duygusu ve kararlılık önemli bir olgunlaşma.
1: Toplumsal travmayla başa çıkmak adına hafıza çalışmaları, anma törenleri, sosyal destek, biraz önce bahsettiğiniz eğitim bu konuda çok çok önemli rol oynuyor
0: kesinlikle,
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Burada birkaç kısmı var işin. Gerçekten bunu şunu da unutmamak. Bütün bunlar karşısında insanların ödedikleri bir bedel oldu.
1: Hı hı.
0: Yaralananlar, hayatını kaybedenler. Hani bu süreçte bütün bunları anıyor olmak ve gerçekten onların ne kadar büyük bir iş yaptığını ve bütün bu süreci bizim deminden beri düşündüğümüz o devleti, millet olmayı, bir arada olmayı sağlamak için ne kadar katkıda bulunduklarını unutmadan anmak gerekiyor. Ama bunun yanı sıra gerçekten oturup da insanların farklılıklarının o toplumu zenginleştirmeye hizmet ediyor olması lazım. Zenginliğe, güzelliğe hizmet ediyor olması lazım. Farklılıklar eğer kötülüklere, tehlikeye ya da sıkıntı neden olduğunda o sınırı doğru tarif etmekle ilgili bu tür deneyimleri tekrar tekrar insanlara hatırlatmak ve tekrar göstermek gerekebilir.
1: Evet, programımızın sonuna gelmişken son sözlerinizi de alalım sizden.
0: Ben dedim ki bunların hiçbirini yani hiçbir milletin, hiçbir ülkenin bunlarla sınanmasının doğru olduğunu düşünenlerden değilim. Yani sadece bizim için değil, hiç kimsenin böyle bir, hiçbir ulusun böyle bir şey yaşamasını istemem. Ama bu yaşananların bize gösterdiği çok önemli şeyler de var. Biz hallederiz. Yani biz gerçekten eğer tehdit altında hissettiğimizde hangi takımı tuttuğumuz önemli değildir, hangi siyasi görüşte olduğumuz önemli değildir, hayata nereden baktığımız çok önemli değil. Biz yapan ortak değerlerimize tehdit altında hissettiğimizde gereğini yapıyoruz. Bunun güvenini hissetmek önemli bir şey.
1: Çok teşekkür ediyoruz bize.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz biz de size değerli katkılarınızdan dolayı. Sevgili dinleyenler, konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Göksel Bayam'dı. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızın başında dediğimiz gibi 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde milletimizin, güzel ülkemizin ve güzel insanımızın böyle bir acıyı tekrar yaşamaması dileğiyle haftaya tekrar aynı saatte görüşmek ümidiyle hoşça kalın.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Fethullahçı terör örgütü devletin pek çok kritik kurumunda olduğu gibi savunma sanayi alanında da çeşitli yöntemlerle etkili olmaya ve Türkiye'nin kapasitesini zayıflatmaya çalıştı. Peki örgüt savunma sanayini hangi yollarla sabote etti? Kritik projeleri ve kurumları nasıl etkiledi? Bu girişimlerin Türkiye'nin savunma kabiliyetine yansımaları neler oldu? FETÖ'nün devlet kurumlarından tasfiye edilmesinin ardından Türk savunma sanayinin kazandığı ivme, yerli ve milli projelerle gelen dönüşüm ve güvenlik politikalarına pozitif yansımaları. Serinin bu bölümünde Türk savunma sanayinin özellikle son 10 yıldaki atağını konuşacağız. Konuğumuz savunma sanayi politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu. Değerli takipçilerimiz, Başaramadılar Podcast serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Sizlere Ankara'dan TRT stüdyolarından sesleniyoruz. Konuğumuz savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Mevlütoğlu.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Efendim 2016'ya kadar Türk savunma sanayinde FETÖ'nün sabotaj ve yavaşlatma faaliyetlerine rastlıyor muyuz? Bunların kapsamı ve etkisi ne oldu?
1: Bu sorunun yanıtı evet. Fethullahçı terör örgütünün savunma sanayine yönelik hamlelerini, sabotaj ve yavaşlatma girişimlerini iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi sektöre ilişkin kamu kurumları ve aynı zamanda şirketlerin organizasyonel yapıları, kadrolarına yönelik hamleler. Bu bağlamda insan kaynakları politikaları, özellikle kritik konumlardaki çok ciddi deneyime, bilgi birikimine sahip personelin yıldırılması, işlevsizleştirilmesi, mobbing olarak tabir edilen uygulamaların yapılması suretiyle projelerinden uzaklaştırılmaları, işlevsiz pozisyonlara aktarılmaları ve hatta şirketlerinden, kurum kuruluşlarından veyahut sektörden uzaklaştırılmaları politikaları denebilir. İkinci kategoride ise proje odaklı sabotaj ve yavaşlatma faaliyetleri. Burada özellikle karar alıcı ya da karar alıcılara nüfuz edebilecek FETÖ mensuplarının projelerde bürokratik engeller çıkarmaları, süreçlerde bazı bilinçli, kasıtlı yavaşlatmalar, çok hesapta olmayan bazı ilave isterler, bazı dokümantasyon talepleri, test talepleri gibi çoğunlukla çok acil ihtiyaç duyulan projelerin geciktirilmesi, bazen iptal edilmesi veyahut yurt içinden karşılanabilecek bazı ürünlerin yurt dışından hazır alım suretiyle temin edilmesi gibi hamleler yaptıklarını biliyoruz. Bu iki kategoride de FETÖ'nün savunma sanayine yönelik sabotajları, aktiviteleri özellikle 2010-2012 arası dönemde zirve yapmıştı. Bu dönem kritik çünkü bu dönem aynı zamanda Türkiye'nin terörle mücadelede çok daha yoğun bir dönem içerisinde olduğu bir süreçti. Özellikle sınır ötesinden kaynaklanan bölücü terör örgütüyle mücadelede savunma sanayinin ürünlerine, teknolojilerine, sistemlerine çok yoğun ihtiyaç duyulduğu bir dönemdi. Tam bu dönemde aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesinin akamete uğratılması, ihtiyaçların zamanında ve yerli savunma sanayinden karşılanamaması yolunda FETÖ'nün çok ciddi çabalarının olduğunu gördük. Ben de aslında şahsen bu dönemin bir tanığıyım diyebilirim.
0: Peki Sayın Mevlütoğlu, 15 Temmuz sonrası dönemde savunma sanayi alanında ne gibi atılımlar yaşandı ve bunların sahadaki karşılığı ne oldu?
1: Birincisi bu denklemden FETÖ parametresinin kalkmasıyla birlikte az önce bahsettiğim bu engelleme, yavaşlatma faaliyetleri neredeyse tamamen ortadan kalktı. Zaten bunlar adli süreçlere de konu olmakta. Bu yavaşlatmaların, bu sabotajların sorumluları için, hakkında da gerekli işlemler halen yapılmakta ya da yapıldı. FETÖ'nün bu denklemden çıkmasıyla birlikte aslında pek çok projede çok hızlı bir şekilde sahaya konulması, devreye alınması süreçlerine tanık olduk. Bilhassa insansız hava aracı gibi terörle mücadelede Türkiye'nin çok ciddi ihtiyaç duyduğu bir kalemde süratle kapasite artırımına gidildiğini gördük. Önce

0: keşif gözetleme maksatlı olarak ardından silahlı insansız hava araçları şeklinde terörle mücadelede doğrudan sonuç alıcı bir kabiliyet kısa süre içerisinde inşa edilebildi. Bir diğeri de doğrudan FETÖ ile ilgili olmamakla birlikte Türk savunma sanayinin doğal gelişim süreci içerisinde özellikle 2000'li yılların başlarından itibaren başlayan o ivmelenme 2010'lu yıllarda prototiplerin ürüne dönüşme sürecine sahne oldu. Yani 2010'lara kadar Türk savunma sanayinin geliştirme, tasarım ve test süreçlerini yürüttüğü projeler 2010'ların ortalarından itibaren artık kullanıma hazır, devreye alınmaya hazır hale geldiler. Bu da aslında savunma sanayinin vites arttırma sürecine denk geldi. FETÖ'nün buradaki yavaşlatıcı ve engelleyici faktörün ortadan kalkmasıyla birlikte terörle mücadele ve sınır ötesi harekatlarda Türk savunma sanayinin ürünleriyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin hareket kabiliyeti, etki kabiliyeti çok ciddi bir şekilde bu dönemde artış gösterdi.
1: Son 10 yılın en kritik projeleri sizce neydi?
0: Bu son 10 yılda tabii ki en başta gelen kritik proje olarak herhalde insansız hava araçlarını sayabiliriz. Türk savunma sanayinin güzide kurumları arasında yer alan Türk Havacılık Uzay Sanayi ve Baykar başta olmak üzere şirketlerimizin geliştirdiği Anka, Bayraktar TB2, Aksungur, Bayraktar Akıncı gibi insansız hava araçları az önce bahsettiğim süreçte terörle mücadelede stratejik etki yaratan unsurlar oldular. Çünkü bunlar çok gelişmiş elektronik harp ve keşif gözetleme kameralarıyla, sistemleriyle donatılmış platformlar. Bu sensörleri, kameraları Aselsan geliştirip üretmekte. Hassas vuruş kabiliyetine sahip hassas güdümlü silah sistemleriyle donatıldılar. Roketsan ve TÜBİTAK SAGE'nin ürettiği mühimmatlar. Bunlarla birlikte insansız hava araçları sınır içinde terörle mücadelede, Suriye, Kuzey Irak, Libya, Dağlık Karabağ gibi harekat ortamlarında hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem dost ve müttefik güçleri sahada oyun değiştirici, doğrudan sonuç alıcı kabiliyetler sundular. Bir diğer kategori olarak deniz sistemlerini, askeri denizciliği sayabiliriz. Burada en başta MİLGEM, Milli Savaş Gemisi programı adı altında yürütülen korvet ve fırkateyn inşa programlarıyla Türk askeri denizcilik sektörü çok ciddi bir kapasite sıçraması sağladı. Hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de Ukrayna, Pakistan, Malezya gibi dost ve müttefik ülkelerin donanmaları için çok farklı konfigürasyonlarda savaş gemilerini kendi özgün imkanlarımızla, kendi konsept ve doktrinlerimizle tasarlar ve inşa eder hale geldik. Deniz alanında şüphesiz TCG Anadolu'yu bahsetmeden geçemeyiz. Çok maksatlı amfibi taarruz gemisi. Türkiye'nin kuvvet aktarım kabiliyetini çok uzak coğrafyalara taşıyan hem bayrak gösterme hem amfibi harekat hem de savaş dışı harekatlarda Türkiye'nin askeri ve stratejik görünürlüğünü, kuvvet öz kütlesini çok ciddi bir şekilde artıran stratejik bir platform. Nitekim bu platform kısa süre içerisinde hizmete alınarak hem Türkiye'nin milli operasyonlarında görevlerinde hem de çok uluslu harekatlarda harekata hazır hale geldi. Bir diğer önemli alan olarak muhtemelen sayabileceğimiz bir kategori elektronik harp sistemleri olarak sayılabilir. Türk savunma sanayi başta Aselsan olmak üzere çok sayıda şirketiyle birlikte hava, kara ve deniz konuşlu elektronik istihbarat, elektronik harp sistemleri geliştirmekte. Bunları insansız hava araçlarında farklı deniz ve kara platformlarında kullanmakta ve bu suretle kendi bölgesinde çok geniş bir coğrafyada elektromanyetik spektrumda bir hakimiyet sağlayabilmekte. Ve bu kabiliyet yavaş yavaş artık dost ve müttefik ülkelerinde istifadesine sunulmakta. Son olarak da Altay Milli Ana Muharebe Tankı'yla sembolleşen kara araçları sektörünü herhalde zikretebiliriz. Türk savunma sanayinin en güçlü olduğu kategorilerden birisi hiç şüphesiz kara araçları sektörü. Hem ana muharebe tankı hem zırhlı muharebe araçları hem de farklı kategorilerde kara araçlarının, kara sistemlerinin tasarım, üretim ve donatımını tamamen yerli imkanlarla yapabilir haldeyiz. Zaten savunma sanayimizin bu yetkinlikleri insansız hava aracı ve kara aracı sektörü başta olmak üzere Türkiye'nin ihracat alanında da son yıllarda süratle artan bir ivme kazanmasını mümkün kıldı. Nitekim geldiğimiz noktada Türk savunma sanayinin 5 firmasının dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasına girdiğini görüyoruz. Savunma sanayimizin toplam ihracat hacminin 10 milyar doları aştığını görüyoruz. Bunlar son 20 yılda elde edilen çok dikkat çekici kayda değer başarılardır.

0: Ben merakla beklediğimiz bir başka başlıkta Kaan projesi.
1: Milli Muharip Uçak Kaan aslında Türk savunma sanayinin ve genel olarak Türkiye'nin en büyük, en önemli, en stratejik projelerinden biri, hatta belki birincisi. Burada hedeflenen 5. nesil olarak nitelendirdiğimiz bir muharip uçak. Türk Hava Kuvvetleri'nin 2030'lu 40'lı yıllarda ana omurgasını teşkil edecek bir savaş uçağı. Ancak yalnızca bununla sınırlı değil. Böyle kabiliyetli ve nitelikli bir uçağı geliştirmek için Türk savunma sanayinin çok ciddi bir kapasite genişlemesine ihtiyacı var. Aslında Kaan bu anlamıyla da Türk savunma sanayinin kabuk değiştirmesine, dönüşüm geçirmesine vesile olacak bir proje. Çünkü uçağın ana yüklenicisi Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ, uçağın sensörlerinin ana yüklenicisi Aselsan, silah sistemlerinin sağlayıcısı Roketsan, bunun dışında TR Motor ortaklığında Milli Güç Sistemi Turbofan Motoru TF-35000 geliştirilmekte. Bunların hepsi çok iddialı, teknolojik olarak çok ileri programlar. Dolayısıyla aslında Kaan'ı bir program değil, bir projeler bütünü olarak nitelendirmek mümkün ve başarıyla tamamlandığı surette Türk savunma sanayinin aslında küresel iddiası içinde çok ciddi bir vesile olacak. Bu anlamda çok önemsediğim ve Türkiye için de stratejik bir dönüşme vesile olacağı için aynı zamanda da çok önemli olduğunu düşündüğüm bir proje.
0: Sayın Mevlütoğlu, ülkelerin savunma sanayine yatırımları dış politikada da belirleyici bir rol oynuyor.
1: Evet.
0: Türkiye'nin dış politikasında savunma sanayi peki nasıl bir işleve sahip?
1: Bunu da birkaç farklı kategoride ele almak mümkün. Öncelikle hiç şüphesiz savunma sanayi bir endüstriyel sektör olarak ihracat üzerinden ülkeye döviz kazandıran bir sektör olarak nitelendirilebilir. Ancak savunma sanayinin ürünü tabii ki silah sistemleri, savunma sistemleri ve ülkelerin sınırlarının güvenliklerinde, terörle mücadelelerinde, ulusal çıkarlarının korunmasında ana aktörler olarak bu ürünler kullanılıyor. Dolayısıyla bir savunma ürününün ihracatı satıcı ve müşteri ülke arasında çok farklı bazı ilişkilerin de kurulmasına vesile oluyor. Bu yalnızca bir ürün olarak değil, aynı zamanda diplomatik bir bağ, aynı zamanda askeri bir bağ ve hiç kuşkusuz endüstriyel teknolojik bir bağ olarak tezahür ediyor. Daha somutlaştıralım. Türk savunma sanayinin bugün en önde gelen ihracat kalemlerinden birisi hiç kuşkusuz insansız hava araçları. Bayraktar TB2 başta olmak üzere Türk savunma sanayinin ürettiği çeşitli insansız hava araçları Afrika gibi, Asya gibi çok farklı bölgelerde çok sayıda ülkenin kullanımına sunuldu. Bu ürünlerin satışı ile birlikte Türkiye aynı zamanda bunların bakım, onarım, güncellemelerinin desteğini sağlamakta. Dolayısıyla bir endüstriyel ilişki kurulmakta. Türkiye yalnızca bunları ürün olarak değil, aynı zamanda bunların kullanım konseptleri, bunlarla ilişkili deneyimleri de aslında paylaşmakta ve bu surette de müşteri ülkelerle, alıcı ülkelerle askeri ve diplomatik bazı başka bağlar da kurulmakta. Dolayısıyla savunma sanayi ihracatını aynı zamanda Türkiye'nin bu hedef bölgelerdeki diplomatik ilişkilerinin, diplomatik çıkarlarının da bir vesilesi, bir unsur olarak çok rahatlıkla görebiliriz. Nitekim biz aslında bu etkiyi şimdiden Afrika'da, özellikle Sahraaltı Afrika'da gözlemlemekteyiz. Türk savunma sanayi ürünlerinin ihracatı ve bunların başarılı bir şekilde kullanılmalarıyla birlikte Türkiye'nin diğer sektörlerde de bu bölgelerdeki etkinliği artabilmekte. Türkiye'nin diplomatik görünürlüğü bu ülkelerle ikili ilişkilerinin gelişmesine de vesile olabilmekte. Tabii burada Avrupa için özel bir bahis belki açmakta fayda var. Baykar'ın en son kamuoyuna da yansıyan malum İtalya'da bir şirketi satın alması, önde gelen bir başka İtalyan savunma sanayi firmasıyla ortak girişim kurması ve ortak ileri teknoloji projelerine artık girişmesi. Bu anlamda aslında Türkiye için çok önemli bir başka fırsat penceresinin de açıldığını gösteriyor. İleri teknoloji alanlarında Avrupa ülkeleriyle, Batı ülkeleriyle çok farklı teknoloji geliştirme, ortak ürün üretme ve üçüncü pazarlara sunabilme anlamında Türkiye'nin masaya çok daha güçlü bir şekilde artık oturduğunu görüyoruz.
0: Bu başarıların arka planındaki insan kaynaklarına da bir parantez açalım Sayın Mevlütoğlu.
1: Tabii şimdi savunma sanayi özelliği itibariyle, özü itibariyle ileri teknolojinin çok yoğun olduğu bir sektör. Dolayısıyla özellikle mühendislik disiplinlerinin çok yoğun aktif olduğu bir sektör. Ben de bir mühendisim. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Akabinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans doktora programlarına devam ettim. Dolayısıyla burada ben de bu mühendis kadrosunun içindeyim diyebilirim. Sık sık çok yakinen tanık oldum ki aslında Türkiye'de verilen mühendislik eğitimi ve bu mühendis kadrosunun en üst seviyesi savunma sanayini öncelikli olarak tercih ediyor. Bu sektör için çok sevindirici, çok olumlu bir nokta. Ve yine sık sık bizzat tanık oldum ki aslında dünyadaki muadillerinden, özellikle Avrupa, Amerika'daki muadillerinden hiç geri kalmayan bir nitelik setine, yetkinlik setine sahip mühendislerimiz. Kabiliyetler olarak, temel mühendislik melekeleri anlamında sektörümüzün insan kaynağının çok ciddi bir avantajı olduğunu görüyoruz. Bunun üstüne aslında Türkiye'nin kendine özgü bir başka avantajı daha var. Çok fazla projemiz var. Çok fazla iddialı projemiz var. Bu iddialı projeler bilhassa genç meslektaşlarımın çok kısa süre içerisinde deneyim kazanması için, yetkinliklerini geliştirebilmeleri için fırsat sağlıyor. Bu Avrupa'da böyle değil. Bu kadar fazla yüksek sayıda iddialı proje yok. Dolayısıyla mühendislerimiz kısa süre içerisinde deneyim kazanıp bu deneyimlerini bizzat ürünleştirerek, sahada devre alındığını görerek ve onları geliştirerek ciddi anlamda kısa süre içerisinde bir gelişme kaydedebildiler. Bu gelişmeyi biz aslında ürünlerimizin, projelerimizin hayata geçme sürelerinde sıkça gözlemliyoruz. Pek çok karşılaşılan sorunu çok dinamik, esnek, inovatif şekillerde çözdüklerine tanık oluyoruz. Bu anlamda aslında çok ciddi bir rekabetçi gücümüzün insan kaynağında yattığını rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mevlütoğlu katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Sağ olun.
0: Değerli takipçilerimiz, podcast serimizin bu bölümünde 15 Temmuz 2016 sonrası Türk savunma sanayindeki gelişmeleri konuştuk. Başka bir seride buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün Türkiye düşmanlarına taşeronluk yaptığını söyledi. FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz'un devlet ve millet arasındaki güvenin tarihe damga vurduğu gün olduğunu söyledi. İç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecek dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı emekçilerin mücadelesi paneline katıldı. Konuşmasında o gece emekçilerin ve sendikaların milli iradenin yanında yer aldığını belirtti. Sendikalarımızın sergilediği tavır, demokrasi tarihimiz açısından son derece önemlidir dedi. Türk Devletleri Teşkilatı ve Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Yıldırım, Erdoğan'la ölmek var, dönmek yok sözleriyle ahitleştiklerini vurguladı. FETÖ'cü hainlerin hedeflerinden biri de Ankara'daki TürkSat Genel Müdürlüğü'ydü. Amaçları darbe girişiminin değişen seyrinden milletin haberi olmasın diye tüm yayınları karartmaktı. Gözlerini kırpmadan taradılar, bombaladılar ama amaçlarına ulaşamadılar. O gece 2 TürkSat çalışanı şehit, 4 çalışan da gazi oldu. ...15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü hainler adaletten kaçmanın derdine düştü. Çoğunlukla Edirne'de Meriç Nehri üzerinden sınırı geçmeye çalıştılar. Alınan önlemlerle 10 yılda 4.423 FETÖ mensubu yakalanarak adalete teslim edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6.906 örgüt mensubu hakkında adli

İşlem yapıldı, 4.403'ü tutuklandı. Yurt dışından 100'den fazla örgüt mensubu Türkiye'ye getirildi. Devlete ihanete kalkışan FETÖ'cüler mahkeme salonlarında hesap verdi. Bugüne kadar 720.338 kişi hakkında işlem yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hainlerin yargılanması sonucu cezaevlerinde 10.485 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Yurt dışına kaçan 33.827 FETÖ'cü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Bir nesil dünyanın gözü önünde yok oluyor. Uluslararası kamuoyu hala sessiz. Aylarca süren saldırılar, ablukalar ve derinleşen insani kriz binlerce çocuğu açlığın pençesine sürükledi. Yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veren çocukların sayısı her geçen gün artıyor. 120 bin çocuk risk altında. Gazze'deki tek Türk televizyonu olan TRT, yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Avrupa'da 3. sıcak hava dalgası etkili oluyor. Asya kıtasındaysa bazı ülkelerde aşırı sıcak nedeniyle acil durum uyarısı söz konusu. Özbekistan'da termometreler 46 santigrat dereceyi gösterdi. Afrika kıtasındaki Fas'ta da yüksek sıcaklar nedeniyle dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı. Ve spor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında bugün ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Saraybosna 29. Yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26. Çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Agustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen

Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Tolga Kök'ten ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması için başvuru süreci devam ediyor. Başvurular 17 Temmuz 2026 tarihine kadar www.trtgeleceğiniletişimcileri.com adresinden yapılabiliyor. Gece müzeciliği bu yılda ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor. Geçen yıl gece müzeciliği uygulamasından 1 milyonun üzerinde ziyaretçi yararlandı. Bu yıl 1 Haziran'da başlayan uygulama 1 Ekim'e kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 müze ve ören yerinde devam ediyor. Çocuklar için eğitici ve öğretici animasyon filmleri Tabi Blok'ta. Animasyon filmleri, fantastik dünyaları ve sürükleyici hikayeleriyle her yaş grubundan çocukların ilgisini çekiyor. Tabi Blok, çocukların hayal gücünü geliştiren, ailece izlenebilecek en iyi animasyon filmleri tabi izleyicileri için bir araya getiriyor. TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması için başvuru sürecinde sona yaklaşılıyor. Başvurular 17 Temmuz 2026 tarihine kadar www.trtgeleceğiniletişimcileri.com adresinden yapılabiliyor. TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması başlıyor. Odak noktasına gençleri alan yarışma, geleceğin medyasını şekillendirecek bireyleri yenilikçi, kaliteli ve farklı içerik üretmeye teşvik ediyor. Gençlerin nitelikli ürünler ortaya çıkarmasını ve özgün düşünceleri ödüllendiren yarışma bu yıl yeni kategorileriyle de dikkat çekiyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı bu yıl 12.si düzenlenen yarışma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada 15 Temmuz destanının 10. yılına özel yeni kategoriler ekledik. Bir sözü, bir derdi, anlatacak bir hikayesi olan genç meslektaşlarımızın eserlerini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması, radyo yayıncılığı, görsel yayıncılık, haber yayıncılığı, dijital yayıncılık ve iletişim kampanyası ana alanlarında 15 farklı kategoride katılımcıları ödüllendirecek. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılındaki yarışmada, 10. yılda 15 Temmuz temalı özel kategoride de ödül verilecek. Bu kategori kapsamında gençler, belgesel film, animasyon film ve video haber türlerinde eserleriyle başvuru yapabilecek. Yarışma kapsamında iletişim kampanyası kategorisinde hazırlanacak eserler için 2026 yılı teması üretken yapay zeka olarak belirlendi. Bu alanda yarışmacılardan üretken yapay zekanın toplum, medya, kültür, eğitim, sanat, kamu hizmetleri ve bireysel yaşam üzerindeki dönüştürücü etkilerini 360 derece bir iletişim stratejisi çerçevesinde ele alan kampanya çalışmaları bekleniyor. Yarışmanın son başvuru tarihi 17 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Medya sektörünün önemli isimlerinden oluşan seçici kurullar yarışmada ödül alan eserleri belirledi.

belirleyecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda yarışmacıların katılımıyla gerçekleşecek TRT Geleceğin İletişimcileri Haftası'nda heyecanlı maraton, etkinlikler ve ödül töreniyle son bulacak. Yarışma kapsamında düzenlenecek etkinlikler sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Tüm kategoriler, başvuru koşulları ve detaylı bilgiye www.trtgeleceğiniletişimcileri.com sitesinden ve yarışmanın sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Gece müzeciliği bu yılda ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Geçen yıl gece müzeciliği uygulamasından 1 milyonun üzerinde ziyaretçi yararlandı. Bu yıl 1 Haziran'da başlayan uygulama 1 Ekim tarihine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 müze ve ören yerinde devam ediyor. Gecenin sessizliğiyle tarihi mekanların ihtişamını bir araya getiren gece müzeciliği uygulaması bu yılda Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kültürel mirasın farklı atmosferde deneyimlenmesine imkan sağlayan uygulama, yeni sezonda da yerli ve yabancı ziyaretçilere akşam saatlerinde özel bir ziyaret deneyimi sunuyor. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip müze kartlı ziyaretçiler, müze kart geçiş haklarına ek olarak 200 lira ücret karşılığında Nemrut Ören Yeri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri, Patara Ören Yeri, Likya Uygarlıkları Müzesi, Side Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Hierapolis Ören Yeri, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Galata Kulesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Efes Ören Yeri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Şanlıurfa Müzesi ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ni saat 19'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar ziyaret edebiliyor. Ahlat Selçuklu Mezarlığı da ziyaretçiler için ücretsiz. Kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla 2024 yılında başlatılan gece müzeciliği uygulamasıyla müze ve ören yerleri akşam saatlerinde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Uygulamayla kültürel mekanların gecenin kendine özgü atmosferinde deneyimlenmesine imkan sağlanırken, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının günün her saatinde yaşanabilir kılınması ve sürdürülebilir turizm vizyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor. İlk olarak Efes, Hierapolis ve Side Ören yerlerinde başlatılan gece müzeciliği uygulaması kapsamında 2024'te 395.212 ziyaretçi ağırlandı. İstanbul'daki müze ve ören yerlerinde uygulama geçen yıl İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 5 Ekim 2025 tarihine kadar sürdürülürken yoğun talep nedeniyle Efes ve Side Ören yerlerinde 2 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldı. Galata Kulesi'nde ise gece müzeciliği uygulaması yıl boyunca devam etti. Çocuklar için eğitici ve öğretici animasyon filmleri Tabii Blok'ta. Animasyon filmleri, fantastik dünyaları ve sürükleyici hikayeleriyle her yaş grubundan çocukların ilgisini çekiyor. Tabii Blok, çocukların hayal gücünü geliştiren, ailece izlenebilecek en iyi animasyon filmleri tabii izleyicileri için bir araya getiriyor. Çocuklar için animasyon filmleri denince akla macera dolu kurgularıyla minikleri ekran başına kilitleyen eşsiz yapımlar geliyor. Tabii Blok hem ülkemizde hem de dünya genelinde gişe rekorları kırmış, ailecek izlenebilecek en kaliteli animasyon filmlerini içeren rehber niteliğinde listeleriyle ebeveynlerin çocukları için kaliteli film arayışına çözüm buluyor. Renkli karakterler ve ilham veren öykülerle dolu olan bu seçkiler,
çocukların gelişimine katkı sağlarken eğlenceyi de zirveye taşıyor. Dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşan popüler animasyonlar, çocukların sosyal becerilerini ve yaratıcılıklarını destekleyen güçlü temalar barındırıyor. Tabii Blog'un en çok izlenen animasyon filmleri listesi, macera dolu hikayeleri, unutulmaz karakterleri ve yüksek gişe başarısıyla dikkat çeken bu filmleri bir araya getiriyor. Listede yer alan animasyon filmleri çocukların keyifli vakit geçirmelerine katkı sağlarken onlara sevgi, dostluk, yardımlaşma ve sorumluluk gibi değerleri de aşılıyor. Animasyon filmleri maceradan maceraya koşan karakterleriyle çocukları eğlendirirken bir yandan da gelişimlerine destek oluyor. Animasyon filmleri çocukların görsel algılarını güçlendiriyor, yaratıcılıklarını destekliyor ve onlara sevgi, dostluk, sorumluluk gibi değerli hayat dersleri sunuyor. Karakter gelişimine katkı sağlayan eğitici animasyon filmleri aracılığıyla çocuklar evrensel değerleri eğlenerek öğreniyor ve duygusal ve sosyal becerilerini pekiştirebiliyor. Ailecek izlenebilecek animasyon filmleri ise ebeveyn ve çocukların birlikte zaman geçirmelerine olanak tanıyarak aralarında güçlü bir bağ kurmalarına ve ortak bir dil oluşturmalarına yardımcı oluyor. Tabii Blog, ebeveynlerin çocuklarıyla güvenle ve keyifle izleyebilecekleri filmleri bir araya getirerek onlara rehber oluyor. Çocukların gelişim dönemlerinde izledikleri içeriklerin niteliği büyük önem taşıyor. Tabii platformunda yer alan eğitici ve öğretici animasyon filmleri minik izleyicilere değerli hayat dersleri verirken merak duygularını da kamçılıyor. Yerli animasyonlardan Aslan Hürkuş ve Kral Şakir gibi yapımlar, kültürel ögelerimizi modern anlatılarla birleştirerek çocuklara özgüven ve yardımlaşma gibi kavramları aşılıyor. Yabancı animasyon filmleriyle de zenginleşen bu seçki, her yaş grubuna hitap eden güvenilir bir seyir keyfi vaat ediyor. Çocuklarla birlikte gönül rahatlığıyla izlenebilecek olan bu filmler sayesinde öğrenme süreci de çok daha keyifli ve interaktif bir hale dönüşüyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu haftada gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın sonuna geldik. Ben Arzu Türkdoğan, programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Tolga Kökten ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Genelkurmay'ın içinden ateş etmeye başladılar. Hem çatıdan hem genelkurmay'ın içinden hem de helikopterden ateş etti. Çünkü orası son kaleydi artık onlar için.
1: Her bir darbenin bir ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü de biliyorduk. Buna tepki koymak adına dışarı çıkmam gerektiğini ve eşimin de metanetinin bozulmaması adına çocuklarımı öptüm. Ona da duygularımı ifade etmedim. Çünkü gittiğim zaman geri dönmeyeceğim. Kesinlikle o duygu bende vardı.
2: Eşini, evladını, sevdiklerini bırakıp sokaklara dökülen şehitlerimiz, gazilerimiz. Vatan size minnettar. Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenenler cevabını 15 Temmuz'da aldı. Demokrasi her zaman darbeci zihniyete galip gelir. Millet iradesi her şeyin üstündedir.

0: Kadim Kökler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bugün yine yaşadığımız, sahip olduğumuz bütün şu andaki modern unsurların geçmişinde hangi kadim kökler var, onları incelemeye, aramaya devam edeceğiz. Kentler tarih boyunca verimli topraklar üzerinde su kaynaklarına yakın yerlerde kuruldu. Elbette uygarlıklar su kenarlarında yeşillikler arasında yeşerdi. Anadolu'da bu geleneği elbette bozmadı. Doğa ve yeşil alanlar tarihsel süreçte kent kültürünün ayrılmaz bir parçası oldu. Farklı uygarlıkların izlerini taşıyan bu coğrafyada doğal çevreyle kurduğu dengeli ilişkiyle de ön plana çıktı. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Kadim köklerde kentlerin geçmişini, köklerini arayacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksek Okulu öğretim üyesi ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Vekili İcra Kurulu üyesi Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin bizim konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mine Hanım.
0: Şöyle kentlerin tarihine gidip bugünkü yaşadığımız kentlerin köklerinde hangi kentler var? İlk kent izlerini hangi tarihte Anadolu'da görüyoruz? Buradan başlayalım. İlk kent dediğimiz biz hep Çatalhöyük, Konya Çatalhöyük diyebiliriz ama aslında Anadolu'daki ilk kent nerede kurulmuştur, nasıl kurulmuştur, hangi önceliklerle kurulmuştur?
1: Anadolu'daki ilk kent nerede kuruldu diye bir soru sorduğumuzda hep temkinli yaklaşıyoruz biz bu soruya. Çünkü sürekli olarak arkeolog dostlarımız Anadolu söz konusu olduğunda yeni buluntularla bizim geçmiş bilgilerimizi yeniliyorlar. Biz Çatalhöyük diyorduk ama özellikle Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi yerlerde yapılan kazılar gösterdi ki Şanlıurfa'daki yerleşimler Çatalhöyük'ten çok daha eski. Göbekli Tepe ilk bulunduğu zaman bir tapınma alanı diye düşünülüyordu. Fakat şimdi yapılan kazılarla anlaşıldı ki o tapınma alanının etrafında bir yerleşim de var. Göbekli Tepe'den sonra Karahan Tepe denilen yerde de daha büyük bir yerleşim bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı hatırlayacaksınız belki Taş Tepeler adlı bir programla bir dizi bu antik eski kentlerimizi kamuoyuna tanıttı. Bilmiyoruz ki yarın bir gün başka yeni bir yerleşimle de karşılaşacak mıyız? Ama
0: bu bilgi şu an hep değişiyor.
1: Hep değişiyor. Şunu biliyoruz. Kadim Anadolu'da 3 sebeple ilk kentler ortaya çıkmış. Bunlardan bir tanesi ticaret. İnsanlar ihtiyaçları olan şeyleri birbirleriyle değiş tokuş ilişkisine girmek için bir araya getirdiklerinde yavaş yavaş bir kavşak noktası ortaya çıkmaya başlamış. Ticaret kalıcı yerleşimler, zanaat kültürü meydana getirmiş. Sonunda da bizim Çatalhöyük örneğinde gördüğümüz gibi bazı ilk yerleşim örneklerimiz ortaya çıkmış. Çatalhöyük'te neyin ticareti yapılıyormuş? Yakında Hasan Dağı var, bir volkanik dağ vardır. Hasan Dağı'ndan püsküren lavların donmasıyla ortaya çıkan obsidyen, o zaman için daha henüz metal işlemeyi çok iyi bilmeyen bir uygarlık için o volkan camı ya da siyah obsidyen taşı çok değerli bir malzeme. Her tür şey yapılıyor, mızrak ucu yapılıyor, kesici aletler yapılıyor, gündelik hayatta kullanılan pek çok şey yapılıyor. Bunun ticareti yapılıyor. Biliyoruz ki yakın çevredeki pek çok göçebe topluluklar Çatalhöyük'ün bulunduğu yere geliyorlar, ellerindeki ürünleri veriyorlar ve bu volkan camını alıyorlar. Zaman içerisinde de Çatalhöyük dediğimiz yerleşim ortaya çıkıyor.
0: Hatta taş tepeler dediğiniz o Diyarbakır, Urfa, Mardin tarafında boncuklu tarla dediğimiz bir bölge
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet.
0: Böyle küçük boncuklardan takı yapmışlar
1: takı yapılmış.
0: O zamandan.
1: Yani zaten şimdi bu kadim kentlere baktığınızda çok ilginç iki şeyle karşılaşıyorsunuz.
0: Yani o dönemde hani karnını doyurmuş üstüne bir de keyfine estetik unsurlar yaratmış.
1: Yani bugünün insanından çok da farklı değiller.

0: arzuları, umutları, beklentileri, incelikleri dediğiniz gibi takı yapıyorlar. Birbirlerine davetiye gönderiyorlar. Yani davetiye gibi bir şey bugün biz neredeyse unuttuk. Her şey dijitale döndü. Ama o günün dünyasında taş tabletlerle olsun, geyik derilerine olsun, kalbur üstü insanların birbirlerine davetiyeler
1: Hocam,
0: gönderdiklerini görüyoruz.
1: mozaiklerden görüyoruz ki bayağı cemiyet evlerin içini öyle dekore etmişler ki çağın imkanlarıyla, hani bizim lüks hayatımız onların yanında biraz daha şey kalıyor yani, sönük.
0: Kesinlikle Ian Hodder hoca var, Amerikalı bir arkeolog. Onun bir kitabı var, Leopar Derili Adam diye. O kitapta çok ilginç bir detay vardır. Leopar derili adam ifadesinden ortaya çıkar. Çatalhöyük ve civarında leopar yok. Ama evlerin içine yapılan bütün resimlerde leopar derisi giymiş insanlar var. İşte biz buradan anlıyoruz ki bir yerlerden leopar derisi getiren insanlar Çatalhöyüklere bunu satıyorlar. Karşılığında volkan camını alıyorlar. O kadar değerli ki insanlar bütün resimlerinde leopar derisiyle resim veriyorlar. Hatta Çatalhöyük'teki evlerden birinin içerisinde Çatalhöyük yerleşiminin bugün belki üzerinde tartışma olmakla birlikte dünyanın belki de ilk şehir planı diyebileceğimiz Çatalhöyük'teki şehrin bir krokisi bulundu. Yani duvara resmedilmiş.
1: Peki, bir şey soracağım hocam. Şimdi bir uzmanımızla konuşurken şöyle demişti: köyler aslında aileyi yaşatır. Şimdi sizin söylediklerinizden şöyle düşündüm: acaba kentler de ticareti mi yaşatır?
0: Ticaret olmadan kentlerin olabileceğini düşünmüyorum ben. Yani ticaret gerçekten çok önemli bir husus. Neden? Çünkü insanoğlunun sınırsız

0: ürettiklerine muhtaç, muhtacız. Ticaret her zaman insan topluluklarının en önemli faaliyetlerinden birisidir, olmaya devam edecektir. Bürokrasi kuramını ortaya atan Max Weber, Kent isimli bir kitabı vardır. Bir kenti kent yapan özellikleri sıralarken en başa ticareti yazmış. Ama yetmiyor ticaret. İki diğer şeyden daha bahsedeceğimizi söylemiştik. Bir tanesi inanç. İnanç olmadan da, yani bir hikaye olmadan insanlar, tamam, ticaret ihtiyaçlar karşılandı. Sonra dağılabilirler. Herkes yerine yurduna gidebilir. Niye bir arada kaldılar? Neden bir arada kalmak durumundalar? Yani neden birken iki oldular, üçken beş oldular, sonunda yüzlerle ifade edilen bir topluluğa dönüştüler? Çünkü ortada bir hikaye vardı. Hikaye inançlarla geldi. Bütün inançlarımız, bunlar gündelik hayata ilişkin inançlar da olabilir ki, bu Harari denilen yazarın Sapien kitabında bu çok güzel şekilde anlatılıyor. Mesela şirket bir hikayedir aslında.
1: Evet, çok güzel anlatıyor o kitapta da.
0: Çok güzel anlatıyor.
1: Evet, yani bizi hayata bağlayan.
0: Evet, hepimiz inanıyoruz. Ortak
1: Evet,
0: bir hikaye,
1: evet.
0: ortak bir devlet bir hikayedir.
1: Anlam arayışında bir...
0: Dinleyiciler yanlış anlamasın. Ya canım, hikayeden işler denir. Yanlış bir ifade. Burada kastettiğimiz, herkesin inandığı, üzerinde uzlaştığı bir bilgidir bu.
1: Evet,
0: Yani inanç,
1: sahiplenilen bir, evet.
0: sahiplenilen bilgi.
1: Hatta Harari kitabın bir yerinde de şey diyor ya, aslında kazanan hikayeyi en iyi
0: En iyi
1: anlatandır diyor.
0: anlatan. Şimdi
1: Evet.
0: bugünlerde çok tartışılan bir husus da, bu açıdan baktığımızda şu: hikayenin bittiği noktadayız. O
1: Peki,
0: kadar çok hikaye var
1: oraya
0: ki.
1: geleceğiz, kentlere bir de öyle yaklaşacağız. Özellikle de
0: Evet.
1: hikayenin bittiği yerde çiçek böcek mi bizim
0: Ne
1: hikayemizi yeniden
0: olacak?
1: birleştirecek? Ama o zaman ticaret var, inanç
0: İnanç
1: var.
0: var.
1: Üçüncüsü nedir?
0: Üçüncüsü ve çok daha önemlisi tarım.
1: Karın
0: Tarım,
1: doyurma.
0: tarım karın doyurma. Çünkü ticaretle günlük hayatta karnınızı doyurursunuz. Tarımla kalıcı şekilde uzun dönemde ve büyük kitlelerin karnını doyurursunuz. Tarımla kurulan kentler, kentlerin ölçek sıçramasını yaşamasına sebep oldu. Çatalhöyük'e baktığınızda şunu görüyorsunuz. Evet, bir kenti benzeyen bir yapı var. Fakat en kalabalık olduğu zaman da burada 900 ila 1000 kişi, bilemediniz 1200 kişi yaşamış. Bugün bir bloğumuzda, bir apartmanda, neredeyse bir sitede bu kadar insan yaşıyor. Ve bu insanlar belli bir ölçeğin üstüne büyüyememişler. Çünkü hala avcı toplayıcılık baskın, etraflarında avladıkları hayvanları, çok az bir evcilleştirilmiş hayvanı kullanıyorlar. Ticaretten gelen gıda var ama yetmiyor. Buna rağmen çok uzun bir süre varlıklarını sürdürmüşler. Ne zaman ki Neolitik dediğimiz bu yapılar tarım toplumuna dönmeye başladı, biz kentlerin oluşumunda bir ölçek sıçramasıyla karşı karşıya kaldık. Artık kentlerin nüfusları on binleri, belki yüz binleri bulmaya başladı. Çünkü büyük miktarda gıda üretebiliyorsunuz, bunu saklayabiliyorsunuz. Sakladığınız gıdayla bir güvenlik kuvveti artık besleyebiliyorsunuz ve başkalarının düşünemediği

0: İnanç kurumsal bir şeydir. Kendi içerisinde katmanları vardır. İşte rahipler sınıfı vardır. Bunların kadın unsurları vardır. İçerisinde o rahiplerin kendi kademeleri vardır, rütbeleri vardır. Güvenlik kuvvetlerinin rütbeleri vardır.
1: Hocam bir rapor okudum. Diyor ki biz normalde yazının icadını Sümerler gibi düşünürüz. Yeni araştırmada şunu söylüyor. Yazı diyor aslında diyor oradaki toplumdaki kent veya işte oradaki uygarlığın diyor resmi olarak diyor ticaretini idare etmek için kullandığı yani vergiyi daha doğru alabilmek
0: Tabii
1: adına
0: ki, tabii ki.
1: işte nüfusu doğru idare edebilmek adına kenti doğru yapılandırabilmek adına diyor bir aracıydı diyor o yüzden yazıyı diyor destekledi devlet diyor.
0: Çok
1: Çünkü
0: önemli.
1: yazı üzerinden vergisini
0: Tabii.
1: topladı diyor.
0: Bunun da ötesinde ürününüzü ölçmek, biçmek ve hesaplamak zorundasınız. Yani biz mevsimleri takip etmek zorundasınız. Biz ne kadar yer ektik, bundan ne kadar ürün elde ettik, elde ettiğimiz ürünün ne kadarını saklayabiliyoruz, saklamak için ne kadar yere ihtiyacımız var, bunu kime verdik, verdiğimiz insan ne yaptı? Matematik ve kayıt bürokrasi meselesinin gelişmesinde bunlar çok etkili.
1: Hocam ticaretin, inancın
0: İnancın ve
1: ve tarımın
0: tarımın.
1: hep birlikte olduğu Anadolu'da mesela şu şehir buna çok uygundur dediğiniz bizim kent mirasımızda nereler var? İlk
0: Şimdi
1: aklınıza gelenler.
0: tarımın baskın olmasıyla birlikte Anadolu'da ilginç bir şey oluyor. Tarım, güvenlik ve inancın ve ticaretin baskın olduğu kentler Mezopotamya'ya kayıyorlar. Çünkü o günün tarım teknolojisiyle büyük ölçeklerde tarım yapılabilecek yerler, büyük su kaynakları daha çok Mezopotamya'da. Fakat Anadolu'nun biraz beklemesi gerekiyor. Bu antik dönem öncesi kentlerden bu dediğiniz üç unsurun da bulunduğu kentlerin kurumsal bir şekilde ortaya çıkması için bunları da biz antik dönem koloni Yunan kentlerinde görüyoruz.
1: O bir süre bekliyor
0: Bekliyor.
1: sonra antik dönem
0: Çünkü
1: Yunan'da
0: zaten tabii
1: ilk
0: şeyi
1: örneklerini.
0: bunu söylerken şunu es geçmeyelim. Tabii ki Hatti, Hititler gibi uygarlıklar var. Birkaç bin yıl etkili olmuşlar bunlar. Ancak baktığınızda Hattilerin ve Hititlerin ve sonrasındaki Asur, Babil gibi koloni kentleri yine kuruyorlar bunlar. Peşi sıra aynı bölgelerde. Özellikle bunların Güneydoğu Anadolu'da çok güçlü oluştuğunu
1: Çünkü
0: görüyoruz.
1: nehirlere
0: Nehirlere
1: yakınlar.
0: yakın, Mezopotamya'daki tarımsal ürünlere yakınlar. Hititler mesela, evet biz Çorum'u biliriz, Hattuşaş'ı biliriz. Fakat zaman içerisinde geç Hitit dönemine doğru Güneydoğu'ya doğru kaymışlardır. Çünkü nüfusunuz büyüdükçe, kontrol ettiğiniz topraklar büyüdükçe günün sonunda sizin daha verimli yerlere doğru kayma ihtiyacınız var. Tam o noktada da Mısır'la karşı karşıya
1: Yani şehrin
0: gelmişlerdir.
1: karnını doyurmak gerekiyor.
0: Büyüdükçe daha çok insanın karnını doyurmanız lazım. Tabii Frigler var. Friglerin Anadolu'nun ortasında işte bugünün Gordion kentinde, Polatlısı'nda çok önemli bir kültür oluşturmuşlar. Ama baktığınızda Anadolu'daki tarımla ilişkili yerleşimlerin temelde yaygın bir kırsal network, kırsal ağa dönüştüğünü ve çok büyük bugün hani Yunan koloni kentlerine kadar dediğimiz gibi kalıntıları vesaire çok daha kalıcı bir şeye evrilemediğini de görüyoruz.
1: O zaman
0: Bu bir eksiklik değil.
1: Yunan ve Roma'ya geldikçe tarımın yanında ticarette daha güçlü olanlar, ticareti
0: Kesinlikle.
1: geliştirenler
0: Yani burada
1: kentliliğini de büyütmüş
0: evet
1: gibi.
0: burada özellikle Ege kıyılarında önce başlayan sonra Karadeniz'de devam eden Doğu Karadeniz'e Gürcistan'a kadar giden bütün kıyı kesimini kaplayan bir kent ağından bahsediyoruz. Bunlar deniz yoluyla ticaret yapıyorlar birbirleriyle aynı zamanda çok ciddi bir kent kültürü inşa ediyorlar. Bu kent kültürünün içinde planlama da var. Dünyanın ilk planlaması var. Gerçek anlamda planlaması
1: Nerede
0: var.
1: var?
0: Nerede var? Tahmin edin bakalım. Ben şimdi soruyorum. Nerede beklersiniz?
1: Samsun diyesim geldi. Samsun, Tekkeköy ya da Antalya onlar tabii daha eski dönemler iyice.
0: Şimdi bugün Ankaralıları tatil yapmak için çoklukla Didim'i tercih ederler, değil mi? Didim'in hemen yanında Miletos diye bir antik kent vardır. Miletos bizim planlama literatüründe dünyanın ilk planlı kenti olarak adlandırılan yerlerden biri. Ancak burada planlamayı doğru tarif etmek lazım. Yani ondan önceki kentlerde planlama yok muydu? Tabii ki bir zihin oturuyordu. Bu kent nasıl gelişsin, nereye ne yapılsın bunu planlıyordu. Ama biz planlamadan bir örüntüyü anlarız. Yani bugün imar planlarını açıp baktığımızda oranın planlı olduğunu uçaktan bile geçerken anlarsınız. İnsan elinin değdiğini anlarsınız. Çünkü insan gelir, büyük arazilere bir şekil verir. Onları çeşitli

0: çeşitli parçalara böler. Bu parçalar geometriktir. Çünkü insanoğlu matematiğe uygun şehirler inşa edebilmek için kare ya da dikdörtgen şeklinde parseller yapmaya çalışır. Bunları yollarla birbirine bağlamaya çalışır. İşte
1: İşlevsel
0: bunu
1: geometriler oluşturur o zaman.
0: kesinlikle bunu ilk yapan
1: Miletos.
0: Miletoslu Hippodamus.
1: Hippo.
0: Hippodamus kentleri dilimleyen adam olarak da adlandırılır. Çok ilginç bir teoriyle Miletos'u planlıyor. Teorisi şu. Aslında konu Pers akınlarına, Pers savaşlarına ve bunun sonucunda Yunanistan'da ortaya çıkan düşüncelere kadar gidiyor. İşte Persler geliyorlar, biliyoruz ki sürekli Yunanları işgal ediyorlar, istediklerini alıp geri gidiyorlar. Günün sonunda Yunanlar diyor ki ya biz niye hep Persleri yeniliyoruz? Çünkü birbirimizi dinlemiyoruz diyorlar ve demokrasi fikri yavaş yavaş filizleniyor. Hippodamus da diyor ki demokrasi fikrinin kentlerde yaşayabilmesi için kentlerin de demokratik olması lazım. Sadece bir ayrıcalıklı grubun istediklerinin olduğu yapılar olmaması lazım. Peki bu nasıl olacak? Diyor ki biz kentleri ızgara şeklinde planlarsak bu olur diyor. Izgara demek şu demek. Kenti birbirini dik kesen yollardan oluşan bir ağa dönüştürmek. Bu dik kesen yolların arasında kalan parsellere de kare ya da dikdörtgen şeklini vermek mümkün olduğu kadar. Neden?
1: Neden?
0: Eski kentlerde şehirlerin içinde iki tane ana yol var. Kardo ve Dökümanus diye adlandırılan. Bu yollar iki yerden geçiyor. Yani siz o şehre girdiğinizde iki yerden geçmek zorundasınız. Bir tapınak, iki hükümdar. Hükümdarlık ve egemenlik.
1: Yani gücünü
0: Kontrol.
1: meşrulaştırıyor bir
0: Siz
1: yerde.
0: şimdi tapınağa
1: Evet.
0: adağınızı adayacaksınız.
1: Evet.
0: Ondan sonra hükümdara bağlılığınızı belirteceksiniz. Ondan sonra
1: Evet.
0: evinize gidebiliyorsunuz. Diyor ki Hippodamus, eğer bir ızgara plan yaparsak herkes tapınağın, hükümdarın gücün önünden geçmekten kurtulur. Alternatif yollar oluşur diyor. Çok ilginç değil mi?
1: Evet. Yani bir taraftan da o hani
0: Tabii
1: günümüzde
0: bu
1: yeni yollar bulun diyorlar ya
0: evet
1: hani.
0: yani ilginç bir şekilde bunu uyguluyor. İlk uygulandığı yer Miletos'tur. Tabii kolay olmamış çünkü kağıt üzerinde iki boyutlu bir yüzeye bir ızgara çizmek kolaydır. Ama siz bunu üç boyuta, dere tepe bir yere uygulamaya kalktığınızda bugün de aynı problemimiz var. Yolu geçirmek için toprağı yarmanız gerekir. Binayı böyle eğimli bir yere oturtmak için yok ya gömüde
1: Matematik,
0: kalır,
1: mühendislik,
0: mühendislik hepsi ortaya çıkar.
1: operasyonel güç. Siz bunları anlatırken aklıma şöyle geldi. Siz kentlerin işlevinden bahsederken hani işte hem buradaki bu ızgara yönteminden Ankara Kent Konseyi de aslında şu anda biraz bu kent belleğini toplamak üzere, iletişimi güçlendirmek üzere kurulmuş.
0: Evet.
1: Demek ki köklerimiz buradan geliyor.
0: Kuşkusuz yani medeni bir insan ilişkisinin temelinde insanlığın bütün birikimini kucaklamak vardır. Yani biz şunu kabul etmek ve söylememiz gerekir. Dünyanın planlı şehirciliğinin gelişimi Anadolu'da başladı. O zaman biz dönüp birbirimize şunu demeliyiz. Madem Anadolu'da başladı, biz bunu sahiplenmeliyiz. Biz
1: Peki.
0: herkesten daha iyi
1: O
0: uygulamalıyız.
1: zaman çok hızlı son
0: Tabii.
1: 5-6 dakikam. Selçuklu'da, Osmanlı'da, yeni Türkiye'de böyle çok güzel kentler kuruldu dediğiniz
0: Evet.
1: nereler var?
0: Ya
1: Çok
0: tabii
1: hızlı.
0: ki bir en çok bilinenlere değinelim. Selçuklu'da tabii ki Konya'yı anlatmak lazım. Kubatabat Sarayı yapılan son kazılarla yani Selçuklu'nun ne kadar büyük bir medeniyet unsuru olduğunu gösteriyor. Tabii şunu söyleyerek girelim o konuya. Selçuklu'da Osmanlı'da kent kuran medeniyetler değiller. Yunan kenti planlayan, Roma kent kuran bir medeniyet. Çünkü Roma'nın taktiği şu. Gidiyor bir yere garnizon olarak bir kent kuruyor önce. Askerini oraya lejyonlarını yerleştiriyor. Sonra zaman içerisinde o garnizon kenti bir Roma kentine dönüşüyor. Ve böylelikle de ne yapıyor? O bölgedeki tarımsal ürünü toplayıp Roma'ya götürüyor. Köleleri toplayıp Roma'ya götürüyor. Spartaküs'ü hatırlayın. Spartaküs nereli? Trakyalı adam. Abi beni niye aldınız götürdünüz diyecek adam neredeyse. Trakya'dan götürülmüş dövüşmek üzere. Fakat Selçuklu ve Osmanlı çok daha önemli bir şey yapmış. Geldikleri, buldukları Roma kentlerini kendi medeni birikimleriyle çok daha farklı bir şeye dönüştürmüşler.
1: Neye?
0: Selçuklu'da mimari birikim çok önemlidir. Selçuklu mimarisinin eserlerini bugün Konya'da, Kütahya'da, Amasya'da, Anadolu'nun içlerinde Tokat'ta pek çok yerlerde görüyoruz. Hatta Mimar Doğan Kuban Hoca'nın ifadesiyle bir eşini daha üretmemiz mümkün değil bugünün koşullarında. Bunlar daha sonra Anadolu Beylikleri döneminde sahiplenilmiştir. Sonra da Osmanlı'ya gelmiştir. Osmanlı İstanbul merkezli bir bayındırlık hareketiyle bu kentleri yeniden imar etmiştir. Osmanlı'daki tabii ki bir mücevher kıymetindeki örneğimiz de Safranbolu.

0: Ya öyleyse ben o Safranbolu'nun özellikle tabakhanesi ayrı. İçindeki alanların
1: Harastası.
0: evet ayrı.
1: Yani bakın dedim ya, Roma kentini alıp farklılaştırmış. Roma kentinde ne var? Forum var. Aynı zamanda ticaret bölgesi var.
0: Bu arada
1: Onu alıyoruz, Aras'ta
0: Safranbolu'daki
1: yapıyoruz.
0: ilk su kanalları evden kanalizasyona su,
1: Hepsi var.
0: kente suyu
1: Yani
0: değişik.
1: bir de tabii ne
0: Temiz ve
1: var?
0: su, pis su ayrıymış.
1: Ayrı. Bir de Osmanlı'da da Selçuklu'da da unutmamamız gereken bir şey. Yani dünya tarihine kentte hoşgörü içinde farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesini becerebilen çok az sayıdaki medeniyetler bunlar. Yani bugün biz Osmanlı kentine baktığımızda işte bir Ermeni mahallesi, bir Rum mahallesi, bir Müslüman mahallesi, çok farklı mahallelerin olduğunu görüyoruz ve bunlar bir arada yaşayabiliyorlar. Kimse birbirini kırıp da dökmüyor.
0: Peki Cumhuriyet'in şu kenti Cumhuriyet kurdu dediğiniz çok
1: Ankara,
0: kısacık.
1: Ankara.
0: Ya bizim de başka
1: Ankara
0: zaten
1: hem
0: motivasyonumuz yok.
1: planlı hem Cumhuriyet'in değerlerinin yansıtıldığı kentimiz Ankara'dır. Ankara bir örnektir. Cumhuriyet'in pek çok kentine de örnek olmuştur. Mesela bir örnek, Ankara'yı planlayan Alman mimar Hermann Jansen Mersin'de planlamıştır mesela. Ha tabii şu
0: Çok güzel.
1: sorulabilir, oradan bize ne kadar kaldı? Oradan bize ne kaldı? Neyi sürdürebiliyoruz? Kuşkusuz kentleşme çok zorlu bir süreç, çok derin ve çok karmaşık bir süreç. Bazı şeyler sürdürülebiliyor, bazı şeyler sürdürülemiyor. Modern yaşamın kendine göre beklentileri, hayal kırıklıkları ve getirileri var.
0: O zaman kentlerin hikayesi sanki bitiyor çünkü kentliler kırsala gitmek istiyorlar.
1: Evet.
0: Hatta hobi bahçeleri dediğimiz yeni bir fenomen doğdu. Biz kentlerde niye insanları duygusal olarak doyuramıyoruz? Kentlerde neyi yapmadık da bu hale
1: Evet.
0: geldik ve bunun çözümü kıra gitmek midir? Yoksa kentlerdeki plazaların içerisinde çiçek büyütmek midir?
1: Şimdi bir şeyi unutuyoruz. Fransız yazar Henri Lefebvre'in bir tanımı var. Diyor ki bir şeyin kentlerde ya ticari değeri vardır ya da kullanım değeri vardır diyor. Şimdi siz kullanım değerini ticari değere kurban ederseniz ticari değeri de kaybedersiniz diyor. Şimdi biz birçok uzunca bir süredir kentlerimizde ticari değeri kullanım değerinin önüne koyduk. Siz en iyi binayı en güzel malzemelerle yapabilirsiniz. Öyle olunca insanlar içinde hikayesi olmayan bir yerde mutlu olamıyorlar. Bütün belediyelere bakın, hepsi parklar yapıyor değil mi? Ortalık yüzlerce park var hepsinde. Fakat hafta sonu oldu mu Ankaralılar Emir'e gidip orada doğa yürüyüşü yapmak istiyorlar. Hobi bahçesi yapmak istiyorlar. Niye? Adı park olan yerler bir park gibi değil de onun için. Ya da doğayla buluşma mekanı gibi gelmiyor insanlara. Şimdi gerçek anlamda hikayeleri olan mekanlar yaratmak zorundayız. Kentlerin tekrar hikayelerinin olabilmesi için. Şimdi bu mekanlar her biri birbirinin standardı ve aynısı, daha doğrusu hikayesi dışarıdan birileri tarafından yazılan yerler olamaz. Hatırlarsınız bizim çocukluğumuzda şehirlerin içinde boş arsalar vardı. Boş arsa bir boş kanaviçe gibiydi aslında. Biz
0: Ve
1: orada
0: orada
1: top
0: futbol
1: oynardık.
0: oynanırdı. O bir
1: O
0: hikayenin
1: bir
0: en güzel
1: hikayeydi. O
0: tarafıydı.
1: hikayeyi biz yazıyorduk. Şimdi biz çocukları
0: Rafadan
1: alıyoruz.
0: Tayfa mesela aslında
1: Aynen.
0: değil mi? TRT'de yayınlanan
1: Rafadan Tayfa
0: değil mi
1: bunun
0: bir
1: hikayesini anlatıyor. Sevgili İsmail'e de buradan selam gönderelim. Yapımcısı benim öğrencim. Bu arada bilerek mi söylediğinizi bilmiyorum. Ben de Rafadan Tayfa'nın akademik
0: Ya
1: danışmanlarındanım bu arada.
0: müthişsiniz. Dediniz ki
1: Yakışır
0: hocam
1: bence.
0: kullanım değeri.
1: Kullanım
0: Bir de
1: değeri.
0: mesela Ankaralılar der ki Ankara'nın en iyi tarafı dostluklar.
1: Evet.
0: Ankara'daki teknoloji Türkiye'deki en üst düzey teknoloji. Katma değeri en yüksek teknoloji. Bu da hikayenin bir parçası mıdır? Yani kullanım değeri dediğiniz şey
1: Şimdi
0: böyle şeyler midir?
1: bu değer şuralardan geliyor. Şimdi biz Ankara Cumhuriyet'in başkenti olduğunda hiçbir şey yok. Amele bile yok. Macaristan'dan usta getiriyoruz, amele okulu kuruyoruz ki insanlar bunu öğrensin. Ankara şunun mekandır. Bir şey yapılacaksa usulü neyse kardeşim, gelsin bir bilen anlatsın, en iyisini yapalım diyen insanların olduğu yerdir. Onun için Ankara'dan gelen insanlar her yerde bir ciddiyet ifade eder. Bazen ben İstanbul'daki toplantılara gidiyorum. Hep Ankaralılar var. İstanbullular gelmemiş. Neredeler diyorum. Ya işte hocam ciddiye almıyorlar falan. Ankaralılar ciddidir, tekniktir, bilgiyle bakar. Bir şeyleri şekillendirmeye çalışır. Bu da kentin hikayesine derin bir şekilde yansıyor.
0: Evet. Kadim köklerimizdeki kent kültürünün ancak bu kadar kısmını
1: Ancak.
0: sığdırabildik. Zafer Hocam lütfen bir daha gelin. Bugün
1: Her
0: Kadim
1: zaman
0: Kökler
1: çok.
0: programında konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili İcra

0: Kurulu üyesi Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin hocamızı konuk ettik. Anadolu'da kurulan kentlerin yeşille ilişkisini, kültürle, değerle ilişkisini anlamaya çalıştık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kadim Kökler programını Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Serpil Kızılpınar ulaştırdı ve ben sunucunuz Mine Ataman. Bir sonraki programda başka bir kadim kökün peşinden gideceğiz. O güne değin huzurla ve keyifle kalın.
1: Kadim Kökler.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Orhan Yaşar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün Türkiye düşmanlarına taşeronluk yaptığını söyledi. FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak. İhanet şebekesiyle hukuk içinde

0: mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ yapılanmasının izlerinin Türkiye'den silindiğini söyledi. Bizler o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız siyasi duruşu ve liderliğine borçluyuz dedi. Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim paneline video mesaj gönderdi. Türkiye, egemenliğine karşı oluşan tehditlerle baş edecek güçtedir ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz'un devlet ve millet arasındaki güvenin tarihe damga vurduğu gün olduğunu söyledi. İç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecek dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı emekçilerin mücadelesi paneline katıldı. Konuşmasında o gece emekçilerin ve sendikaların milli iradenin yanında yer aldığını belirtti. Sendikalarımızın sergilediği tavır, demokrasi tarihimiz açısından son derece önemlidir dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı, 4903'ü tutuklandı. Yurt dışından 100'den fazla örgüt mensubu Türkiye'ye getirildi. Devlete ihanete kalkışan FETÖ'cüler mahkeme salonlarında hesap verdi. Bugüne kadar 720.338 kişi hakkında işlem yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hainlerin yargılanması sonucu cezaevlerinde 10.485 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Yurt dışına kaçan 33.827 FETÖ'cü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İş dünyasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin peş peşe değerlendirmeler geldi. Temsilciler, aradan geçen 10 yılda Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere rağmen üretim, ihracat ve rekabet gücünü artırdığına dikkati çektiler, ekonomik bağımsızlığın milli egemenliğin parçası olduğunu vurgu yaptılar. "15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halis Demir, Gazze'deki Nusayrat mülteci kampında da anıldı. Gazze'li genç ressamlar, katil İsrail'in saldırılarında yıkılan bir binanın duvarına Ömer Halis Demir'in resmini çizdi. Çevresinde Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Duvarın etrafında toplanan çocuklar da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğraflar taşıdı. Bir nesil dünyanın gözü önünde yok oluyor. Uluslararası kamuoyu hala sessiz. Aylarca süren saldırılar, ablukalar ve derinleşen insani kriz binlerce çocuğu açlığın pençesine sürükledi. Yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veren çocukların sayısı her geçen gün artıyor. 120 bin çocuk risk altında. Gazze'deki tek Türk televizyonu olan TRT, yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Avrupa'da 3. sıcak hava dalgası etkili oluyor, Asya kıtasındaysa bazı ülkelerde aşırı sıcak nedeniyle acil durum uyarısı söz konusu. Özbekistan'da termometreler 46 santigrat dereceyi gösterdi. Afrika kıtasındaki Fas'ta da yüksek sıcaklıklar nedeniyle dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı. Ve spor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında bugün ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Türkiye saatiyle 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: ...15 Temmuz'da kanlı emellerine ulaşmayı hedefleyen hain terör örgütüne en güzel cevabı halk verdi. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenler, ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmak isteyenler 15 Temmuz'da hüsrana uğradı. Vatanı için kanını döken şehitlerimize, gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yine güzel bir Ankara gününde huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve Tolga Kökten sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Efendim, hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Türk milletinin istikbalini korumak için canı pahasına mücadele ederek kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Yaşananlar dün gibi hafızalarımızda. Darbeciler bu aziz milleti esir almak, güzel ülkemizi ele geçirmek istediler fakat milletin cesaretini, vatan sevdasını hesap edemediler. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında o karanlık gecede neler yaşandığını konuşacağız. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi anacağız. Türk Elinden Tart Elinden özel bölümüyle başladı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'linden, Tartel'inden devam ediyor. Önemli bir günde birlikteyiz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü. Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti ama sanki dün gibi hafızalarımızda unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.
1: Evet, evet.
0: Abdullah Hocam, sizin duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Almak isterim.
1: Mustafa Bey, ben 15 Temmuz'da bizim bir bahçemiz var Gölbaşı'nda. Oradaydık. Hep böyle ailece toplanmıştık. Sonra kaynım beni telefon açtı. Dedi ki böyle pes dikkatli olun. Şöyle şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Ona göre dikkatli davranın. Kayınbederimin telefon ettiği, onun üzerine de biz toparlandık. Hepimiz şey yaptık. Dedik ki beraber hadi gidelim. Burada artık beklemeyelim. Ankara'ya gelene kadar yolda bir şey yok idi. Yani çok böyle hadiseler olmadı ama şehrin içine girince havanın değiştiğini gördük. Onu hissettim. Ben insanların balkonlardan birbirlerine, bizim komşular hep böyle sesleniyorlardı. Gençler gruplar halinde hızla dışarıya çıkıyordu. Onların şahidi oldum. Birbirlerini çağırıyorlardı. O manzarayı bugün bile unutmuyorum. Gözümün
0: evet,
1: önünde de.
0: Evet. Dün gibi.
1: Dün gibi gözümün önündeydi. Biz de eve gelir gelmez çocukları ve aile fertlerini hepsini bir araya topladık. Sabaha kadar adeta tetikte bekledik. İnşallah kötü bir şey olmaz diye dua ediyorduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde birkaç kez böyle çok şiddetli patlamalar duydum. Bir iki kere oldu herhalde.
0: Evet.
1: Bizim evde öyle duyuldu. Yani ev sallandı, camlar neredeyse patlayacaktı, öyle bir durumdaydı. Sonradan öğrendik ki o sırada meclis bombalanmış.
0: Evet.
1: Şerefsizler oraya bir bomba atmışlar. O an gerçekten çok üzüldüm. Bir insanın kendi ülkesinde böyle sesler duyması kolay bir şey değil. Daha sonra da mahallede biraz dolaştım, çıktım dışarıya. İnsanların fırının önünde toplandığını, birbirleriyle konuştuğunu, ihtiyaçlarını paylaşmaya çalıştığını gördüm. Benim elimden belki çok büyük bir şey gelmiyordu Mustafa Bey o anda. Halkımızın o gece nasıl kenetlendiğine, nasıl birbirine sahip çıktığına kendi gözlerimle şahit oldum.
0: Evet.
1: Allah bir daha böyle şeyler göstermesin bize.
0: Amin diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün takvimler sadece bir günü değil, bir gecenin içinden geçen büyük bir millet iradesini hatırlatıyor bize. Bu tarih sıradan bir tarih değil, bu tarih bu milletin ben buradayım dediği günün ve gecenin adı. Bu tarih tankların karşısına yüreğiyle çıkan insanların, kurşunların karşısında geri adım atmayan evlatların, bayrağına ve vatanına sahip çıkan bir milletin hikayesi. O gece herkes evindeydi. Kimi çayını içiyordu, kimi çocuklarını uyutuyordu, kimi ertesi günün hesabını yapıyordu. Ama bir anda haberler gelmeye başladı. Köprüler kapatıldı, tanklar sokaklara çıktı, uçaklar alçaktan uçtu. Milletin meclisi bombalandı. Televizyon ekranlarından darbe bildirileri okutulmak istendi. Birileri bu ülkenin iradesine el koyabileceğini sandı. Birileri bu milleti korkutabileceğini düşündü. Birileri silahın karşısında milletin susacağını zannetti. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet esareti kabul etmez. Bu millet bayrağını yere düşürmez. Bu millet ezanı susturmaz. Bu millet iradesini kimseye teslim etmez. O gece sokaklara çıkan insanlar ellerinde silah olduğu için değil, yüreklerinde iman, vicdan ve vatan sevgisi olduğu için güçlüydü. Kimi arabasını atladı, kimi yürüyerek meydanlara koştu. Kimi köprüye gitti, kimi havalimanına, kimi valiliğe, kimi emniyetin önüne. Yaşlısı vardı, genci vardı, kadını erkeği vardı. Başörtülüsü vardı, başı açığı vardı. Farklı düşüncelerden, farklı hayat tarzlarından insanlar vardı o gece. Ama o gece hepsinin ortak bir cümlesi vardı. Bu vatan bizim. İşte 15 Temmuz'u büyük yapan da bu sevgili dinleyicilerimiz. Millet o gece birbirine kenetlendi, aynı yürekle attı. Darbe girişimi sadece devlete yapılmadı. Sadece hükümete, sadece kurumlara yapılmadı. O gece hedef alınan şey milletin seçme hakkıydı. Sandıktı, meclisti, bayraktı, ezan sesiydi. Bu ülkenin yarınlarıydı. Ama hesap etmedikleri bir şey daha vardı. Bu milletin hafızası vardı. Çanakkale'den gelen bir ses vardı. Sakarya'dan, Dumlu Pınar'dan, Kurtuluş Savaşı'ndan gelen bir duruş vardı. Geçit yok diyen bir ruh vardı. O ruh, 15 Temmuz gecesi yeniden ayağa kalktı. O gece elbette çok acılar yaşandı. Nice yiğitler şehit düştü. Nice kahramanlar gazi oldu. Nice anne evladını, nice evlat babasını, nice eş yoldaşını toprağa verdi. Ama onların fedakarlığı sayesinde bu ülke karanlığa teslim olmadı sevgili dinleyicilerimiz. Cenab-ı Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın.
1: Amin.
0: Abdullah Hocam sizden bir eser dinleyelim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim isterseniz.
1: Memnuniyetle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli sanatçılarımıza değerli icraları için teşekkür ediyoruz. Var olsunlar.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz biz de.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, 15 Temmuz 2016 Türkiye'nin hafızasına hem en karanlık gecelerden biri hem de büyük bir millet destanı olarak kazınan tarih. O gün her şey sıradan başlamıştı. İnsanlar evindeydi, sokaklar normal akışındaydı. Fakat akşam saatlerinde önce Ankara'da sonra İstanbul'da olağan dışı hareketlilik başladı. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Genelkurmay karargahından silah sesleri yükseldi. Ankara semalarında F-16'lar alçaktan uçuyor, İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri askeri araçlarla kapatılıyordu. Başta kimse ne olduğunu anlayamadı. Bir tatbikat mıydı yoksa bir güvenlik alarmı mıydı? Kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Bu, milletin iradesine karşı yapılmak istenen hain bir darbe girişimiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış FETÖ mensubu darbeciler Genelkurmay Başkanı'nı ve bazı komutanları rehin aldı. Ankara'da devletin en kritik noktaları hedef alındı. Polis Özel Harekat, Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özel Kuvvetler ve milletin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi saldırıya uğradı. O gece tanklar sokaklara çıktı, helikopterler ateş açtı. Jetler kendi ülkesinin semalarında kendi milletinin üzerine korku salmak için uçtu. Meclis bombalandı. Ama milletvekilleri meclisi terk etmedi. Çünkü orası sıradan bir bina değildi, milletin iradesinin sembolüydü. Darbeciler TRT'ye girerek çalışanları rehin aldı, zorla bildiri okutmaya çalıştı. Milletin sesini susturabileceklerini sandılar. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet sesi kısılınca susan, korkutulunca kaçan bir millet değildi. Gece yarısını biraz geçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayına bağlandı ve milleti meydanlara, havalimanlarına davet etti. İşte o çağrı 15 Temmuz gecesinin kırılma noktası oldu. İnsanlar evlerinden çıktı, kimi eline bayrağını aldı, kimi arabasına bindi, kimi yürüyerek meydanlara koştu. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği. O gece herkesin kalbinde aynı duygu vardı. Bu vatan, bu devlet bizim. Silahların karşısında tek yürek, tankların karşısında iman, korkunun karşısında milletin kararlılığı vardı. O gece en acı saldırılardan biri de Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapıldı. Vatanı korumak için görev başında olan polislerimiz şehit düştü. Ankara Emniyeti bombalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına bombalar atıldı. Ancak millet geri adım atmadı. Bombalar düşerken bile insanlar demokrasiye sahip çıkmak için meydanlardaydı. 15 Temmuz'un sembol isimlerinden biri de Ömer Halis Demir oldu. Darbeci Semih Terzi'yi durdurarak darbenin seyrini değiştirdi ve orada şehit düştü. Onun cesareti o gecenin ruhunu anlatan en güçlü örneklerden biri olarak hafızalara kazındı. Sabaha doğru darbecilerin gücü kırılmaya başladı. Köprüde teslim haberleri geldi. Rehin alınan komutanlar kurtarıldı. Kritik kurumlar darbecilerden temizlendi. Halk meydanlardan çekilmedi. Polisimiz, askerimizin vatanına bağlı şerefli mensupları ve millet omuz omuza verdi.

verdi. Yaklaşık 22 saat süren bu hain kalkışma, milletin sağlam iradesiyle bertaraf edildi. Ama bu zaferin bedeli çok ağır oldu. Türkiye o gece 251 vatan evladını şehit verdi. Binlerce vatandaşımız gazi oldu. Nice evlere ateş düştü. Nice anne evladını, nice çocuk babasını, nice eş yoldaşını toprağa verdi. Aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz. Mekanları cennet, makamları yüce olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk elinden, Tart elinden güzel bir eserle devam ediyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde sizlerle birlikteyiz. Abdullah Hocam, hakikaten çok zor zamanlardan geçtik. Çok büyük acılar yaşadık.

0: Günleri unutmadık, unutmayacağız ve milletimize de unutturmayacağız diye bir söz verdik. Kıymetli hocam, bir sanatçı olarak siz o geceye dair neler eklemek istersiniz?
1: Mustafa Bey, öncelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, ülkemizin daima huzur, birlik ve kardeşlik içinde yaşamasını diliyoruz. Biz sanatçılar olarak, bugün burada bir sanatçı olarak şunu da söylemek istiyorum ben. Biz isteriz ki dünyada, ülkemizde insanlar huzur içinde yaşasın. Darbelerle, kavgalarla, kardeşin kardeşe düşmesiyle hiçbir yere varamayız. 15 Temmuz gecesi yaşanan o acı olayları bir kez daha kınıyorum. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını yürekten diliyorum. O gece vatanı ve demokrasiyi korumak için canını veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor. Allah bu millete bir daha böyle günler göstermesin. Amin. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Çünkü güçlü bir ülkenin en büyük dayanağı birbirine kenetlenmiş millettir.
0: Evet. Merhum Mehmet Akif'in Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın dediği gibi,
1: evet,
0: Cenab-ı Allah bu millete bir daha 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimi göstermesin.
1: Amin, amin inşallah.
0: Efendim, şehitlerimiz sadece o geceyi değil, bizim bugünümüzü de korudu. Gazilerimiz bedenlerinde taşıdıkları izlerle bize vatanın bedelini hatırlattı. Bu yüzden 15 Temmuz'u anarken sadece öfkeyle değil, minnetle de konuşmalıyız. Sadece yaşanan ihaneti değil, verilen büyük mücadeleyi de anlatmalıyız. Çünkü o gece hainler mağlup olduysa, bu milletin korkmayan yürekleri sayesinde oldu. Polisimiz direndi, askerimizin şerefli mensupları, üniformasını kirleten darbecilerin karşısında durdu. Millet sokaklara çıktı. Medya susturulmak istendi ama sesler çoğaldı. Ezanlar ve salalar semaya yükseldi. İnsanlar birbirini tanımadan omuz omuza verdi. O gece kimse ben tek başıma ne yapabilirim ki demedi. Herkes elinden geleni yaptı. Kimi dua etti, kimi meydanlara koştu, kimi yaralı taşıdı, kimi kapısını açtı. Kimi sadece bayrağını aldı ve yürüdü. Bazen bir milletin büyüklüğü en zor gecelerde belli olur sevgili dinleyicilerimiz. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin büyüklüğü bir kez daha görüldü. Bugün bize düşen görev o geceyi unutmamak ve unutturmamak. Ama bunu sadece sloganlarla değil, doğru anlayarak yapmamız gerek. 15 Temmuz bize şunu öğretti. Demokrasi sadece seçim günü sandığa gitmek değildir. Demokrasi gerektiğinde o sandığa sahip çıkmaktır. Vatan sevgisi sadece güzel sözler söylemek değildir. Vatan sevgisi zor zamanlarda sorumluluk almak, vatan uğruna canını feda etmektir. Bayrak sevgisi sadece bayrağa bakıp duygulanmak değildir. Bayrak sevgisi o bayrağın altında kardeş kalabilmektir. Bugün bizim en büyük sorumluluğumuz birlik olmaktır sevgili dinleyicilerimiz. Kardeşliğimizi büyütmektir. Ayrışmadan, kırmadan, bölünmeden bu ülkenin yarınlarına sahip çıkmaktır. Çünkü bu toprakların en büyük gücü, tankı, topu, silahı değil, milletimizin birliğidir. Bir millet birlikte duruyorsa onu kimse yıkamaz. Bir millet hafızasını koruyorsa aynı tuzaklara bir daha düşmeyecektir. Bir millet gazilerini, şehitlerini unutmuyorsa geleceğini de kaybetmeyecektir. Bugün 15 Temmuz'u anarken elbette yüreklerimizde bir hüzün de var. Çünkü vatan için can veren şehitlerimiz var. Ama aynı zamanda büyük bir gurur da var içimizde. Çünkü bu millet o gece büyük bir tarih yazdı, destan yazdı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Elbette ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Efendim, o gece sokaklara çıkan, dua eden, direnen, ses veren herkesi saygıyla minnetle anıyoruz. Rabbimiz bu millete bir daha böyle karanlık geceler yaşatmasın. Herkes şunu iyi bilsin ki, bir daha böyle bir imtihanla sınanırsak cevabımız belli. Vatan bizim, bayrak bizim, irade bizim. Velhasılı bu topraklar bizim, Türkiye bizim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz, birlik ve beraberliğimizin daim olmasına vesile olsun. Şehitlerimizin ruhu

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımıza değerli icraları için çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ
0: Var
1: olun.
0: olunuz.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
0: Abdullah Hocam, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 10. yıl dönümü. Geriye dönüp baktığımızda yaşananlar o kadar taze ki.
1: Evet.
0: Sanki üzerinden birkaç hafta, birkaç ay geçmiş gibi.
1: Doğru.
0: Tabii bu kadar taze olması o yaşananların acısını bize her daim hatırlatıyor. O acılar yüreğimizde taze. Diğer
1: Evet.
0: taraftan milletimizin gösterdiği o duruş, o kahramanlık da gözümüzün önünde, yüreklerimizde.
1: Aynen.
0: Tabii bu güne dair nice şiirler yazıldı, türküler okundu, filmler, diziler yapıldı, yapılmaya da devam edilecek. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe daha iyi yürüyebilmeleri için bugünü nasıl anlatmak gerekiyor? Son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Zaten sizin söylediğiniz gibi unutulacak bir gün değil. Ben de sanki demin siz söylediniz ya, üzerinden 10 yıl geçmiş bu hadisenin hemen.
0: Evet.
1: Sanki dün oldu bunlar. Dün sanki başımıza gelmişti. Yani bunlar unutulmayacak ve çocuğumuza da biz bunları unutturmayacağız. Ben o gün gerçekten Ankara'da sokaklarda gezerken çok duygulandım. Çok insanların birbirine nasıl destek verdiğini. Mesela o fırınların önüne millet toplanmıştı. Herkes birbirine yardım ediyordu. Bir şey olursa ne yapabiliriz?
0: Evet.
1: Nasıl bir yardımımız olur diye. Balkonda birkaç genç çocuğu gördüm. Birbirine seslendiler. Çok duygulandım. Hemen o birisi indi aşağı. O bir komşuyu çağırdılar. Toplandılar. Yürüyüş yaptılar. Yüzü aşağı. Biz Dikmen'de oturuyoruz.
0: Hı.
1: Oradan Kızılay'a doğru birkaç genç böyle şey yaptılar. Gerçekten çok duygulandım. İnşallah ki böyle şeyler bir daha yaşanmasın, bir daha olmasın. Yani biz çocuklarımıza artık, bu bizim bir tarihti de, bu hadise bize bir ders verdi. Biz bundan sonra birliğimizi, kardeşliğimizi her zaman koruyacağız ki böyle menfur güçlere karşı hep ayakta olalım.
0: Evet. Tabii şunu da unutmamak gerek. Düşman boş durmuyor.
1: Durmuyor
0: Daima
1: tabii.
0: teyakkuzda olmalıyız. Gaflete ve rehavete kapılmamalıyız.
1: Doğru.
0: En önemlisi de biraz önce ifade ettiğim gibi bu günleri unutmamalıyız.
1: Aynen. Allah bir daha yaşatmasın bize bunları.
0: Amin diyoruz
1: Öyle
0: kıymetli
1: kötü
0: hocam.
1: günleri yaşatmasın.

0: için çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olunuz,
1: Biz de
0: var olunuz.
1: teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü özel yayınıyla huzurlarınızdaydık. Bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani'ye, garmon sanatçısı Rafik Askerzade'ye, nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli'ye katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, güzel müzikleriyle daima bizimle olsunlar. Güzel
1: Sağ
0: bir
1: olun.
0: müzikle veda ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 15.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün Türkiye düşmanlarına taşeronluk yaptığını söyledi. FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ yapılanmasının izlerinin Türkiye'den silindiğini söyledi. Bizler o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız siyasi duruşu ve liderliğine borçluyuz dedi. Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim paneline video mesaj gönderdi. Türkiye, egemenliğine karşı oluşan tehditlerle baş edecek güçtedir ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz'un devlet ve millet iradesindeki güvenin tarihe damga vurduğu gün olduğunu söyledi. İç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecektir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı emekçilerin mücadelesi paneline katıldı. Konuşmasında o gece emekçilerin ve sendikaların milli iradenin yanında yer aldığını belirtti. Sendikalarımızın sergilediği tavır, demokrasi tarihimiz açısından son derece önemlidir, dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı, 4403'ü tutuklandı. Yurt dışından 100'den fazla örgüt mensubu Türkiye'ye getirildi. Devlete ihanete kalkışan FETÖ'cüler mahkeme salonlarında da hesap verdi. Bugüne kadar 720.338 kişi hakkında işlem yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hainlerin yargılanması sonucu cezaevlerinde 10.485 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Yurt dışına kaçan 33.827 FETÖ'cü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İş dünyasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin peş peşe değerlendirmeler geldi. Temsilciler, aradan geçen 10 yılda Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere rağmen üretim, ihracat ve rekabet gücünü artırdığına dikkati çektiler. Ekonomik bağımsızlığın milli egemenliğin parçası olduğunu ayrıca vurguladılar. ...15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halis Demir, Gazze'deki Nusayrat mülteci kampında da anıldı. Gazze'li genç ressamlar, katil İsrail'in saldırılarında yıkılan bir binanın duvarına Ömer Halis Demir'in resmini çizdi. Çevresinde Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Duvarın etrafında toplanan çocuklar da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğraflar taşıdı. Bir nesil dünyanın gözü önünde yok oluyor. Uluslararası kamuoyu hala sessiz. Aylarca süren saldırılar, ablukalar ve derinleşen insani kriz binlerce çocuğu açlığın pençesine sürükledi.

Tersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veren çocukların sayısı her geçen gün artıyor. 120 bin çocuk risk altında. Gazze'deki tek Türk televizyonu olan TRT, yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Avrupa'da 3. sıcak hava dalgası etkili oluyor. Asya kıtasındaysa bazı ülkelerde aşırı sıcak nedeniyle acil durum uyarısı söz konusu. Özbekistan'da termometreler 46 santigrat dereceyi gösterdi. Afrika kıtasındaki Fas'ta da yüksek sıcaklıklar nedeniyle dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı. Ve spor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında bugün ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Türkiye saatiyle 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı bugün de devam edecek. Arjantin ve İngiltere Türkiye saatiyle 22'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde bulunan Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29. Yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Hoş geldiniz. Balkanlara yolculuk başladı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Kadriye Şener, teknik masada Ali Şahin, mikrofon başında da ben İpek Önder. Yaklaşık 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. İletişim yollarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız.

Sevgili dinleyiciler, bugün 15 Temmuz. Bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 10 yıl önce bugün 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. FETÖ adlı terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdırdığı unsurları kullanarak devletimize ve devletimizin temsil ettiği değerlere karşı hain bir saldırı girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. İçlerinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun da bulunduğu pek çok kamu kurumu darbeciler tarafından ele geçirilmeye çalışıldı. Ankara ve İstanbul semalarında savaş uçaklarıyla, caddelerde tanklarla tehdit edildik. Halkımız bu duruma duyarsız kalmadı elbette. Binlerce vatandaşımız Cumhurbaşkanı'nın da çağrısıyla darbe girişimini engellemek üzere kent meydanlarına, sokaklara döküldü, ortaya canını koyarak tankların önüne geçti. Helikopterlerden açılan ateşe karşı durdu. Eşine az rastlanır bir direniş göstererek vatanına, devletine, demokrasiye sahip çıktı. Halkın da kararlılığı sayesinde devletimiz darbe girişimini başarıyla engelledi. Bu uğurda 251 şehit verildi, yüzlerce insanımız gazi oldu. 15 Temmuz günü demokrasi zaferinin simgesi haline geldi. Şehit ve gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ve şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Üsküdar

0: İdlib'den gazeteci Mürteza Sulu Hoca bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İdlib'den selamlarım.
0: Ankara'dan selam ve sevgiyle karşılıyoruz sizleri. 15 Temmuz darbe girişimi Balkan basınında nasıl yer aldı? Detayları dinlemek isteriz.
1: O akşam tabii ki herkes gibi Balkanlar da şaşkın bir halde Türkiye'deki olayları izlemeye, takip etmeye çalışıyordu. Neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Fakat kısa zamanda bu olayların bir darbe girişimi olduğunu anladıktan sonra hem Türk toplumu hem buradaki Müslüman toplumu kendi iradesiyle tarafını belli etmişti. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikler önünde toplanıp orada açıktan Türkiye'de seçilmiş iktidara hem desteğini vermeye hem teröristlere karşı olduklarını göstermeye çalıştı. Genel olarak baktığımız zaman dediğim gibi kısa zamanda bu hain hareket anlaşılınca herkes hem bunların yaptıklarını, bunların tutumlarını dile getirmeye çalışırken bir taraftan Türkiye ile birlikte Balkanlarda da demokrasi nevotları tutulmaya başladı ve hemen hemen her bölgede, her kasabada nöbet programları, nöbet mitingleri düzenlendi ve açıktan Türkiye'ye ve Türk yönetimine desteklerini verilmişti. Tabii ki biliyorsunuz FETÖ yapılanması Balkanlar'da yıllarca hem eğitim kurumları olarak hem medyalar olarak aktif olarak kendilerine yer bulmuşlardı ve güçlü bir altyapıya sahiptiler. O döneme baktığımız zaman Soros destekli özellikle medyaların da etkisi ve sivil teşkilatlarda etkileri görünmekteydi. Ve bu nedenle de hem FETÖ medya yapılanmalarına hem de diğer medya yapılanmalarında her ne kadar bunun bir darbe girişimi olduklarını bilseler de olayları daha doğrusu FETÖ üyelerine karşı yapılan operasyonları bir mağduriyet çerçevesinde göstermeye çalıştılar. Dediğim gibi genel itibariyle bu bir darbe girişimidir diye lanse edildi. Fakat FETÖ terör örgütünü dile getirmeye biraz zorlandılar. Burada tabii ki Türkiye'nin Cumhuriyet'in kurumları, ister büyükelçilikler olsun, ister diğer kurumları bunların yaptıklarını açıktan dile getirerek olayları netleştirmeye çalıştılar. Ve bu şekilde özellikle Balkanlar'da hem devlet adamları, ister ülke temsilcileri, cumhurbaşkanları, başbakanlar olsun, ilgili bakanlar olsun, açık ve net olarak Türkiye'nin seçilmiş iktidar tarafında yer aldıklarını belirtmişlerdi. Tabii burada özellikle dediğim gibi sonrası yapılanmaların etkisiyle bazı gazeteciler, gazeteci cemiyetleri hem Türkiye'de yaşanan olayları gazetecilere, daha doğrusu medyaya baskı olarak aktarmaya çalıştılar. Hem de yapılan operasyonlarda FETÖ örgütü üyelerini bir mağdur olarak göstermeye çalıştılar. Fakat burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yerel Türk medyası, yani Balkanlarda yüzyıllardır yaşayan Türk soydaşların kurmuş oldukları medyalar, yaptıkları yayınlarla olsun, sadece Türkçe değil, farklı dillerde, Makedonca, Arnavutça, Boşnakça, bunları gerçek yüzlerini ortaya koydular ve en iyi şekilde bu yapılan ihanetleri sadece Türkiye devletine değil, bulundukları bölgelerde de farklı tarzda da olsa aynı hedefe yürüdüklerini dile getirmeye çalışmışlardı. Burada baktığımız zaman özellikle

0: darbe sonrasındaki gelişmelerde Kosova devleti hatırlayacaksınız, Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte bir operasyon yapmış ve orada bir FETÖ'cü ekibi Türkiye'ye teslim etmişti. Yine Bulgaristan'a baktığımız zaman yine bir FETÖ mensubunu Türkiye'ye teslim etme durumu olmuştu. Burada Makedonya'da biraz durum farklıydı. Daha sonraki yıllarda Makedonya'nın en üst yetkililerinden de dile getirdiklerini, Türkiye ile ortak stratejik anlaşmasının olmasına rağmen, NATO'da işbirliği olmasına rağmen, ki Türkiye Makedonya NATO sürecinde tamamen karşılıksız destekler verdiği, hem Makedon ordusunun silahlanması açısından, altyapısının güçlendirilmesi açısından, hem uzun yıllar Yunanistan'ın baskısıyla ismini değiştirmeden önce NATO'da bir dipnotla Makedonya'yı anayasal ismiyle tanıdığı belirten tek ülkeydi. Makedonya Cumhurbaşkanı'nın da ifade etmiş olduğu gibi başka diğer büyük Makedonya'nın ortak stratejik ortaklarından baskıları sonucunda FETÖ'ye karşı gerektiği mücadeleyi yapamadıklarını ifade etmişler ve Türkiye'nin teslim edilmesini talep ettikleri bazı FETÖ'cüleri maalesef teslim etmemişlerdi. Ama sonuç itibariyle bugün Türkiye'de Türkiye merkezli FETÖ medyalarının uzun yıllar burada yayın yapmasını bir şekilde engellemiş ve bugün hala eğitim kurumlarıyla devam etseler de etkileri en aza indiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere.
0: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Üsküp'ten gazeteci Mürteza Sulu Hoca bizlerle birlikteydi. 15 Temmuz darbe girişiminin Balkan basınındaki karşılıklarını konuştuk.

0: Değerli dinleyicilerimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi devletin ve özel sektörün kurum ve kuruluşlarında yapılan Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirmeye çalışılan hain darbe girişimi Türkiye'nin iç siyasetinde olduğu gibi siyasi, kültürel ve tarihi bağ kurduğu ülkelerde de bir takım sonuçlar doğurdu. Balkan ülkeleri ve bu ülkelerde yaşayan Müslüman nüfus da etkilenenler arasındaydı elbette. Ve şimdi 15 Temmuz darbe girişiminin Balkanlardaki yansımalarını konuşacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi, Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı Doktor Sevba Abdullah bizlerle birlikte. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sayın Abdullah, öncelikle 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan darbe girişimini Balkanlar nasıl takip etti? Bu noktadan başlamak isteriz ve elbette ilk tepkiler nasıldı?
1: Ben de öncelikle 15 Temmuz her yıl konuşuyoruz 15 Temmuz'u. Şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, rahmetle anıyoruz. Çok kritik dönemde çok önemli hayatlarıyla bu süreci bambaşka bir yere çevirmiş oldular. Tekrar rahmetle anıyorum hepsini. Ya Balkanlar tabii büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hepsi birbirinden farklı şekilde takip ettiğini söyleyebilirim. Yani 80 milyon nüfus, 11 farklı ülke, farklı rejimler, Türkiye ile farklı bağlantılar, işte onun üzerinde farklı ulus var. Bunların birbirinden farklı şekilde takip ettiğini gözlemliyoruz. Türkiye'ye yakın olan tabii Müslüman nüfus var, ülkeler var. Onlar farklı takip etti. Çok ben üçe ayırıyorum bu şeyleri. Biri dua edenler oldu. Sürece büyük dualarla ne olup bittiğini farklı şekilde bu işin ceylan etmemesi için sabaha kadar dua eden bir Balkan nüfusu vardı. Bunlar Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar, bildiğiniz daha Müslüman nüfus. Bir de o ne olup bittiğini anlamaya çalışan bir nüfus vardı. Bunlar Türkiye ile yakın irtibatı olan, tarihsel kökleri olan nüfus sayabiliriz bunları hepsini. Farklı rejimlerde ülkelerin şeyleri de olabilir ama genelde ne olup bittiğini anlamaya çalışan bir grubu vardı. Çünkü Türkiye'nin modernleşme tarihini, Türkiye'deki süreçleri, siyaset, askeri ilişkisini, son 10 yılda işte 2010'lardan 2016'ya 17'ye kadar süreci anlamayan bir sürü kişi de vardı aslında, gruplar da vardı. Bunlar özellikle ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Çünkü sonuç itibariyle FETÖ terör örgütünün Balkanlarda 1990 sonrası faaliyetleri var ve Türkiye bir şekilde bu gruplarla yakın irtibattaydı. Ama bu süreci anlamaya çalışan bir

0: kısım vardı. Bir de bu sürece Türkiye'de maalesef farklı şekilde cereyan etsin isteyen kesimler de vardı, ülkeler de vardı. Bu şekilde tanımlayabilirim. İşte Arnavutluk ve Yunanistan farklı bir şekilde baktı. Kosova, Bosna, Hersek, Kuzey Makedonya farklı şekilde baktı. Sırbistan'ı da bu ülkelerin arasına denk getirebilir. Çünkü Türkiye'nin Rusya ile olan irtibatından dolayı son dönemde Ortodoks Dünya ile Balkanlarda daha yakın bir irtibatı vardı. Bulgaristan'la hakeza. Böyle farklı tepkilerin olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet efendim. Şimdi o gece tabii sadece Türkiye'de değil, gönül coğrafyamız Balkanlar'da da kalpler yine Türkiye'nin bağımsızlığı ve demokrasi için attı diyebiliriz. Özellikle Balkanlar'daki Türk ve Müslüman toplum açısından bu süreci nasıl değerlendirmek istersiniz? Türkiye'ye yönelik dayanışma örneklerinden de bahsedelim dilerseniz. Çünkü demokrasi nöbetleri ve mitingler oldukça önemli.
0: Tabii tabii, biz de o günler Üsküp'te, işte Saraybosna'da, Prizren'de, tüm sabaha kadar, ondan sonraki süreçlerde de Türkiye'mizin bu süreci süratle atlatmasına dayalı çok şey yapıldı, gösteriler yapıldı. Ben genelde bizim de onu söyledim. Uluslararası ilişkiler, güvenlik, bir sürü yerden bakabiliriz ama ben o gün Üsküp bütün evlerde dualar okunup Yasinler okunduğu bir farklı Türkiye bakışı, öz ülkeyi ve bu ülkeye herhangi bir şey gelmemesi için titreyen bir millet bilincini gördüm. Bu Türkiye'nin dışında olan bir şey. Türkiye'ye atfedilen bir bakışla alakalı. Türkiye'de bölge, özellikle Müslüman nüfus, Türkler, Arnavutlar ve diğer Türkiye tarihdaş olan bir sürü gruplarımız var. 1918'den 2000'lere kadar, 2000'lere kadar genelde bir etkileşim, hareketliliğin kısıtlandığı, darbelerle, çeşitli savaşlarla bu irtibat kısıtlanmıştı. 2000 sonrası bu irtibatı, etkileşim, hareketlilik çok arttığını görebiliyoruz. Hatta 2016 öncesine kadar, zirvelere kadar gitmişti. Türkiye buralarda çok farklı şekilde vardı. Ben bu darbeye, bu ilişkiyi tekrar eski günlere götürme, bu ilişkinin doğal akışını, bu kültürel üretimi, bu iki coğrafya arasındaki yakınlaşmayı sadece Türkiye'de darbe bağlamında değil de bu ilişkiye de bir darbe olarak hep okurum, okumaya da devam ederim. Bu bağlamda bu ilişkinin, bu yakın dönemde 2000 sonrası gelişen ilişkinin çok şükür 2016 sonrası da daha ciddi bir şekilde devam etmesinin önemli kırılma noktalarından biri 14 Temmuz. Burada çok şükür hem burası, özellikle Türkiye tabii ki, Türkiye'deki hem siyasal iktidar, hem bu işi yürütenler, hem canlarıyla bu işe katkı verenler, şehitlerimiz, bu doğal akışı, bu iki coğrafya arasındaki bu kültürel üretimi, yakınlığı, tarihdaşlığı, medeniyet birikimi olarak bir arada yürümeyi gerçekten büyük bir sahiplendiler ve çok şükür bu süreci daha rahat bir şekilde atlatmış olduk.
1: Evet, Sayın Abdullah, son olarak efendim 15 Temmuz darbe girişiminin sadece Türkiye için değil, dost ve kardeş coğrafyalar için de verdiği en önemli mesaj sizce neydi?
0: Devletler birçok kavram aslında şey oluyor, zihnimizde şekilleniyor. Bu modern dönemde biliyorsunuz devletler toplum mühendisliğinin içerisindeydi. Uluslararası siyaset de toplum mühendisliğinin içerisinde. Ama toplum mühendisliğini küçük gruplara, fırkalara baktığımızda ne kadar sorumlu, zorlu şeylerin içerisine gireceğimizi görmüş olduk. Ama ben en çok aslında başka bir kavram, bizi hem bizim coğrafyamızı, hem Türkiye'mizi, hem genel medeniyetimize ben baktığımda güven kavramının çok esas olduğunu görüyorum. Bu bağlamda bizim bütün bu coğrafyada toplumsal güveni zedeleyecek çok önemli bir süreci atlatmış olduk. Toplumsal güven en önemli süreçlerden biri, en çok inşa edilmesi gereken süreçlerden biri. Bu hem bizim coğrafyamız için, hem de Türkiye'miz için, hem de medeniyetimiz için bu bağlamda bu toplumsal güvene dair yapılabilecek tüm müdahaleleri çok ciddi şekilde önlememiz gerektiğini, toplumsal güveni

0: toplumsal aklı çok önemsememiz gerektiğini gördüğümüz bir süreç oldu. Toplumlar gerçekten büyük devletler, büyük medeniyetler inşa ederler. Buna bu işte cemaatler üzerinden daha küçük toplum altı küçük gruplara bakılmaması gereken, her zaman teyakkuz altında olmamız gereken ve hesap verilebilir, şeffaf tüm kurum kuruluşların daha önde olması gerektiğini, daha da çok onlara yatırım yapmamız gerektiğini dair bir süreç yaşanmış oldu. Kültür üretiminin doğal akışını hiçbir şekilde önüne geçmememiz lazım. Bu bağlamda Türkiye'miz 15 Temmuz'da hem İslam coğrafyasına hem Türkiye'ye hem de yakın coğrafyamıza çok önemli bir dersler verdi. Bence bunu herkes bir şekilde bu dersi almış oldu ve kendi coğrafyalarında, kendi ülkelerinde Türkiye ile olan irtibatlarını bu şekilde geliştirmiş.
1: Gelecek kuşaklara da yine bu değerleri de aktarmak oldukça kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Programımıza sunduğunuz katkılar için çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı Doktor Sevba Abdullah telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve şimdi bir Rumeli türküsüyle devam ediyoruz. Buna Er Meydanı derler.

0: Değerli dinleyicilerimiz, 15 Temmuz darbe girişiminin Balkanlardaki yansımalarını konuşmaya devam ediyoruz ve şimdi çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte Profesör Doktor Cihan Özdemir. Sayın Özdemir, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun yıllar Balkanlarda akademik çalışmalarını devam etmiş bir bilim insanı bizlerle birlikte. Cihan Hocam, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

0: imkanlardaki çalışmalarınızdan da bahsedersiniz. Çok mutlu olacağız.
1: Evet, sağ olun. Ben yaklaşık 40 senedir eğitim, öğretim işleriyle uğraşıyorum. Bunun 20 küsur senesini yurt dışında Türk dili, Türkoloji ve Türk kültürünü tanıtma kapsamı içerisinde yürüttüm diyebilirim. Balkanlarda ilk gidişim 2013 yılındaydı. Ondan önce Yunus Emre Enstitüsü merkezde görev yapıyordum. Sınav merkezini orada kurduk. Şu anda dünyada uygulanan Türkçe yeterlik sınavlarını o dönemde oluşturduk. Sonra geliştirdi tabii arkadaşlarımız onu. Ve 2013 Şubat ayında Karadağ'da Podgorica Yunus Emre Enstitüsü'nü kurmak üzere görevlendirildim. Kurucu müdürüyüm oranın. Ve Balkanlara girişim o şekilde oldu. 4 yıl orada çalıştım. Güzel faaliyetlerimiz oldu. Arkasından Azerbaycan'a geçtim. 2 sene orada çalıştım. Sonra tekrar Türkiye'ye döndüm ve üniversitem geçici görevle, yurt dışı görevle Arnavutluğa gönderdi. Orada Türkiye Maarif Vakfımızın Tren New York Üniversitesi var. Orada Türkçe lisans ve yüksek lisans programlarını başlattık. 2 sene görev yaptım. Ve geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye'ye döndüm, üniversiteme döndüm. İşte bu tecrübe bizi Balkanları tanımamızı sağladı. Oradaki yerel topluluklarla ki çok fazla farklı
0: Neşir oldunuz
1: topluluklar var.
0: elbette.
1: Evet, onlarla tanıştık. Böyle bir tecrübe
0: Serüven var,
1: sahibi
0: evet.
1: olduk. Evet.
0: Çok uzun yıllar emeğiniz var efendim. Ve tabii bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü. Bu bağlamda tabii Balkanları olan ilişkileri konuşacağız. Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi, kültürel ve beşeri ilişkilerin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bu çerçeveden bakarsak Balkanlar Türkiye açısından neden özellikle eğitim ve Türkçe öğretimi bakımından çok önemli bir bölge hocam?
1: İpek Hanım, bu soruyu cevaplandırabilmek için önce Türkiye'nin Balkanlara nasıl baktığını ortaya koymak gerekir diye düşünüyorum. Türkiye açısından Balkanlar sadece sınırlarımızın ötesindeki bir coğrafya değil. Bu topraklar yüzyıllar boyunca farklı toplumların birlikte yaşadığı, birbirini etkilediği ve ortak bir kültürel birikim oluşturduğu geniş bir kültür coğrafyası. Bugün bu ortak birikimin izlerini Balkan şehirlerinde, mimaride, müzikte, mutfakta, geleneklerde ve günlük hayatın pek çok alanında görmek mümkün. Bu nedenle Balkanlarda kurduğumuz ilişkiyi yalnızca siyasi ya da ekonomik bağlantılar üzerinden değerlendirmek eksik olur. Bunlar elbette önemli. Ancak toplumlar arasındaki kalıcı ilişkilerin temelinde insanların birbirlerini tanımaları var. İnsanlar tanıdıkları toplumlarla daha sağlıklı ilişkiler geliştiriyorlar. Buna karşılık hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları toplumları çoğu zaman eksik bilgilerle veya ön yargılarla değerlendirebiliyorlar. Bir toplumu gerçekten tanımanın en sağlam yollarından biri ise onun dilini öğrenmek. Çünkü dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir toplumun tarihini, edebiyatını, düşünce dünyasını, değerlerini ve hayat anlayışını da taşır. Bu nedenle Balkanlarda Türkçe öğretimini yalnızca bir yabancı dil öğretimi olarak değerlendirmiyorum. Bana göre Türkçe öğretimi Türkiye ile Balkan toplumlarının birbirlerini daha iyi tanımalarına, daha doğru anlamalarına ve eğitim, bilim, kültür, turizm ve ekonomi gibi farklı alanlarda yeni işbirlikleri geliştirmelerine katkı sağlayan önemli bir eğitim faaliyeti. Burada özellikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Bu süreç tek taraflı bir süreç değil. Balkanlardan bir genç Türkçe öğrenirken Türkiye'yi tanır. Türkiye'den Balkanlara giden bir öğretmen veya akademisyen de benim gibi görev yaptığı ülkenin dilini, kültürünü ve insanını daha yakından tanıma imkanı bulur. Dolayısıyla Balkanlarda Türkçe öğretimi her iki taraf için de karşılıklı öğrenmeye ve karşılıklı anlayışın gelişmesine katkı sağlayan bir süreçtir. Bana göre bu çalışmaların en önemli sonucu da budur.
0: Evet, kıymetli hocam, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin Balkanlardaki eğitim ve kültür politikalarında nasıl bir değişim ve dönüşüm yaşandı? Bizzat tanıklık da ettiniz tabii bu değişime. Bu
1: Doğru.

0: Süreç Türkçe öğretimine de nasıl yansıdı?
1: İpek Hanım, 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye açısından yalnızca demokrasiye yönelik bir saldırı değildi. Aynı zamanda yurt dışında yürütülen eğitim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesine ve daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturulmasına vesile olan önemli bir dönüm noktası oldu. Bu süreçten sonra Türkiye, yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini resmi kurumları aracılığıyla daha planlı, daha koordineli ve daha sürdürülebilir bir anlayışla yürütmeye başlamıştır. Çünkü eğitim kısa vadeli sonuçlar için değil, gelecek nesilleri yetiştirmek için yapılan uzun vadeli bir yatırım, biliyorsunuz. Böyle bir alanın güçlü kurumlar tarafından yürütülmesi büyük önem taşıyor. 15 Temmuz sonrasında FETÖ'nün yurt dışındaki eğitim yapılanmasının tasfiye edilmesiyle birlikte Türkiye, Balkanlar dahil olmak üzere bütün eğitim faaliyetlerini kurumsal bir anlayış içinde yeniden yapılandırdı. Bugün Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile üniversiteler aynı hedef doğrultusunda birbirini tamamlayan görevler üstlenmektedir. Burada dikkat çekici olan husus, bütün kurumların aynı işi yapması değil. Tam tersine her kurum kendi görev alanında faaliyet gösterirken ortak bir hedefe katkı sunmaktadır. Bana göre 15 Temmuz sonrasında yaşanan en önemli değişim de budur. Artık Balkanlarda Türkçe öğretimi yalnızca sınıf içinde yürütülen bir dil eğitimi olarak görülmemektedir. Örgün eğitimden yüksek öğretime, öğretmen yetiştirmeden akademik işbirliklerine, kültürel faaliyetlerden bilimsel araştırmalara kadar uzanan daha

0: verebilir miyiz?
1: Elbette. Bu soruyu cevaplandırırken kurumları tek tek değerlendirmekten çok ortaya koydukları ortak yapıya bakmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü Balkanlar'da Türkçe öğretimi tek bir kurumun yürütebileceği bir faaliyet değildir. Bir öğrencinin Türkçeyi öğrenebilmesi için önce nitelikli öğretmenlere ihtiyacı vardır. Bunun yanında çağdaş öğretim materyallerine ihtiyaç vardır. Okullara ihtiyaç vardır, üniversitelere ihtiyaç vardır. Burs programlarına ihtiyaç vardır. Ve nihayet kültürel faaliyetlere ihtiyaç vardır. Kısacası birbirini tamamlayan birçok unsurun aynı hedef doğrultusunda birlikte çalışması gerekir. Bugün Türkiye'nin Balkanlar'da oluşturduğu yapı da büyük ölçüde bu anlayış üzerine kurulmuştur. Türkiye Maarif Vakfı, örgün eğitim alanında faaliyet göstererek okul öncesinden lise eğitimine kadar hatta üniversiteye kadar Arnavutluk tiranda olduğu gibi önemli bir görev üstleniyor. Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretiminin yanı sıra kültürel faaliyetleriyle de insanların Türkiye'yi daha yakından tanımalarına katkı sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı görevlendirdiği öğretmenler ve eğitim faaliyetleriyle bu sürece destek veriyor. TİKA, eğitim kurumlarının fiziki altyapısının geliştirilmesinden eğitim projelerine kadar pek çok alanda önemli çalışmalar yürütüyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ise sağladığı burslarla Balkan ülkelerinden çok sayıda öğrencinin Türkiye'de lisans ve lisansüstü eğitim almasına imkan sunuyor. Üniversitelerimizde ikili işbirlikleri, ortak bilimsel projeler ve akademik değişim programlarıyla bu yapının önemli bir parçasını oluşturuyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Bu kurumların her biri farklı görevler üstleniyor. Biraz önce de söyledim. Ancak hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Amaç sadece daha fazla kişiye Türkçe öğretmek değil. Asıl amaç Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarında uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak. Bu bakımdan kurumlarımızın faaliyetlerini birbirinden bağımsız çalışma olarak değil, aynı vizyonun farklı parçaları olarak değerlendirmek gerekir. Nitekim bugün Balkanlar'da Türkçe öğrenen bir öğrenci, isterse kendi ülkesinde eğitimine devam edebilmekte, isterse Türkiye'de lisans veya lisansüstü eğitim alabilmektedir. Daha sonra kendi ülkesine dönerek öğretmen, akademisyen, araştırmacı ya da farklı meslek alanlarında görev yapabilmektedir. Bu süreçte edindiği bilgi, tecrübe ve kurduğu akademik ilişkiler de zamanla iki ülke arasındaki eğitim ve bilim işbirliğine ferdi ölçekte de olsa katkı sağlayabilmektedir. Kanaatimce Türkiye'nin son yıllarda Balkanlar'da oluşturduğu en önemli kazanımlardan biri de budur. Bu konuda isterseniz devam edebilirim.
0: Buyurun hocam, elbette.
1: Çünkü eğitim alanında kurulan ilişkiler çoğu zaman siyasi veya ekonomik ilişkilerden daha uzun ömürlü oluyor. Bugün sınıfta başlayan bir eğitim yolculuğu, yıllar sonra ortak bilimsel araştırmalara, üniversiteler arası işbirliklerine, kültürel projelere veya farklı alanlardaki mesleki ilişkilere dönüşebilmektedir. Bu nedenle Balkanlar'da Türkçe öğretimini yalnızca bir dil öğretim faaliyeti olarak değerlendirmek eksik olur. Ben bunu Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında uzun vadeli beşeri ilişkiler kurulmasına katkı sağlayan önemli bir eğitim yatırımı olarak görüyorum.
0: Evet, çok kıymetli gerçekten. Şimdi baktığımızda son yıllarda Balkanlar'da özellikle de Türkçe konusunda bir ilginin arttığını gözlemliyoruz hocam. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Balkanlar'da Türkçe öğrenmeye olan ilgiyi İpek Hanım tek bir sebeple açıklamak doğru olmaz kanaatimce. Bugün Türkçe öğrenen insanların beklentileri birbirinden farklıdır. Kimisi Türkiye'de üniversite eğitimi almak istiyor. Kimisi mesleki gelişim için Türkçe öğreniyor. Kimisi ticaret yapmakta, kimisi turizm sektöründe çalışmakta bu insanlar. Kimisi ise Türkiye'yi ve Türk kültürünü daha yakından tanımak istiyor. Bütün bunlar elbette önemli sebeplerdir. Ancak bana göre bu ilgiyi artıran temel unsur, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki eğitim, kültür, ekonomi ve turizm alanlarında gelişen çok yönlü ilişkiler. İnsanlar birbirleriyle daha fazla temas kurdukça, birbirlerinin dilini öğrenmeye duydukları ihtiyaç da doğal olarak artıyor. Görev yaptığım yıllarda bunun çok sayıda örneğine şahit oldum. Müsaade ederseniz bunlardan birini paylaşmak isterim.
0: Çok mutlu oluruz.
1: Karadağ'da görev yaptığım dönemde Podgorica Yunus Emre Enstitüsü

0: üniversitesinde Türkçe öğrenen başarılı bir üniversite öğrencimiz vardı. Bir kız öğrenci. Lisans eğitiminin son sınıfındaydı. Aynı dönemde Batı Avrupa'daki saygın üniversitelerden birinde yüksek lisans yapmak için tam burs kazanmıştı. Bunun yanında bizim Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'nın Türkiye bursları kapsamında Türkiye'de yüksek lisans öğrenimi görmek üzere tam burs almaya da hak kazanmıştı. Önünde iki güçlü seçenek vardı. Tercihini Türkiye'den yana kullandı, biliyor musunuz? Bu örneği sadece bir öğrencinin eğitim tercihi olarak değerlendirmemek gerekir. Çünkü o öğrenci önce Türkçe ile tanıştı, ardından Türkiye'yi daha yakından tanıdı, sonra da akademik geleceğini Türkiye'de kurmaya karar verdi. Bazen bir Türkçe kursu bir öğrencinin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olabiliyor. Türkiye'de kurduğu akademik, mesleki ve sosyal ilişkiler de zamanla iki ülke arasındaki eğitim ve kültür ilişkilerine, yukarıda söylediğim gibi, ferdi ölçekte de olsa katkı sağlayabiliyor. Elbette tek bir örnekten hareketle genel bir sonuca ulaşamayız. Ancak benzer örneklerle Balkanların farklı ülkelerinde de karşılaşmak mümkün. Bu nedenle Balkanlarda Türkçe öğretiminin başarısını sadece kurslara kayıt yaptıran öğrenci sayısıyla ölçmeyi doğru bulmuyorum. Asıl önemli olan bence bu eğitim sürecinin insanlar arasında kalıcı ilişkiler kurulmasına ve yeni işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlamasıdır. Bana göre Türkçe öğretiminin gerçek değeri de burada ortaya çıkmaktadır.
1: Evet, Cihan Hocam, Türkçe öğretiminin Türkiye ile Balkan toplumları arasındaki ilişkilere olan katkısını da konuşalım. Nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsunuz?
0: İpek Hanım, insanlar tanıdıkları toplumlarla daha sağlıklı ilişkiler kurarlar. Buna karşılık hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları toplumları çoğu zaman eksik bilgilerle veya ön yargılarla değerlendirirler. Yukarıda da buna temas etmiştim. Yabancı bir dil öğrenmek ise başka bir toplumu tanımanın en etkili yollarından biridir. Çünkü dil sadece iletişim kurmayı sağlamaz. Aynı zamanda o toplumun tarihine, edebiyatına, kültürüne ve hayat anlayışına açılan bir kapıdır. Türkçe öğrenen bir kişi zamanla sadece yeni kelimeler, cümle kalıpları öğrenmez. Türk edebiyatını tanır, Türk müziğini tanır, Türkiye'nin şehirlerini, tarihini ve
1: Yemeklerini,
0: gündelik
1: değil mi?
0: hayatını
1: Evet.
0: tanır, insanlarını tanır. Benzer şekilde Balkanlarda görev yapan Türk öğretmenleri ve akademisyenleri de görev yaptıkları ülkenin dilini, kültürünü ve toplumsal yapısını daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Dolayısıyla burada tek taraflı bir kültürel aktarımdan söz etmiyoruz. Karşılıklı öğrenmeden söz ediyoruz. Karşılıklı anlayıştan söz ediyoruz. Bana göre Balkanlarda Türkçe öğretiminin en önemli katkısı budur. Çünkü insanlar birbirlerini tanıdıkça birlikte çalışma imkanı bulurlar. Üniversiteler arasında yeni işbirlikleri kurulur ki bunların hepsi şu sıralarda devam ediyor. Ortak bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Kültürel projeler geliştirilmektedir. Ekonomik ilişkiler güçlenmektedir. Bütün bunların temelinde ise insanların birbirlerini tanımaları yatmaktadır. Bu nedenle Balkanlarda Türkçe öğretimini sadece yabancı dil öğretimi olarak değerlendirmek eksik olur. Ben onu Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında uzun vadeli eğitim, bilim ve kültür ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan stratejik bir eğitim alanı olarak görüyorum.
1: Evet. Saymakla bitmeyecek bir katkıya sahip aslında, değil mi, Türkçe öğretmenin
0: Doğru.
1: Türkiye ve Balkanlar arasındaki kurduğu ilişki.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi hocam, baktığımızda önümüzdeki dönem için nasıl bir yol haritası izlemek gerekiyor? Türkiye'nin Balkanlardaki eğitim, kültür ve özellikle de Türkçe alanında, Türkçe öğretimi alanındaki öncelikleri sizce neler olmalı?
0: Bence İpek Hanım, bundan sonraki hedefimiz sadece daha fazla kişiye Türkçe öğretmek olmamalıdır. Asıl hedefimiz Türkçenin Balkanlarda daha güçlü bir akademik zemine kavuşmasını sağlamak olmalıdır. Çünkü bir dilin geleceği yalnızca dil kurslarıyla güvence altına alınamaz. O dili öğretecek öğretmenlere ihtiyaç vardır. O dil üzerine çalışacak araştırmacılara ihtiyaç vardır. O dili bilimsel bir disiplin olarak yaşatacak üniversitelere ve Türkoloji bölümlerine ihtiyaç vardır. Bu nedenle üniversiteler arasındaki akademik işbirliklerini son derece önemli görüyorum. Ortak lisans ve lisansüstü programlarının geliştirilmesi gerekir. Ortak bilimsel araştırmaların desteklenmesi gerekir kanaatimce. Öğretim elemanı değişim programları devam ediyor. Bunların arttırılması lazım. Ortak sempozyum ve çalıştayların düzenlenmesi, bunlar devam ediyor, çoğaltarak.

0: devam ettirmek lazım bunları. Türkoloji alanındaki yayın faaliyetlerinin güçlendirilmesi önümüzdeki dönemin öncelikleri arasında yer almalıdır diye düşünüyorum. Bunu söylerken sadece teorik bir değerlendirme de yapmıyorum. Balkanlarda görev yaptığım ülkelerde Türkoloji bölümlerini ziyaret ettim. Buradaki bölümlerin Türkiye'nin desteğine, katkısına kurumlarımızın, sözünü ettiğim kurumlarımızın çok ihtiyacı var. Bunları devam ettirmek lazım ki buradaki bölümler canlılıklarını devam ettirsinler. Gördüğüm maalesef üzücü hususlardan birisi Türkoloji bölümlerine gelen öğrenci sayıları azalıyor. Sadece bizim Türkoloji bölümlerine, sosyal bilimler alanındaki diğer bölümlere de. O bakımdan bizi özellikle hassaten tabii Türkoloji bölümleri ilgilendiriyor. Bölümleri ayakta tutabilmek, canlı tutabilmek için elimizden gelen imkanı sağlamaya devam etmeliyiz. Devam şu anda yapılıyor bunlar ama bunlara devam
1: yetiştirebiliriz.
0: ettirmeliyiz.
1: Tabii
0: Evet.
1: ki.
0: Aynı zamanda geleceğin Türkçe öğretmenlerini, akademisyenlerini ve araştırmacılarını bu vesileyle yetiştirecek kalıcı bir eğitim altyapısı oluşturulmalıdır. Dolayısıyla Balkanlarda Türkçe öğretiminin geleceğini sadece bugünün kurslarıyla değil, yarının akademik kurumlarıyla birlikte düşünmek gerekir. Kanaatimce önümüzdeki dönemde üzerinde en fazla durulması gereken konu da budur. Çünkü güçlü kurumlar, güçlü akademik kadrolar ve nitelikli insan kaynağı oluşturulmadan eğitim alanında kalıcı başarı elde etmek kolay
1: Evet hocam,
0: değildir.
1: çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katkılarınız için
0: Estağfurullah,
1: çok
0: ben teşekkür ederim.
1: teşekkürler. Konuğumuz Profesör Doktor Cihan Özdemir bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyicilerimiz katkılarından dolayı. Bugün 15 Temmuz'du. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanı, bayrağı ve demokrasisi için can veren şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Balkanlar yolculuğunun sonuna geldik. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: genelkurmayın içinden ateş etmeye başladılar. Hem çatıdan hem genelkurmayın içinden hem de helikopterden ateş etti. Çünkü orası son kaleydi artık onlar için.
1: Her bir darbenin bir ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü de biliyorduk. Buraya tepki koymak adına dışarı çıkmam gerektiğini ve eşimin de metanetinin bozulmaması adına çocuklarımı öptüm. Ona da duygularımı ifade etmedim. Çünkü gittiğim zaman geri dönmeyeceğim. Kesinlikle o duygu bende vardı.
2: Eşini, evladını, sevdiklerini bırakıp sokaklara dökülen şehitlerimiz, gazilerimiz. Vatan size minnettar. Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenenler, cevabını 15

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün Türkiye düşmanlarına taşeronluk yaptığını söyledi. FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz, dedi. Erdoğan, yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz'un devlet ve millet arasındaki güvenin tarihe damga vurduğu gün olduğunu söyledi. İç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecek, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı emekçilerin mücadelesi paneline katıldı. Konuşmasında o gece emekçilerin ve sendikaların milli iradenin yanında yer aldığını belirtti. Sendikalarımızın sergilediği tavır demokrasi tarihimiz açısından son derece önemlidir, dedi. Türk Devletleri Teşkilatı ve Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Yıldırım, Erdoğan'la ölmek var dönmek yok sözleriyle ahitleştiklerini vurguladı. FETÖ'cü hainlerin hedeflerinden biri de Ankara'daki TÜRKSAT Genel Müdürlüğü'ydü. Amaçları darbe girişiminin değişen seyrinden milletin haberi olmasın diye tüm yayınları karartmaktı. Gözlerini kırpmadan taradılar, bombaladılar ama amaçlarına ulaşamadılar. O gece 2 TÜRKSAT çalışanı şehit, 4 çalışan da gazi oldu. Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü hainler adaletten kaçmanın derdine düştü. Çoğunlukla Edirne'de Meriç Nehri üzerinden sınırı geçmeye çalıştılar. Alınan önlemlerle 10 yılda 4.423 FETÖ mensubu yakalanarak adalete teslim edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6.906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı, 4.403'ü tutuklandı. Yurt dışından da 100'den fazla örgüt mensubu Türkiye'ye getirildi. Devlete ihaneti kalkışan FETÖ'cüler mahkeme salonlarında hesap verdi. Bugüne kadar 720.338 kişi hakkında işlem yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hainlerin yargılanması sonucu cezaevlerinde 10.485 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Yurt dışına kaçan 33.827 FETÖ'cü hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet-230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Bir nesil dünyanın gözü önünde yok oluyor. Uluslararası kamuoyu hala sessiz. Aylarca süren saldırılar, ablukalar ve derinleşen insani kriz binlerce çocuğu açlığın pençesine sürükledi. Yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veren çocukların sayısı her geçen gün artıyor. 120 bin çocuk risk altında. Gazze'deki tek Türk televizyonu olan TRT, yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Avrupa'da 3. sıcak hava dalgası etkili oluyor. Asya kıtasında ise bazı ülkelerde aşırı sıcak nedeniyle acil durum uyarısı söz konusu. Özbekistan'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Afrika kıtasındaki Fas'ta da yüksek sıcaklıklar nedeniyle dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı. Ve spor, Pelin'in Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlar ilk maçında bugün ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 34 derece. Haberleri dinlediniz.

0: sakın üzme kendini, ister isen bir ağla. Şiven ise, yas ise, soy kareyi al bağla. Kan coşarsa yüreğin, ateş ol, alev çağla. Şehitliktir insanın en sevinçli düğünü. Allah'ına eriyor, kim istemez bugün? Türkmen eli, elimiz içinde sevgi yaşar. Toprağını çözersen, tuz yerine kan coşar. Sıcak kanlar kaynarken, kanımız haddin aşar. Söyler öcüm almazsan, gözünde tuz duracak. Dünya boyu tarihler, senden hesap soracak. Çaldın tarih kapısını, kaçırmadın tadını. Alkanla içinde yazdın Türkmen adını. Allah dedin, eşittim narasın feryadını. Kol kanat kesilmezse, hiç bar vermez bu ağaç. Öz kanıma dökmezsen, gerçekleşmez bu amaç. 2013 yılında Irak'ın Selahaddin ilinin Tusurmatu ilçesinde bir taziye merasimine düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren Tusurmatulu şehit şair Mehmet Mehdi Bayat'ın Şehitlerimiz Özgürlük Bayrağıdır adlı şiirinden dizelerle seslendik sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla yeniden karşınızdayız. Stüdyomuzda Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı, yazar Profesör Doktor Mahir Nakip bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hocam, geçtiğimiz haftalarda Diyala ve Mendeli ile başlayan Türkmeneli yolculuğumuza Mendeli'nin hemen kuzeyinde Kerkük'e yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Selahaddin iline bağlı önemli bir Türkmen yerleşimi Tusurmatu ile devam ediyoruz bu hafta. Hocam, Telefer'den Mendeli'ye uzanan Türkmen koridorunda Tusurmatu'yu nasıl tarif edersiniz ve Irak Türkmenleri için Tusurmatu'nun önemi hakkında neler söylersiniz?
1: Tusurmatu çok önemli bir Türkmen şehridir. Kendine has, orijinal, otantik özellikleri var. Bir kere ismi oldukça ilginçtir, dikkat çekicidir. Arapça yazılışı ve Osmanlıca yazılışı Tusurmatu şeklindedir. U ile yazılır. U ile de yazılabildiği gibi I ile de yazılabilir. Tusurmatu şeklinde. Şimdi eski Türk şehir isimlerinde dikkat ederseniz mesela Almatı.
0: Evet.
1: Elmalı demektir. Moğolistan'ın başkenti Ulan Batu. O da o manadadır. Yani bu Tusurmatu da o manada. Yani yer ismidir. Ve Kıpçakça ya da Moğolca daha doğrusu bir şeydir, bir ektir. Dolayısıyla bu bize bu şehrin daha önceden Türklerden önce oturulmamış bir bölge olduğunu gösteriyor. Tuz kelimesi zaten Türkçe bir kelimedir. Hurma ise Farsça bir kelimedir. Biz hurmayı Farslardan öğrenmişiz. Burada da hurma yetiştiği için otomatik olarak halk bu ziraatı önceliklemiş. Arazisi de tuzlu olduğu için Tuz Hurmatı ismini bu şekliyle almış. Dolayısıyla bu şehrin çok köklü, çok asil, tarihi derinlere uzanan bir Oğuz boyu şehri olduğunu bilmekte yarar var. Bir zamanlar Kerkük'e bağlı bir ilçeydi. Hatta daha doğrusu Kifri'ye bağlı bir nahiyeydi. Kifri bir ilçe olarak Kerkük'e bağlıydı. Ama Saddam 1974 yılında adeta bir dağıtma politikası izledi. Kerkük ilinin coğrafyasını aşağı yukarı dörtte bire düşürdü. İşte o zaman Tusurmatu'yu aldı, Selahattin iline bağladı. Selahattin ili de Tigrit, Saddam'ın doğu büyüdüğü şehir, vilayet yapıldı ve Tusurmatu oraya bağlanmış oldu ki hiç alakası yok. Ne kültür olarak ne coğrafya olarak orayla alakası var. Halkı homojendir. Köyleriyle, bütün kasabalarıyla halis muhlis bir bayat boyu, bir Türkmen boyudur.
0: Evet. Hocam, yine Tusurmatu'daki etnik ve demografik yapıyla devam edelim dilerseniz. Buradaki nüfus ağırlıklı olarak hangi unsurlardan oluşuyor diyeceğim ama söylediniz az evvel. Homojen, evet, bir nüfus yapısı hakim. Tusurmatu'da gerek ilçe merkezinde gerekse merkeze bağlı köylerde nüfusun dağılımı o zaman Türkmenlerden oluşuyor. Burada benim sormak istediğim bölge sakinleri kimlerden oluşuyor efendim?
1: Şimdi

0: Çok az Arap aşiretleri var. Çok az Kürt aşiretleri var. Tabii bu hep 50'li yılları, 60'lı yıllara kadarki olan kısımdan bahsediyorum. Fakat sonraki yıllarda Araplaştırma politikaları, 2003 yılından sonra da Kürtleştirme politikaları neticesinde birçok arazilere, zaten burası tarımsal bir
1: Evet.
0: coğrafya, tarım arazisi olduğu bir coğrafya. Bu coğrafyaya yerleşen Arap ve Kürt aşiretleri ister istemez sahiplendiler bu arazilere. Bunlarda hiç kanuni bir gerekçeleri yok. Ama maalesef bu bölgede işte 2003 yılına kadar Araplaştırma, 2003 yılından günümüze kadar bir şekilde devam eden Kürtleştirme politikaları maalesef oranın demografik yapısını bozuyor. Ama Tuz Hurması'ya bağlı ilçelere veya pardon köylere, kasabaların isimlerine dahi baktığımız zaman bile bize çok büyük şeyler ifade eder. Mesela Emirli'den bahsetmemiz lazım. Emirli bir şeydir, bir nahiyedir. Ve Emirli Daesh'in Irak'a girdiği zaman Daesh'in eline düştü. Halkı kendi gayretleriyle, kendi mücadeleleriyle kendilerini Daesh'ten kurtardılar. Irak hükümetinin zerre kadar yardımı olmadı. Emirli kahraman bir nahiyesidir. Emirli'ye bağlı bakın mesela köylerin isimlerini size sayayım. Bir Avçılı, Karanaz, Çardaklı, Küçük, Dere Obası, Paşa Gelen, Üçtepe, Hızlı Obası, Hızır Obası, Süleymanbek gibi isim, bölge isimler, köy isimleri. Bu da bize yani Tuz Hurması'nın sadece şehir içinin değil aynı zamanda ilçelerinin de affedersiniz nahiyelerinin de köylerinin de beldelerinin de kasabalarının da halis muhlis Türkmen olduklarını bize gösteriyor. Bir önemli hususiyeti daha var bu bölgenin. Bunlar 1900'lü yılların ortalarına kadar hatta işte ortalarına kadar diyebiliriz tamamen Bektaşi inancına sahip bir kesimdi. Yani Bayat boyunun geçen de şeyimizde sohbetimizde anlatmıştım
1: Evet.
0: yani Sünni olanları var.
1: Şii olanlar.
0: Sonradan Şiileşmiş Bektaşi olanları
1: Evet
0: var. Evet. Bu Tuz Hurması da bunun tipik bir örneğidir. Orijinal bir örneğidir. Yani yakın tarihe kadar 5-6 tane Bektaşi tekkesi vardı Tuz Hurması'da. Diğer yani köylerde de vardı. Bunlar dağıldılar. Bu arada da bu saymış olduğum yani Emirli'ye bağlı, Süleymanbek'e bağlı vesaire başka yerlere bağlı nahiyelerde de Sünni Türkmenler de var. Ama onlar da Bayattır. Yani Bayat böylece burada ikiye bölünmüş oluyor. Tuz Hurması'nın bir başka nahiyesinden bahsetmemiz gerekiyorsa o da Yengice'dir. Yengice, Yenice demektir. İşte Nazan ne burada kendini hissettiriyor. NG. Bu da tipik bir Orta Asya şeyidir, izidir. Anadolu'da da bunu görmek mümkündür. Türkmenler yeni demezler, yengi
1: Yenge.
0: derler. Yine demezler, gene derler. Ondan sonra buna benzer çok benzetmeler var. Mesela deniz demezler, dengiz derler. Domuz demezler, donguz derler. Bütün Türkmen elinde bu kelimeler yaygın. Bu da Kıpçak Türkçesinin dilimizdeki olan izlerini bize gösteriyor. Yengice'nin mesela yine köylerine baktığımız zaman Büyük Baştepe, Sarıçam, Muratlı, Dombalan Dere. Mesela Dombalan kelimesi çok orijinal bir kelimedir. Dombalan, Türkiye'de çeme dediğimiz hani yerin altından yağmur yağdığı zaman köpüren şey, mantar.
1: Bir mantar türü mü
0: Mantar
1: hocam?
0: türü, evet. Ondan sonra daha çok baharda olur. Ve Seferbayat. Seferbayat çok ilginç bir köydür. Yani bu da halis muhlis bir bayat köyü veya boyu olduklarını bize açık bir şekilde göstermektedir. Hasılı Tuz Hurması bugün nüfusuyla aşağı yukarı 150 bin civarında olan bir yerleşim Türkmen bölgesidir. Evet şu anda demografik değişim neticesinde Arapları da vardır, Kürtleri de vardır. Fakat dediğim gibi tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla halis muhlis bir bayat köyüdür, bir bayat yerleşim bölgesidir ve bir Türkmen şehridir. Edebiyatı, tarihi ve birikimleri, sanatı bunu çok bariz bir şekilde bize gösteriyor.
1: Son dönem gösterdiği kahramanlıklarla da ön planda. DH'a karşı mücadelede siz de
0: Evet.
1: bahsettiniz hocam. Galiba 52. Tugay, Haçlı Şabi'nin 52. Tugayı orada kurulmuş.
0: Evet.
1: Şu anda orada yine Haçlı Şabi güçleri bulunuyor mu hocam?
0: Bulunuyor, bulunuyor. Haçlı Şabi'nin içerisinde birkaç bin Türkmen silahlı güç var. O devam ediyor ama geleceği belli değil.

0: Özellikle şimdi başbakan Alize'ydi, Irak Başbakanı Trump'la görüştü. Trump şeyden döndükten sonra NATO
1: NATO toplantısında.
0: toplantısında ilk kabul ettiği devlet başkanı Alize'ydi oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada mesaj verdi, yani büyük bir ihtimalle Haçlı Şabi'yi Irak ordusuna katacaklar.
1: Evet.
0: Bu da çok, yani neyi değiştirir Türkmenler açısından? Artısı var, eksisi de var. Onlara girmeyelim. Ama şu anda Tuz Hurmati'yi koruyan açıkçası yiğit Türkmen gençleridir. Haçlı Şabi'ye bağlıdır. Ve çok ciddi kahramanlıklar sergilediler. Özellikle DAEŞ'e karşı olan
1: Evet.
0: mücadelede. Yoksa DAEŞ özellikle Türkmen bölge, Tel Afer'de de aynı şeyi gösterdi, temayülü gösterdiler. Tuz Hurmati bölgesinde de aynı temayülü gösterdiler. O bakımdan kahraman bir şehirdir aynı zamanda da desek yeridir.
1: Türkmen yiğitlerimizin tırnağına taş değmesin diyelim hocam.
0: İnşallah.
1: Efendim sırada güzel bir türkü var. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarımızdan Ahmet Tuzlu seslendiriyor. Bilmem neden gamgin bu Duzun dağları.

0: Bilmem neden gamgin bu Duzun Dağları dedi sevilen sanatçı. Var mı bu türkünün bir hikayesi hocam?
1: Evet, bu aslında bir beste türküdür. Allah uzun ömür versin. Ekrem Tuzlu'nun bestesidir. Aksu, Tuz Hurmatı'nın kenarından geçen bir çaydır. Çok şiirler dizilmiş, çok destanlar yazılmış hakkında. Dertli bir

0: susuz akar. Hiçbir su şey yoktur. Ama geçen de bu aşırı derecede bir şey olduğu zaman su akıntıları olduğu zaman köprüsü vardı. Köprüsü yıkıldı. Maalesef dertli bir deredir veya bir nehirdir diyelim. Zaten kenarlarından da dağlar geçer. Onu gamgin kelimesi de dertli anlamındadır.
1: Evet.
0: Gam sahibi anlamındadır. Ekrem Tuzlu'nun güzel bestelerindendir ve türküleşmiş, anonimleşmiş bir türküdür diyebiliriz.
1: Evet. Hocam, Tusurmatu deyince Irak hükümetleri döneminde bakanlık yapan şahıslardan tutun da bölgede Türkmen birliğinin sağlanmasına ömrün adamış isimler de var. Ayrıca Tusurmatu'da şiir, roman, tiyatro ve folklorik eserler veren pek çok kıymetli isim de yetişmiş. Bu isimlerle ilgili dinleyicilerimize neler söylersiniz hocam? Bu minvalde dinleyicilerimize hangi isimleri tanıtmak isteriz?
0: Şimdi Tusurmatu hakikaten sanat ve edebiyat diyarıdır. Tabii sanat ve edebiyat diyarı derken şunu da anlamamız lazım. Irak Türkleri 2003 yılına kadar bütün siyasi düşüncelerini, bütün fikri karihalerini hep edebiyat üzerinden anlatmak mecburiyetinde kaldılar. Parti kuramamışlar, kuramıyorlar, yasak. Türkmenim veya daha doğrusu Türk kimliğini yaşatma gibi bir dertlerini dahi dile getirmekte zorlanmışlar. Hal böyle olunca bütün duygusal şeylerini, heyecanlarını hepsini hoyratlara, müziğe filana yönlendirmişler. Dolayısıyla aynı tabloyu Tusurmatı'da da görebiliyoruz. O bakımdan yetişen sanatçılara baktığımız zaman hepsinde bir milli kimlik söz konusudur. Ciddi isimler yetişmiş mesela işte bakan dediniz Casim Muhammed değerli bir arkadaşımız. 2-3 kabinede üst düzey bakanlıklar yaptı. Mehdi Bayatlı adına bir arkadaşımız da kısa süre bir şeylik yaptı, bakanlık yaptı. Ama çok ciddi isimler yetişmiştir.
1: Mehmet Mehdi Bayat az evvel şiirini okuduğumuz o
0: Hayır,
1: değil
0: o
1: mi?
0: ayrı. O değil. Evet, o değil. Mehmet Mehdi Bayatlı, Allah rahmet eylesin işte 2013'teki olan o katliam bizim nazarımızda ki orada
1: Evet.
0: Ali Haşim Muhtaroğlu isminde Irak Türkmen Cephesi'nin
1: Çok
0: genel
1: önemli
0: başkan.
1: katkıları var değil mi hocam?
0: Evet, o müthiş bir milliyetçi adamdı, müthiş bir liderdi, bir mücahitti, şehit oldu.
1: Allah
0: Onu
1: cennetinde cem eylesin.
0: amin amin. Onunla Ahmet Koca'yı da hakkını yememek lazım. O da büyük bir liderdi. Aynı zamanda Selahattin ilinin vali yardımcısıydı. Bu hadisede vefat ettiği zaman. Dönersek yetişen şahsiyetlere, bunların başında mesela birçok kişinin unuttuğu bir ressam var. Ressam Mehdi
1: Evet.
0: Beyatlı. 40'lı 50'li yıllarda Irak çapında ünlü bir ressamdır. Ve yağlı boya ressamlı olduğu gibi sulu boya resimleri de var. Çok modern, entelektüel bir adamdı. Ben hatırlamam kendisini ama öğretmenmiş. Tabloları günümüze kadar gelmiş bir sanatçımız. Ali Marufoğlu çok önemli bir edebiyatçı. 13-14 tane kitabı var. Fevkalade güzel bir Türkçesi var. Hoyratları var, şiirleri var. Bundan birkaç yıl önce vefat etti. Bu Ahmet Tuzlu'nun da o türkülerini dinlediğimiz gencimizin de amcasıdır.
1: Evet,
0: Evet, yani genelde bazı aileler böyle edebiyata meyillidir.
1: evet.
0: Az önce şiirini okudunuz bu rahmetli Mehdi Bayatlı'nın kardeşi Fazıl abi, Fazıl Bayatlı şu anda da Türkiye'de bulunuyor. O da bir İslami kuruluşta büyük bir tarihçidir, araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Hasan Görem isminde bir kör şair vardı, ama bir şair vardı. Harikulade bir şahsiyetti, önemli bir şairdi. O da bunların içerisinde sayılabilir. Yani saymakla bitiremeyeceğimiz kadar önemli isimler yetişti, şairler yetişti. Zaten dediğim gibi yani onların içindeki olan o duygusal yapıyı, o mücadele ruhunu ancak bu şekliyle şeye yansıtabildiler, tarihe mal edebildiler. Tusurmatı'nın şahsiyetleri, edebi şahsiyetleri, sanat insanları, tiyatroda da yine önemli isimler oldu. Fikir erbabı önemli kişiler yetişti o civarda. O bakımdan şehir çok velut, çok doğurgan bir yerdir diyebiliriz. Siyaset alanında İsmini zikretmemiz gereken, altını çizmemiz gereken önemli bir şahsiyet daha var. O da Niyazi Mimaroğlu'dur. Şimdi hala hayatta. Türkmen Sarayı diye bir saray
1: Evet.
0: yaptı. Evet, müthiş bir şey. Yani adam bütün servetini oraya yatırdı. Bütün

0: temennisi Türkiye'den, oradan buradan Türk dünyasından gelen misafirler benim bu sarayda kalsınlar. Öyle bir, kendisi de bir dönem milletvekilliği yaptı.
1: O sarayla ilgili sorum olacak hocam. Programımızın sonuna peki, doğru peki, sormak
0: peki,
1: isterim.
0: Peki, evet, tamam.
1: Efendim sevgili dinleyicilerimiz, sırada bir dermangah hoyratı var. Ekrem Tuzlu sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Hocam Ekrem Tuzlu isminin Türkmenler için ayrı bir yeri var. Tusurmatu'nun yetiştirdiği önemli bir halk ozanı. Ekrem Tuzlu ismi duyulduğunda veya radyoda, televizyonda bir mani, bir hoyrat okumak için anons edildiğinde gerek sizde gerek bölge insanında nasıl duygular uyandırır, bizlere nasıl anlatırsınız Ekrem Tuzlu'yu?
1: Evet, Ekrem Tuzlu bir şair olmaktan önce, bir ses sanatçısı olmaktan önce büyük bir milliyetçi. Sebebi şu, az önce arz ettiğim gibi, yani Irak Türkmenleri kendi milli düşüncelerini, fikri yapılarını ancak hoyratlarıyla, müzikleriyle yansıtabilirlerdi. Harikulade bir kulak dolgusu var, bir müzik kabiliyeti var Ekrem Tuzlu'nun ama hiçbir türküsü ya da hiçbir hoyratı milli şeyden yoksun değildir, duygudan yoksun değildir. Hal böyle olunca siyasi şeyiyle, maceralarıyla sanat maceralara at başı gitmiştir Ekrem Tuzlu'nun.
0: Evet.
1: Ekrem Tuzlu bir kahramandır. Kendisine sorsan kendini tanıtır mısın ne der biliyor musunuz? Zindanların dostu. Neden? Çünkü 11 defa tutuklanmış. Aylarca hapis yatmış. Yetmedi. Eşini de hapsetmişler.
0: Evet.
1: Eşi de kahraman bir kadın. Yiğit, cesur, konuşkan, sosyal, böyle yani hakikaten sevilecek bir kadın. Epeyce de çocukları olmuş. Hatta çocukların birisini hapishanede doğurmuş Orhan Bey. Yani böyle bir kahraman aile düşünün. Bu insanın destanı yazılır. Bu insanın heykeli dikilir.
0: Evet.
1: Ama maalesef evet hepimiz kıymetini biliyoruz. Türkmenler Ekrem Tuzlu'nun kıymetini biliyor. Ama Ekrem Tuzlu daha kendisi hayattayken bile Tusurmatı'nın girişine bence bir heykeli dikilse yeridir. Öyle bir adamdır. Bu şahsi taraf. Gelelim sanat tarafına. İyi bir bestekardır. Güzel besteler var. İşte az önce dinlediğimiz bilmem neden gamgin türküsü, o kendi türküsüdür ve anonimleşmiş herkesin dilinde var. Ben 60'lı yıllarda gençliğimi Bağdat'ta geçirdim. Yılda bir defa Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda Türkmen Gecesi olurdu. Herkes Ekrem Tuzlu'nun çıkmasını beklerdi heyecanla. Ve bilerek Ekrem Tuzlu'yu konserin en sonuna bırakırlardı. Konser diyelim 7'de 8'de başlar. Çünkü havalar sıcak malum.
0: Evet.
1: Ondan sonra 10-12'ye kadar filan devam eder. Milleti orada tutmak için hep Ekrem Tuzlu'yu sona bırakırlardı. Ekrem Tuzlu sahneye çıktı mı millet coşar dururdu. Yani halkı coşturabilen, halkı duygulandırabilen, hoyratlarıyla her defasında da yeni bir şeyle ortaya çıkabilen bir insan. Derdi asla sanat değil. Derdi asla hoyrat yazmak değil. Derdi milletinin dertlerini dile getirmektir. Dolayısıyla şeylerine bile, şiirlerine bile baktığımız zaman bunu çok açık bir şekilde görmek mümkündür. En önemli üzerinde durmamız gereken konulardan birisi başından geçen hadisedir. Ekrem Tuzlu'nun babası Çanakkale Savaşı'nda savaşmış. Dönünce Çanakkale'yi anlatmış Ekrem oğluna. Ve kendisiyle beraber Kerkük'ten giden bir genç var. O gencin adı da Şahin. Genç nişanlı gidiyor Çanakkale'ye ve orada aynı mangada yer alıyorlar Ekrem Tuzlu'nun babasıyla. Adam diyor ki Ekrem Tuzlu'nun babası şayet ben şehit düşersem diyor. Benim adım Şahin. Eşimin karnındaki olan çocuk da erkek olursa onun da adını Şahin koyun. Çünkü demek hanımı hamileyken gelmiş ondan sonra. Ve çocuk arkadaşı şehit oluyor. Şahin şehit oluyor. Fakat doğan çocuk erkek olmuyor. Kız oluyor. Ekrem Tuzlu diyor ki o zaman ben evleneceğim. Benim çocuğum olacak. Erkeği olursa adını Şahin koyacağım diyor.
0: Evet.
1: Ve oğlu oluyor. Adını Şahin koyuyor. Çok vefalı bir evlat. Çok terbiyeli bir evlat. Ölçülü bir evlat. Her yönüyle kibar bir insan. Ve onun için bir şiir yazıyor. Ve onu da zaman zaman uzun hava olarak okuyor.
0: Ekrem Tuzlu'nun oğlu Şahin'e yazdı.
1: Yazıyor. Evet.
0: Evet.
1: Okuyabilir miyim?
0: Buyurunuz hocam ne demek tabii ki.
1: Yavrum Şahin gidiyorum giden gider yoluna. Aziz olur civant mertler, bel bazbent bağlar koluna. Uyma Şahin, uyma yavrum düşmanların oyuna. Hiçbir sütü emme yavrum, em annenin sütünü. Tay ederler, söndürmesin ülkemdeki tütünü. Demir sinem top tüfenge, süngülere kalkandı. O Oğuz'dur, o Yavuz'dur, o da Cengiz İlhan'dı. Viyana'nın kapıları Türk eliyle yoklandı. Bir düşmanın karşısında Türk bileği yaylansa, sana yavrum söylemerem yurdum ya da paylansa. Uzun bir şiirdir.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı 8-10 dörtlüden ibarettir. Ben iki tanesini seçtim. Bunu çok duyguyla okur ve her okuduğumda da gözleri dolup ağlamaya başlar. O bakımdan yani hakikaten iz bırakan bir şahsiyettir Tusurmatı için diyebilir. Hatta Irak Türklüğü için desek yeridir.
0: Evet.
1: Hoyratları da var.
0: Evet, unutmadan.
1: Siz okuyun onların hoyratlarını.
0: Hocam, şöyle arz edeyim o zaman.
1: Evet.
0: Hocam, Sayın Ekrem Tuzlu 1954 yılında lise öğrencisiyken katıldığı bir tiyatro oyununda yoğun şekilde hissettiği milli duygularını paylaşmak ister ve sahneye koydukları oyunda iki cinaslı hoyrat okur. Bu hoyratları şöyledir. Kemal Paşa, taç koymuş Kemal Paşa. Türklerin kara bahtın, ak etmiş Kemal Paşa. Kemal derdi, bende var Kemal derdi. İstiklal bir gül idi, onu da Kemal derdi. Seyircileri heyecanlandıran bu hoyratlar Tusurmatu'da adeta bir deprem etkisi yaratır ve oyunu izleyen dönemin kaymakamı sinirlenip oyunu iptal ettirir. Olayın ikinci gününde ise Ekrem Tuzlu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sorgulanıp 3 gün okuldan atılır ve disiplin cezası alır hocam.
1: Çünkü öğretmendir, okul evet. Öğretmeni.
0: O günden bugüne Ekrem Tuzlu Irak Türkmenlerinin milli sesini, kimliğini ve Türklük mücadelesini hoyratları ve sanatı vasıtasıyla tüm dünyaya haykıran en sembol şahsiyetlerden biri olur. Bizler de bu büyük Türkmen ozanını saygıyla selamlıyor. Kendisine sağlık ve afiyetler diliyoruz. Anladım. Sizin ilave edeceğiniz hususlar varsa buyurunuz efendim.
1: Yani Ekrem Tuzlu hakkında çok şey söylenebilir. Neticede o da yani hayattadır. Ona uzun ömürler, sağlıklı ömürler dileriz. Dediğim gibi temennim odur ki, belki Irak yönetimi bunu düşünmez ama hakikaten biz Türkler olarak, genel olarak böyle şahsiyetleri tarihe mal etmemiz lazım. Bir büsü dahi dikilse Tusurmatı'nın girişine yeridir diye düşünüyorum. Bunu yapmak lazım diye şey yapıyorum.
0: Evet hocam. Hocam şehrin kültürel yapısıyla devam edelim dilerseniz.
1: Evet.
0: 1921'de kurulan Irak Krallığından, 1958'de kurulan Irak Cumhuriyeti'ne, 1991 Körfez krizi, 2003'te Amerikan işgali ve sonrasında federal parlamenter cumhuriyet sistemi ve günümüze kadar olan süreçte yaşanan tüm bu siyasi gelişmeler Tusurmatu'nun kültürel yapısını nasıl etkiledi? Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Tusurmatı'ya olan siyasi gelişmelerin etkisi diğer Türkmen bölgelerine de olan etkiden çok farklı değil. Özellikle Kerkük'e bağlı 74 yılına kadar bir ilçe olması, milli şuurun, milli duygunun, milli hareketin de Kerkük kadar Tusurmatı'da da mevcut olması ister istemez hedeflerden birisi olmuştur Tusurmatı için. Nitekim özellikle 80'li yıllarda 1980'de Kerkük'te idamlar başladıktan sonra yani rahmetli Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, işte Rıza Demirci, Adil Şerif gibi Türkmenlerin ileri gelen şehitleri idam edildikten sonra dalga Tusurmatı'yı da vuruyor. Tusurmatı'da da epeyce katliamlar yaşanıyor, işte kişiler asılıyor. Hatta oraya yakın olan Beşir Köyü yerle bir ediliyor, insanları sürgün ediliyor. 1980 ile 88 yılları arasında

0: hissettirdi yani. Bugün bile siyasi şeye baktığımız zaman, demografi baktığımız zaman Türkmenlerde orada bir mutsuzluk var, bir şeylik var yani, bir hoşnutsuzluk var diyebilirim. O bakımdan Tuz Hurmat'ı siyasi yönden çok şanslı bir şehirdir diyemeyiz. Nitekim yani hiçbir zaman oraya ciddi bir yatırım yapılmadı. Tarımla biraz uğraştılar ama ona rağmen mesela hurma bağları çok meşhurdu. Bu hurma bağları hepsi yerle bir edildi. Şu anda Tuz Hurmat'ı neyle meşhur diye derseniz hiçbir şeyle meşhur değil maalesef. Halbuki bir zamanlar çömlek üretimi, oranın kendisine has bir çamuru var. O çamurdan yapılan çömlekler mesela bütün Irak'ta bilinirdi, Tuz Hurmat'ın çömlekleri. O sanayileşebilirdi filan. Hiçbir sanayi yatırımı maalesef o bölgede kurulmadı. Sürekli de haliyle nüfus kaybetti yani. Bugün Tuz Hurmatlıların önemli bir kısmı, aydın kesimi ya Bağdat'tadır ya Kerkük'tedir. Başka bir, ya da Türkiye'dedir yani. O bakımdan bu yönüyle Tuz Hurmat'ı 2003 yılından sonra özellikle şanssız şehirler arasında yer alabilir diyebilirim.
1: Evet. Efendim, sırada bir Tuz Hurmat halayı var. Bu Tuz Hurmat halayını sanatçımız Ahmet Tuzlu seslendirecek. Kalanın kalasıyam diyecek sevilen sanatçı.

0: Efendim çok güzel eserler, çok güzel türküler dinliyoruz. Tusur Matu'da milletvekili ve iş insanı Niyazi Mimaroğlu tarafından ilçeye kazandırılan ve bölgenin kültürel simgelerinden biri de Tusur Matu Türkmen Sarayı'ydı hocam. Az evvel değinmiştiniz. Sarayın mimari yapısı ve kültürel değeri hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Tabii öncelikle Niyazi Mimaroğlu'na bahsetmek lazım. O da hakikaten kendine has bir şahsiyet. Nevi şahsına münhasır bir insan. Büyük bir milliyetçi. Yılmaz bir kahraman. Milletvekilliği yaptı. Ondan sonra il meclis üyeliği yaptı. Bütün resmi toplantılarda hep Türkmen kıyafetiyle çıktı. Bu onun için bir simge oldu. Dolayısıyla bütün Irak'ta tanındı. Çok cesur. Irak parlamentosunun katipliğini yaptı. Parlamentoda katiplik çok önemlidir. Birinci katip olmak. Orada cesaretiyle, tavırlarıyla, üslubuyla kendini ispatladı. Birkaç defa ondan sonra da aday oldu. Yani kendi halinde varlıklı bir insandır, bir iş adamıdır. Çok enteresan bir şekilde bir anda karar verdi bir saray yapmaya. Adı da saray. Yani saray yapmak tabii bir basit bir tabir değil. Devlet saray yapar. Ama bütün servetini böyle bir kültür merkezi, Tusur Batı'da büyük bir kültür merkezi yaptı. İçine girdiğiniz zaman şaşarsınız yani. Türk devletlerinden örnekler var, Türkiye'den örnekler var, Türkmeni'nin coğrafyasından örnekler var. Yani farklı farklı salonlar var. Herkes serbest düğününü orada yapabilir. Bizde taziyeler çok önemlidir.
0: Evet.
1: Taziyeler orada yapılır. Yani orayı halka açtı. Toplantı mı yapmak istiyorsunuz? Gidersiniz orayı kullanırsınız. Ve çok da lüks döşedi. Kendisi de konuşmalarını orada yapıyor. Dolayısıyla şu anda kendini bu işe vermiş. Temennisi şudur. Türkiye'den gelen heyetler burada kalsın. Mesela Muharrem ayında Türkiye'den Şii kardeşler gelir orada Muharrem ayına katılır. Hepsi orada ağırlanırlar. Yemeklerini verir. Çok gönlü bol bir insandır. Mücadeleci bir şahsiyettir. Dolayısıyla onun da hakkını burada vermek lazım. İnşallah o saray kendisinden sonra da devam eder ve bir vakıf haline dönüşmesi lazım ki o saray hizmetini devam ettirebilsin. O sarayın da böyle bir şeyi Tusurmatı'da bir izi var diyebiliriz.
0: Hocam bizler doyamadık Türkmen elini sizden dinlemeye. Bu keyif ve özlem dolu sohbetin ardından zaman yine su misali akıp geçti. Bu haftada Irak'tan Yakın Türkmen Eli programının sonuna geldik. Araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı sözcüsü, Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza kıymetli katkıları için teşekkür ediyoruz. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Ali Şahin ile çalıştık ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Önümüzdeki program tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.

0: Turkuaz.
1: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulmuş.

0: Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz. Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün Türkiye düşmanlarına taşeronluk yaptığını söyledi. FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Erdoğan, yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz'un devlet ve millet arasındaki güvenin tarihe damga vurduğu gün olduğunu söyledi. İç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecek dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı emekçilerin mücadelesi paneline katıldı. Konuşmasında o gece emekçilerin ve sendikaların milli iradenin yanında yer aldığını belirtti. Sendikalarımızın sergilediği tavır, demokrasi tarihimiz açısından son derece önemlidir dedi. Türk Devletleri Teşkilatı ve Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Yıldırım, Erdoğan'la ölmek var dönmek yok sözleriyle ahitleştiklerini vurguladı. FETÖ'cü hainlerin hedeflerinden biri de Ankara'daki TürkSat Genel Müdürlüğü'ydü. Amaçları darbe girişiminin değişen seyrinden milletin haberi olmasın diye tüm yayınları karartmaktı. Gözlerini kırpmadan taradılar, bombaladılar ama amaçlarına ulaşamadılar. O gece iki TürkSat çalışanı şehit, dört çalışan da gazi oldu.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü hainler adaletten kaçmanın derdine düştü. Çoğunlukla Edirne'de Meriç Nehri üzerinden sınırı geçmeye çalıştılar. Alınan önlemlerle 10 yılda 4.423 FETÖ mensubu yakalanarak adalete teslim edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı, 4403'ü tutuklandı. Yurt dışından 100'den fazla örgüt mensubu Türkiye'ye getirildi. Devlete ihanete kalkışan FETÖ'cüler mahkeme salonlarında hesap verdi. Bugüne kadar 720.338 kişi hakkında işlem yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hainlerin yargılanması sonucu cezaevlerinde 10.485 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Yurt dışına kaçan 33.827 FETÖ'cü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik düzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Bir nesil dünyanın gözü önünde yok oluyor. Uluslararası kamuoyu hala sessiz. Aylarca süren saldırılar, ablukalar ve derinleşen insani kriz binlerce çocuğu açlığın pençesine sürükledi. Yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veren çocukların sayısı her geçen gün artıyor. 120 bin çocuk risk altında. Gazze'deki tek Türk televizyonu olan TRT, yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Avrupa'da 3. sıcak hava dalgası etkili oluyor. Asya kıtasında ise bazı ülkelerde aşırı sıcak nedeniyle acil durum uyarısı söz konusu. Özbekistan'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Afrika kıtasındaki Fas'ta da yüksek sıcaklıklar nedeniyle dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı. Ve spor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde Sırbistan'da konuk olacak. Ay Yıldızlar ilk maçında bugün ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Türkiye saatiyle 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kanka şu an yol kapandı. Bak zırhlı araçlarla yolları kapatabiliyor şu an. Şu an askerlerin araçlarının yanından geçiyor. Bak o. Hop hop. Zırhlı araçlar var kanka.
2: Hemen bu kadar bırakmayacağım. Hafızalarda 15 Temmuz.
3: Esrarengiz bir gecenin, tarihin en uzun karanlığından, milletin cesaretiyle doğan en aydınlık sabahlardan birine uyanışının üzerinden tam 10 yıl geçti. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayınıyla hepinize merhaba. Bugün takvimler 15 Temmuz'u gösterirken, yüreklerimiz bundan tam 10 yıl önce o karanlık gecede uçaklara, tanklara ve hain kurşunlara göğsünü siper eden aziz milletimizin yazdığı büyük destanın gururuyla

çarpıyor. O gece bu topraklar sadece bir darbe girişimine değil, topyekün bir işgal girişimine şahitlik etti. Ancak unuttukları, hesap edemedikleri bir şey vardı. Bu milletin bağımsızlık karakteri, bayrak sevdası ve vatan aşkı. Bugün o karanlık geceyi sarsılmaz imanlarıyla canları pahasına aydınlatan şehitlerimize rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar bu toprakların ilelebet vatan kalacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan eden sessiz kahramanlarımızdır. Ruhları şad olsun. Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki 55 dakika boyunca bu büyük direnişi ve arkasındaki kirli arka planı tüm yönleriyle masaya yatıracağız. 15 Temmuz sadece bir gecelik bir hadise miydi, yoksa kökleri çok daha eskiye dayanan bir planın son perdesi miydi? Bugün çok kıymetli 3 konuğumuz bizlerle olacak. Programımızın ilk yarısında geçmişten bugüne Türkiye'nin demokrasi tarihini, maruz kaldığımız darbe süreçlerini ve bu karanlık mekanizmanın nasıl işlediğini değerli konuğumuz sosyolog tarihçi İsmail Öz'le konuşacağız. Hafızalarımızı tazeleyecek, geçmişin derslerini bugüne taşıyacağız. Hemen ardından programımızın ikinci bölümünde ise 15 Temmuz gecesinin o sıcak saatlerine, o gece manşetlerin nasıl atıldığına, medyanın ve halkın o tarihi kırılma anındaki rolüne odaklanacağız. O gece sahada olan, milletin direnişine ve ihanetin boyutuna çıplak gözle şahitlik eden deneyimli konuklarımız, gazeteci Güngör Yavuz Aslan ve Aytekin Polatel bizlerle olacak ve sıcak tanıklıklarını bizlerle paylaşacak.

0: Evet değerli dinleyiciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayını devam ediyor. Konuğumuzsa sosyolog tarihçi İsmail Öz. Kendisi telefon hattımızda. Sayın Öz, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bütün milletimizin, ülkemizin bir kez daha tabii ki büyük bir zaferle, büyük bir başarıyla sonuçlandığı için artık bayram olarak da kutladığımız bu günümüzün herkese hayırlı ve güzellikler getiren bir gün olması temennisiyle başlamak isterim. Buyurun efendim.
0: İzninizle hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum Sayın Öz. Dünya darbeler tarihi bize darbelerin anatomisi hakkında ne söylüyor ve bu çerçevede ülkemizdeki darbeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, yani bakınız efendim, bu tabii ki dünya darbeler tarihine baktığınız zaman bunların aslında çok temel anatomik yapılarının olduğunu da görebilirsiniz. Darbeler genellikle istikrarsız, zayıf ülkelerde cereyan ediyor. Ekonomisi, siyasi istikrarı, iktidarı zayıf olan ülkelerde genellikle cereyan ediyor. Bu çerçeveden baktığımızda bugün dünyanın kuzey yarım küresinde aslında neredeyse hiç darbe olmadığını ama güneye indikçe ya da işte o Afrika bir hilal olarak çizdiğinizde bütün neredeyse darbelerin bu hat içerisinde gerçekleştiğini görüyorsunuz. Bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Açıkçası buralar tabii ki uzun dönemler hep sömürülmüş, istikrarsızlaştırılmış, iradeleri ellerinden alınmış bir silsileyi, bir hattı da tarif ediyor. Bu açıdan tabii ne yazık ki Türkiye'miz de bu hattın hemen kıyısında yer alan bir ülke olarak ve bir akış coğrafyasında bulunan bir ülke olarak, bölgesine etki etme kapasitesine sahip bir ülke olarak ve elbette ki Osmanlı İmparatorluğu gibi, Selçuklu gibi büyük bir Roma İmparatorluğu'ndan sonra biliyorsunuz Doğu Roma'yı Fatih Sultan Mehmet aldıktan sonra bir çağ açıp kapattıktan sonra açıkçası tabii burada Osmanlı'ya karşı Batı dünyasında gelişen o duygu da muhakkak ki bunun arka tarafında bunu etkiledi ve sürekli bu bölge bir işgal edilme veya zihinleri istila edilme noktasıyla karşı karşıya kaldı ve sürekli bir sindirme politikasının bir ürünü haline geldi. Tabii Birinci Dünya Savaşı da belki bunu hızlandırmış oldu. Ve Osmanlı İmparatorluğu tabii parçalanınca bu anlamda biliyorsunuz yaklaşık 11-12 yıl yani ta Trablusgarp'tan itibaren devam eden ve 11 yıl süren bir işgal ve savaş yılları söz konusu oldu. Ve bu çerçevede de tabii bu bölge coğrafya yıprandı, bölündü.

0: Ve ondan sonra tabii biliyorsunuz elbette ki bir cumhuriyet kurduk ve bu cumhuriyet muhakkak ki çok önemli kazanımlarla aslında bugüne kadar geldi ve bir asır geride bıraktı. Artık rüştünü ispatlamış bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Fakat bu bir dönemden sonra özellikle 1950'li yılların ikinci yarısından itibaren Adnan Menderes iktidarıyla birlikte çok başka bir sürece girdiğini görüyorsunuz. Burada da yine istikrarsızlıkların, ekonomik bozuklukların veya da dışarıdan yapılan müdahalelerin hepsinin etkisiyle aynen diğer bölgelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de bir takım darbeler tarihinin yazılmaya başladığını görüyorsunuz. Neredeyse hiç aksatmadan her 10 yılda bir işte bir ya darbenin ya da bir darbe girişiminin olduğunu söyleyebiliriz. Ki bu anlamda biliyorsunuz İnönü döneminde İnönü'ye karşı bile böyle ufak çaplı da olsa bir teşebbüsler, darbe teşebbüsleri söz konusu olmuştu. Yani sizin bir istikrarınız yoksa, ekonomik zorluklar çekiyorsanız ki İkinci Dünya Savaşı'nın sarstığı koşullardan da tabii ki bahsediyoruz. O kıtlık yıllarından da bahsediyoruz. Ve daha sonraki yıllarda biliyorsunuz tabii ki ordumuzun içerisine bunu ilk Bülent Ecevit ifşa etmişti biliyorsunuz. Dolayısıyla ordumuzun içerisine sızan bir takım yapıların tamamen Amerika ile entegre bir şekilde bir hareket ederek adeta bizim irademizi, devletimizi, iktidarı bypass eden bir zeminde ki hatta çok iyi hatırlıyorum o zaman Ecevit bu şu ifadeyi de kullanmıştı. Yani neredeyse yüzbaşı, binbaşı seviyesinde bile direkt Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla yapılan yazışmalar olduğunu söylüyordu. Yani bu biliyorsunuz bir ülke meselesi olduğu için bu tip yazışmaların Genelkurmay Başkanlığı seviyesinde ve devlet nezdinde yapılması gerekirken bunun alt birimler tarafından bile sanki Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bir şubesiymiş gibi çalışan yapılar olduğundan bahsetmişti. Tabii bunlar uzun bir erimde görüyoruz ki daha sonra işte 15 Temmuz'da artık iyice ayyuka çıkan bir yapıda karşımıza çıktı ve bu millet bu habis yapıyı büyük bir irade göstererek, tabii burada devlet başkanının liderinin etrafında toplanarak çok büyük bir iradeyle bu yapıyı tasfiye etmiş oldu ve bugüne kadar gelmiş olduk. Ben açıkçası buranın ülkemiz açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir genel hat çizmiş oldum en azından.
1: Devam edelim o zaman. Peki darbelerin Türkiye siyasi hayatında ve toplumsal yapısında dejenere ettiği unsurları nasıl izah ediyorsunuz siz?
0: Çok güzel. Dolayısıyla şimdi bakın burada açıkçası biz tabii ki sadece ve sadece bu girişimlerin bir devletin iktidarına dönük, iktidarı alaşağı etmeye dönük yapıldığını asla düşünmüyoruz. Bu tamamen bir devletin egemenlik boyutunun sarsıldığı, aslında tamamen milli güvenlik meselesiymiş gibi gösterilen ama aslında tamamen o milletin kendisine yapılan hamleler olduğunu gördük. Bu darbelerin kesinlikle ama kesinlikle o ülkenin ekonomisini, sosyal hayatının sosyolojisini tepeden inme bir darbeyle tamamen yerle yeksan ettiğini görüyoruz. Biz aslında sindirilmiş dönemlerin insanlarını da gördük. Yani bu insanlardaki cesaretin, müteşebbisliğin, inovatif girişimci ruhların nasıl örselendiğini de gördük. Dolayısıyla biz sadece ve sadece görünen ve hesaplanabilen kısmıyla değil, aslında görünemeyen ve hesaplanamayan kısmıyla birlikte nasıl ki bir kazanç eksponansiyel olarak yani karesiyle küpüyle çarpıldığında hesabı yapılamayacak kadar büyük kazançlar ortaya çıkarabilirse bir yapı aynı şekilde eksponansiyel olarak da bir toplumu zayıflatabilir, kör bırakabilir. Dolayısıyla da biz aslında onun tam tersi, eksi yönde bir eksponansiyel kayıpla biz bu yılları kapattık ki bunun rakamsal tarifi bile açıkçası çok mümkün değil. Ne kaybettiğimizin hesabını yapamadığımız için tam olarak ne kaybettiğimizi de bilmiyoruz açıkçası.
1: Darbelerin yıktığı şey sadece iktidarlar mıdır peki?
0: Elbette değil. Yani darbeler sadece iktidarları yıkmış olsaydı bu belki kolaydı. Yerine hemen bir başkasını getirirdiniz. Dolayısıyla bu süreç aynen kaldığı yerden devam ederdi. Kurumsal yapıları da mahvettiği için, bir devletin oluşabilmesi için, o devletin kurumsal yapılarının inşa edilebilmesi için 10 yıllar gerekiyor biliyorsunuz. Yani burada önemli olan bilginin kendisidir. Bir toplumun ulaştığı bilginin kendisidir. Mesela bir kabilenin yatay zeminde şekillenmiş bir kabilenin bir

0: devlet kurma kapasitesi olamıyor değil mi? Yani buradan baktığınızda bile aslında bir devletin oluşabilmesi için neye ihtiyacımız olduğunu çok net olarak anlayabiliriz. Dolayısıyla da darbeler sadece iktidarı değil, darbeler aynı zamanda devletin bütün kurumlarını da mahvederek, yıkarak, tahrip ederek o ülkeye onarılması zor, 10 yıllar alacak bir takım sıkıntılar ortaya çıkarabiliyor. Mesela burada bakın, yani Fransız ihtilalini değerlendirdiğinizde biliyorsunuz, yani ihtilal bu anlamda pozitif belki kullanılan bir ifade olarak ortaya çıkıyor. Ama bu zeminde cereyan eden hadiselerin bile 100 yılda ancak dengelenebildiğini söyleyebiliriz. Yani bugün Fransa'da 5. Cumhuriyet'ten bahsediyorsanız, onun cumhuriyetle diktatöryel yapılar arasındaki o gitgellerini, ne bileyim işte otokratik ya da otokratik zemindeki bir takım yapıların işte imparatorluğa geçişler, sonra cumhuriyete geçişler, sonra bambaşka yapılar arasındaki o sürekli alver halleriyle beraber geldiğimiz bu 100 yılı hesapladığınızda, yani darbelerin çok daha büyük türbülanslar oluşturduğunu bilmemiz lazım. Ve bu türbülanslar da öyle kolay kolay zemine oturmuyor. Tıpkı işte bu depremler gibi değil mi? Yani biz asrın felaketi olarak bir deprem yaşadık ve büyük acılarla kendisini gösterdi ve acı bıraktı arkasında. O depremlerin hala, bakın aradan geçen 2-3 yıla rağmen hala o artçıları devam ediyor değil mi? Bu bir doğal hadise olarak. Ama sosyolojik depremlerde bu çok daha büyük artçılar ve çok daha büyük sarsıntılarla ve dalgalarla kendisini gösterebiliyor ve toplumun bütün maddi ve manevi bütün katmanlarını sarsarak, yıkarak, yok ederek ilerliyor bu deprem dalgaları. O yüzden de bir darbe sadece iktidarı değil, o devlete ait, o iktidarın temsil ettiği devletin bütün yapılarına dönük bir söküm, bir yıkım hareketi olarak kendisini gösteriyor. Bu açıdan umuyorum bu ülke bir daha böyle şeylerle sınanmaz, denenmez.
1: Darbeler tarihini özetlediniz İsmail Bey. Peki gelelim 15 Temmuz'a. Bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz 2016'da neler oldu? Ne anlatıyor bize 15 Temmuz?
0: 15 Temmuz aslında bizim bir milat olarak kabul etmemiz gerekiyor. Bir kısır döngüyü kırdığımız, tamamen içimizdeki o vesayet odaklarını söküp atarak daha özgürleştiğimiz, daha efendim müreffeh bir hale geldiğimiz, ülkemizde kendi kararlarımızı kendimizin alabilmesi adına çok ciddi bir mesafe kazandığımız bir döneme tekabül ediyor. Allah'a şükür milletimiz tarafından, yargımız tarafından, ordumuzun şu an geldiği nokta itibariyle belki de hani peygamber ocağı dediğimiz bu ordu, bakın o darbe girişiminden hemen sonra Suriye'de kaç tane operasyon gerçekleştirdi, harekat gerçekleştirebildi ve aynı ordu PKK'ya çok büyük darbeler indirebildi. Ve bugün bu noktaya geldik. Yani bu büyük bir arınmaydı, bir katarsis. Yani psikolojide vardır ya o katarsis, yani o bir arınma halini ortaya koydu ve 15 Temmuz bana göre tam da bunu ifade ediyor. Millet de bunu gördüğü için bu akışın arkasına kapılarak, liderin arkasında durarak, devlet başkanının arkasında durarak bu yapıya karşı büyük bir direnç göstermiştir. Ve bir önceki darbelerde olduğu gibi davranmayarak, çünkü o zaman biliyorsunuz bu tabii ki gece uykudayken insanlar bu darbelerin çoğuna yakalandılar ve hareket kabiliyetleri sıfırlanmıştı. Ama bir şekilde bu darbe öne çekilmiş oldu belli korkular ve endişeler sebebiyle ve millet ayaktayken bu darbeyi gerçekleştirmeye kalkıştılar ve bu büyük bir hataydı. Belki de Allah'ın bir lütfu olarak gerçekleşti ve gerçekten biz o gün bir özgürlük mücadelesi verdik. Ve bu özgürlük de kendi içimizden kandırılmış olanlara dönük bir mücadeleyle gerçekleşti. Ve o darbe başarısız kaldı. Allah'a şükür biz bugün 15 Temmuz'u bir özgürleşmenin ve dünyaya tamamen kendi kodlarıyla hareket edebilen bir dünya devleti olmanın getirdiği bir güçle de bir efektle de bugün buradayız.
1: Ve bugün soruyoruz, aslında 15 Temmuz'la toplum olarak ne kazandık Sayın Öz?
0: Çok net bir ifadeyle söyleyeyim, özgürlüğümüzü kazandık, irademizi kazandık ve biz olmayı başardık. Artık bundan sonra biziz ve Türkiye bir kimlik mücadelesi, bir kimlik yarışı içerisinde değil artık. Türkiye'nin ne olduğunu herkes biliyor. Türkiye bugün dünyada pek çok noktada bir arabulucu, aktif arabulucu pozisyonda rol alıyor ve dolayısıyla dünyanın neresine giderseniz gidin büyük, majör problem.

0: Günlerin her birinde Türkiye bir arabulucu pozisyonundadır ve o masada vardır ve görüşü sorulan bir ülkedir.
1: Son olarak ülkemizde tekrar böyle bir risk söz konusu olabilir mi? Olmaması için nasıl tedbirler alınmalı?
0: Evet, bakın şöyle söyleyeyim, yani bir yerde bir iktidar varsa, bir devlet varsa mutlaka o iktidarı ve devleti yıkmak isteyen, çıkarları onunla örtüşmediği için ona dönük hamleler yapmak isteyen iç ya da dış muhakkak faktörler olacaktır. Yani devlet kardeş kabul etmez tabii ki. Devlet kardeş kabul etmeyeceği için muhakkak ki yapılan her hamleye karşı bir mücadele verecektir. Güçlüyken başka, zayıfken başka mücadeleler tabii ki gündeme gelecektir. O yüzden de devletlerin her zaman ama her zaman uyanık kalması gerekir diye düşünüyorum. Hiç uyuma lüksleri yoktur. Bunlar bir daha olmaz diye bakamaz. Evet, bunu bir alert seviyesinde böyle sürekli ne bileyim üzerinde bir şüphe barındıran şüpheci, böyle bu şüphelerinden dolayı da sürekli işte ne bileyim kompleks üreten bir iktidar anlayışıyla değil. Ama özgüvenli, güçlü bir devlet yapısı içerisinde bunlar sürekli farkında olarak bu mücadeleyi vermesi gerekir. Güçlü devletlerin bu tip yapılara dönük mücadelesi çok daha özgüvenli, çok daha sakin, çok daha dingin bir ruh haliyle cereyan eder. Bu da etrafına panikli bir devlet, panikli bir iktidar görüntüsü vermeyecektir. Bugün bizim iktidarımız da Allah'a şükür gerçekten devletimiz, siyasetimiz bu istikrarı çok net bir şekilde ortaya koyabiliyor. Mesela bir devlet kendi içinde bir olağanüstü hal ilan etti bu yapıya karşı. Ama bunu hiçbir zaman topluma bir paranoya olarak yansıtmadı. Biz hiç onu anlamadık toplum olarak. Sokakta bunun emarelerini görmedik. Bence bu güçlendikçe de daha da artan bir hani bu özgürlük ve güvenlik dengesindeki politikada devletin müşfik tarafının, güçlü tarafının toplumu yormayan, paniğe sevk etmeyen tarafının daha da öne çıkacağını hep beraber göreceğiz. O panikleme zayıfların işidir, zayıf devletlerin işidir. Zayıflar, zayıf bünyeler içe dönerler. Kuvvetlendikçe, immünitesini güçlendirdikçe dışarıya dönerler. Dolayısıyla bu psikolojik de bir ilkedir aynı zamanda ama toplumsal psikolojide de bu vardır. Çünkü toplumun ana unsuru, atomik yapısı dediğimiz insandır. Dolayısıyla biz insanlar bir araya gelerek o devleti ve o toplumu oluşturuyoruz. O toplumun insanları neyse devleti de o şekilde tabii ki tecelli edecektir. Ama biz bugün kazandığımız bu özgüvenle, güçlü yapıyla, telaşlı bir devlet yapısıyla değil, daha dingin ve kendine güvenen bir halle, hani o işte Aristo diyordu ya, yani ilim bir insan, alim bir insan, filozof bir insanın yürüyüşünden bile bellidir. Onun işte paniklemeden, sakin, dingin etrafa bakar ve öyle yürür. Dolayısıyla güçlü devletler de bana göre kendilerine güven duyarak, öz saygısını koruyarak, etraflarına panik yaşatmadan ilerleyebilen devletlerdir. Ben bunu biz kazandığımızı ve burada da ciddi yol aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bu çerçevede hep uyanık olacağız. Ama dediğim gibi o panikle uyanık olma arasındaki dengeyi de hep koruyarak inşallah bu yolumuza devam edeceğiz. Riskler hiçbir zaman bitmeyecektir. Osmanlı İmparatorluğu'nu düşündüğünüzde Trandafil de Juvara diye bir isim vardı. Osmanlı'daki 100 tane büyük darbe ve darbe girişimini anlatıyordu. Büyük devletlerde de bu hep vardır. Bu riskler hep vardır. Roma İmparatorluğu'nda da bu hep oldu biliyorsunuz. Roma İmparatorluğu'nda yaklaşık bu priyatörlerin dönemi vardı ve orada tam 24 tane imparator geldi geçti. Ve bunlardan sadece bir tanesi baş yastıkta ölebildi. Diğerlerin hepsi darbe girişimiyle alt edildiler ve böyle bir hastalıklı bir dönem vardı. O yüzden güçlü yapıların da sınandığı şeylerdir bunlar. O yüzden hiçbir zaman artık bu bitti diyemeyiz. Hep gözlerimizi

0: 4 açacağız, kulaklarımızı daha fazla açacağız. Ama dediğim gibi paniklemeden bunları yapacağız. İnşallah bunu da yapabildiğimizi görüyorum.
1: Konuğumuz sosyolog tarihçi İsmail Özdü. Çok teşekkür ediyoruz kendisine değerli vaktini bize ayırdığı ve paylaştığı bu kıymetli bilgiler için.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Söz verdiğiniz için. Sağ olun.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hafızalarda 15 Temmuz programı devam ediyor sayın dinleyenlerimiz. Konuklarımız gazeteci Güngör Yavuz Aslan ve Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Aytekin Polatel. Hoş geldiniz diyorum ayrı ayrı sizlere.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Aytekin Bey, öncelikle sizinle başlamak istiyorum. İzninizle ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Öncelikle siz bir gazeteci olarak o gece neler yaşadınız? Ardından bu süreçte doğru bilgiye ulaşma ve bunu haberleştirerek kamuoyuna aktarılması noktasında nasıl bir yol izlediniz?
1: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şöyle söyleyeyim, ben 15 Temmuz 2016 tarihinde

0: özel bir televizyonda haber kameramanı olarak görev yapıyordum. Tabii 15 Temmuz tarihi bizim için bir eşik noktasıydı. O gün bizim WhatsApp ihbaratlarımıza ve haber merkezimize gelen bilgilerle birlikte akşam saatlerinde haber merkezine geçtik. Tabii haberci refleksiyle neler oluyor? Bütün haber kaynaklarımızı, tüm haber merkezi haber kaynaklarını doğrulamaya ve ulaşmaya çalışıldı. Şimdi o noktada devletin ve kamuoyunda birçok bilgiler var. Bu bilgiler bize geldikçe ne olduğu ortaya çıkıyordu. En son Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla bir kalkışma olduğu söylendiğinde artık biz o dakikadan sonra haberci refleksiyle bu iktidara, bu devlete bir darbe girişimi olduğunun resmini gördük. Hem İstanbul'da hem Ankara'da belirli noktalara FETÖ'cü askerlerin, FETÖ'cülerin bir darbe girişimi olduğunu gördük. Bu noktadan sonra haberci refleksiyle sahada artık Sayın Cumhurbaşkanımızın da vatandaşları meydanlara çağırmasıyla birlikte biz de sahadayız. Vatandaşlarla birlikte doğru ve anlık bilgileri, doğru bilgileri kamuoyuna aktarma noktasında. Hem resmi bilgiler, iktidar tarafından, muhalefetten, meclisten doğru bilgileri kamuoyuna aktararak, sahadaki vatandaşın da motivasyonunu yüksek tutarak yaptığımız bir habercilik refleksiydi. Ben o günlerde de bir dernek başkanlığı, Türkiye Haber Kameramanları Dernek Başkanı 12 yıl yaptım. O dönem bütün haber kameramanları, meslektaşlarıma ve işte muhabir arkadaşlarıma bugün gördüğünüz bir görüntü, yaşadığınız bir diyalog, üzerinde yeşil asker kıyafeti diye söylediğimiz o insanların, onlarla yaşayacağınız herhangi bir diyalog, vatandaşlarla yaşayacağınız bir diyalog tarihe not düşecektir. Ne zaman? Bakın 10 yıl olmuş. 10 yıl 15 Temmuz'a ilişkin birçok anılar ve şeyler çıkmaya başlıyor. Bilgiler çıkmaya başlıyor. Çünkü taze taze bazen bazı şeyleri göremiyoruz. Zaman geçtikçe görülebiliyor. Bu noktada bir haber kameramanı gözlemiyle baktığımda şunu görmüştüm. Ben o gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yaptım. Devamında Genelkurmay Başkanlığı'na gittim. Meclis etrafında ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olduğu bölgelerde görev yaptım. Bir mobil ekiptim. Çünkü sabah, akşam o kalkışma hareketinin başladığını haberini aldıktan itibaren ertesi günün, yani 16 Nisan, 16 Temmuz'un akşam 18'e kadar sahada görev yaptım. Vatandaşların seçilmiş iktidarlarına nasıl sahip çıktıklarını gördüm. O FETÖ'cü askerlerin aslında biz yani bunları kontrol eden bir yapıdan bahsediyoruz. Asker anlamında söylemiyorum ama sonuç itibariyle onların vatandaşlarla olan diyalogları, birçok konuları böyle gördüğümüzde bunlar tarihe not düşülecek ve anlatılacak notlardır. Birinde şunu gördüm. Yani şöyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru bir yürüyüş olmuştu. Yürüyüşler, kastım şu, vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni savunma noktasında bir yürüyüşler olmuştu. Oradaki birkaç vatandaşlarla diyaloglara girdiğimde de yani işte bu hareketin yanlış olduğunu, millete karşı olduğunu, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı görünen ama millete karşı bir hareket. Çünkü seçilmiş bir cumhurbaşkanı, seçilmiş bir iktidara karşı yapılmış bir hareket olduğundan bahsediyorlar. Ve bu noktada bu hareketi millet olarak bizlerin bastıracağını, bizlerin kontrolü alacağını söylüyorlardı. Yani kendi millet olarak. Biz de o haberleri anlık bilgilerle haber merkezine geçerek haber merkezinden bütün kamuoyuna yayılmasına olanak sağlıyorduk. Çok dezenformasyon vardı. Yani birçok bilgi birçok yerden geliyordu. Bunun en doğrusu ve vatandaşın da motivasyonunu yükseltebilecek bilgilerin neler olduğunu kendi süzgecimizden geçirip kamuoyuna aktarabiliyorduk.
1: Gazeteci Güngör Yavuz Aslan'la devam edeceğiz sayın dinleyenlerimiz. Güngör Bey, tekrar hoş geldiniz diyorum öncelikle. Güngör Bey, 15 Temmuz hain darbe girişimini uluslararası kamuoyu ve dünya medyası nasıl gördü? Bize anlatabilir misiniz?
2: Şimdi ilk anlardan itibaren bizim medyamızın haberleştirilmesiyle birlikte özellikle Batı medyası yoğun bir şekilde Türkiye'deki haberleri servis etmeye başlandı. Burada da çok dikkat çekici bir nokta oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir

telefon üzerinden görüntülü seslenmesinden önce artık baş olarak gördüğümüz Batı medyası darbeyi olmuş gibi servis etmeye başladılar. Özellikle bildirilerin, darbecilerin hain bildirilerinin sağda solda yayınlanmasından sonra yani bir 12 Eylül benzeri bir olayın Türkiye'de oluyor diye bir dezenformasyon algı oluşturdular. Yine orada özellikle Batı medyası bunun altını çizerek belirttim. Hem dönemin Başbakanı Binali Bey'in hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını kısıtlı olarak verdiler. Yani servis etmediler. Böyle bir pozisyon aldılar. İlerleyen saatlerde özellikle TRT'nin yaptığı yayınlar, Anadolu Ajansımızın yaptığı yayınlar, az önce Aytekin Bey gibi sağdaki arkadaşlarımızın paylaşımları ve haberleri geldiğinde bu sefer haber dillerini ve tarzlarını değiştirmeye, işte halk sokakta, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, Türkiye lideri konuştu diye iki başlıkta var. Ben şöyle görüyorum, oradaki karar vericiler işte yöneticileriyle medyada aynı. Hangi tarafın, hani da taraf olarak dediğimiz darbecilerin ne yapacağını ve bu işin nereye gireceğini beklediler. Beklediler, halkı beklediler, sahayı beklediler. Batı medyasının bu iki yüzlülüğünü Gazze'de olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe gecesi de gördük. Oradaki belirli klikler bu şekilde. Bu Batı, Avrupa merkezli Batı medyası. Bir de Orta Doğu medyasına baktığımızda onlar ilk başta Batı medyasını aldıkları haberlere göre pozisyon alırken daha sonra özellikle bizim kamu yayıncılarının altını çizerek belirliyorum. O gece saatlerinde yaptığı yayınlarla daha reel halkın sokaklarda olduğunu, işte halk külliyede, halk meydanlarda Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Onları daha reel gözlemledik. Arşivlerde de bu şekilde bir gözlemle var. İşte sırayla gidersek Asya, Afrika gibi şeyler sadece ajanslar üzerinden rutin gördüler. Onlarda bir gündem oluşmadı. Asıl gündem Türk dünyasında oldu. Özellikle Azerbaycan gibi medya yoğun bir şekilde bunu haberleştirdiler ve kamuoyunu dikkatlerine sundular. İşte burada 15 Temmuz gecesi özellikle sanal medyadaki dezenformasyonun ne kadar riskli olduğunu bir kez daha gördük. Yani orada belirli medyayı elinde tutan fötovari yapılar müthiş bir dezenformasyon yayınladılar. Müthiş bir insanların aklını karıştıracak öyküler oraya oluşturdular. Az önce Aytekin Bey gibi biz sağ gazetecileri dediğimiz sağda olan arkadaşlar bunları yıktı. Yani çünkü görselleri kamera omzunda da oradan paylaşıyor yani. Hem çekim yapıyor, oradan gerçekliği göstermeye çalışıyor. O açıdan biz gazeteciler için de 15 Temmuz gecesi 16 Temmuz 17 Temmuz'a kadar olan müthiş bir ders, müthiş bir tecrübe. Yerli ve milli medyanın ne kadar önemli oldu. Kişiler ve kurumlar açısından bunu değerlendiriyoruz. Çok önemli olduğunu gördük. Ülkenin en kritik anları, deprem, işte darbe girişimi, büyük yangınlar, savaş ihtimali olan riskler döneminde gazetecilerin aldığı tavır sanal medyayı yendi. Yani 15 Temmuz gecesi şunu söyleyebiliriz. Sağdaki olan yerli ve milli medya gücü unsurları, arkadaşlarımız yani Kalkışma kitabında da adları, isimleri var birçoğunun. Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde olan arkadaşlarımız sanal medya FETÖ'cülerini, sanal medya trollerini, sanal medya kriptolarını yendiler. Bu belki de darbede görülmeyen, az konuşulan, görülmeyen derim de bir sivil güçtü. Yani ben şöyle diyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni cuntacılar ele geçirmeye çalıştı. 15 Temmuz'u özetlememi söyleyeyim size. Cuntacılar, FETÖ'cü cuntacılar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirmeye çalıştı. Ama Türk Sivil Kuvvetleri buna izin vermedi. Türk Sivil Kuvvetleri. İşte o Türk Sivil Kuvvetleri'nin içinde ellerinde fotoğraf makineleri, omuzlarında kameraları, ellerinde kalemleriyle gazeteci meslektaşlarımız vardır. Burada adlarını anamadığımız. Batı medyasına da işte dünya medyasına diyelim bu arkadaşlarımızın duruşları farklı bir algı oluşturdu. İsterseniz burada ben Batı'da dünya liderlerinden, dünya karar vericilerinden gelen tepkileri. Burada en dikkat çekici Amerika, ABD. Beyaz Saray'dan gelen ilk açıklama ne biliyor musunuz? Türkiye'deki olaylardan endişeliyiz. Demokrasinin yanındayız demediler. Seçilmiş yönetimin yanındayız demediler. Demediler. Bu çok önemli. Avrupa ülkelerine bakın, Avrupa Birliği demiyorum. Avrupa ülkelerinden de aynı dili gördük. Şeyleri gördük. Burada Batı, ABD ve Avrupa blokunu bir tarafa koyup en real açıklama, yani bunu söylemeden geçemeyeceğim, Rusya Federasyonu'ndan geldi. Olayları takip ediyoruz ve Türkiye yönetiminin ve Türk demokrasinin yanındayız. Azerbaycan müthiş bir destek verdi Sayın Aliyev yönetimi bu konuda. Yani kardeş ülkemizde meşru hükümet

hükümeti ve demokrasinin yanında duracağız. Katar, Arap Ligi'nden farklı davrandı. Duruşunu sergiledi. Aslında bu da Türkiye'nin iz düşümü. Bu söylediğim yani dış düşümü, iz düşümü mü? Mesela içeride de dışarıda içeride iz düşümü dediği için Cumhurbaşkanımızın halka seslenişini diyelim. Yani bir telefon görüntüsü üzerinden öncesinde arifesinde olaylar yaşayan MHP lideri, Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücüler seçilmiş hükümetin yanındadır. Hep bunlar üst üste koyduğumuzda dışarıdan gelen açıklamalar, gazetecilerin sahada, siyasetten gelen açıklamalar, dönemin başbakanı Binali Bey'in konuşması, Cumhurbaşkanımızın halka seslenişi diyelim. Aslında o anların kırılma noktaları. Sahaya baktığımızda sizin de hafızanızda insanlar bir kafa karışıklığı oldu ilk anlardan itibaren. Asker, onun askeri. Yani baktığında FETÖ'cü mü, milli mi, yerli mi halk algılayamıyor. Çünkü kargaşa var. Bu dezenformasyonu, bu uluslararası alandan ya da gelenlere durultan, açıklayan şey medyanın gerçekleri ortaya koymasıdır. Yani bu çok önemli. Orada da işte defaatle tekrarladığımız milli ve yerli medyanın

0: aramızda daha yeni yeni gerçekliklerle. Ben her zaman şey diyorum, 28 Şubat'ta da bunu yaşıyorum. Çok sıcak olduğumuzda duru gerçekliği göremiyoruz. Yalın gerçekliği göremiyoruz. Hep üzerlerine sağına soluna gri alanlar oluşuyor. 15 Temmuz'un bu duru ve yalın gerçekliğini biz 10. yılda daha yeni yeni öğrenmeye başladık. Hala mücadele devam ediyor. Hala devletimizin güvenlik algılarında, güvenlik sistemlerinde yeni başlıklarla çıkıyor. Son olarak da dünyada Fethullahçı terör örgütü gibi bir yapılanma yok. Yeni nesil bir terör örgütüyle mücadele ediyor Türkiye. Aynı zamanda dünyanın en büyük casusluk örgütlerinden bir tanesi bu atlanıyor. Yani Fethullahçı yapının, ben uluslararası boyutunda anlatıyorum, aşağı yukarı Türkiye karşıtı olup da çalışmadığı istihbarat örgütü kalmamış. Yani Türkiye karşıtı olup da Fethullahçı yapının çalışmadığı istihbarat ve bir casusluk yapısı. O açıdan da literatürde, güvenlik literatüründe yeni nesil terör örgütü olarak geçiyor. Yani biz ne kadar mücadele ettiğimizi biliyoruz. Tabii burada Türk Devlet Aklı'nın terörsüz Türkiye stratejisine FETÖ da dahil. Yani birinci derece mücadele devam ediyor her türlü terör örgütüne karşı. Bu yıllara yayılarak 10. yılda devam edecek. Ama meşhur olan devlettir, egemen olan Türkiye Cumhuriyeti devlettir. Esas olan da halkın iradesidir, milletin iradesi. Uluslararası literatürde bir soru sorulsa, Türk milletinin iradesini en net şekilde nerede gördünüz gücünü? Bir, milli mücadele ederiz. İkincisi de 15 Temmuz gecesi diyebiliriz.
1: Aytekin Bey, şu an elimde bir kitap var. Tebrik ediyoruz. Siz derlediniz. İsmi Kalkışma, Habercilerin Kaleminden 15 Temmuz. Çok güzel bir kitaba benziyor. Ben de ilk vakit bulduğumda okumayı düşünüyorum. Sağ olun, var olun, ama kitabın içeriğini sizden dinleyelim. Nedir, ne anlatıyor bu kitap ve nasıl derlediniz?
2: Kitabın içeriğinden önce hikayesini ben anlatayım. 15 Temmuz gecesi olduktan sonra biz haber kameramanı olarak sahada birçok olaylar gördük. Birçok diyaloglar yaşadık. Bu diyalogların hep birbirimize görüntülerimizi de çektik. Ama hep böyle ikili oturduğumuzda, ikili dostluk içerisinde oturduğumuzda hep anılarımızdan bahsederiz. Halbuki o haber kameramanı, o muhabir sahada tarihe tanıklık ettiler. Tarihe tanıklık ederken bunu sadece söz uçar yazı kalır noktasına baktığımızda sözle değil bir de bunu yazıyla gelecek nesillere aktarılması noktasında yapılması gereken bir şey vardı. 15 Temmuz'un ilk dakikalarından itibaren nasıl sahanın tüm dinamiklerini haberciler kamuoyuna doğru bir şekilde aktardıysa o gün yaşananları o süreçte yani o 15 Temmuz sürecinde yaşananları yine haberciler olarak Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanlığı'nı yaptığım dönem içerisinde 102 haberci ilk etapta, sonra 110 haberci ikinci baskıda 110 haberciden sahada ve haber merkezlerinde görev yapan habercilerin kaleminden 15 Temmuz habercilerin kaleminden Kalkışma kitabını çıkardık. Burada hikayemiz şu. 15 Temmuz Kalkışma girişiminin başladığı andan itibaren ve sürecin sonuna kadarki süreçte tüm haberciler kendi yaşadıkları her şeyi birebir bu kitapta kaleme aldılar. Buradaki amaç da tarihe not düşmek. Bu kitabı çıkarırken bugün 10 yıl oldu işte yani hani bu süreçte 10 yıl olacak. 10 yıl önce ben orada yazı yazmışım. 10 yıl önce ne yaşadığımı çok iyi biliyorum. O kadar çok dikkatli bir dil kullanarak ve yaşadıklarımızı işte gelecek nesillere de aktarılması noktasında önemli bir eser olarak Türk milletine Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından armağan edilmiş bir kitap ortaya çıkardık. Bunun biz belgesel tarafını, görsel anlamda belgesel tarafında yaptık ve bu kitabı tam 15 Temmuz geçtikten sonra tüm arkadaşlarımıza özellikle duyuru şeklinde dedik ki ne yaşandıysa bize aktarın. Bir de biz şöyle bir şey de yaptık. Şimdi ben de bir haber kameraman olarak o gece yaklaşık 3-4 saatlik bir görüntü kaydım var. Ama televizyonlarımızda bilirsiniz hani bir DSF dediğimiz doğal fondo ses noktasında bir görüntü okur. Devamlı en önemli görüntüyü gösterir. Ama detay görüntüler içinde işte o 3 saatlik görüntünün içerisinde birçok olaylar yaşadık. Onların hepsini biz o zaman da arkadaşlarımıza söyledik. Her şeyi kaydedin. Her şeyi. Yani televizyondan yayınlanacak diye değil, geleceğe bırakacağımız bir miras gibi kaydedim. Yaklaşık 2 terabayta yakın bir görüntü arşivi de oluşturduk. Bu görüntü arşivi de ileride mahkeme ve hukuki süreçlerde bir delil olarak sunulsun diye.

0: Ve yine haklı olduk. Bu noktada Türk mahkemeleri, Türk adliyesi bu noktada bizden mesela o görüntüleri kendilerine verdik. Devlet arşivlerine verdik. Cumhurbaşkanlığına verdik. Birçok noktalara verdik bu görüntüleri. Bir sivil toplum kuruluşu olarak yapılması gereken her şeyi 15 Temmuz'da ne yaşandıysa sahada, ne yaşandıysa Türk milletine gelecek nesillere aktarılması üzere armağan edilmiş bir eser olarak kalkışma kitabı görülüyor. Önemli bir not da şunu söyleyeyim. Kitap 4 aylık bir çalışma sonrasında çıkarılmış ve ilk kitabın çıktıktan sonraki ilk takdimi Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılmış. Ondan sonra da birçok kamu kuruluşundaki yetkililere teslim edilmiş. Aynı zamanda Harvard Üniversitesi bu kitabın orijinal halinden bizden de talep etti. Bunun dünyada bir örneği yok. En iyi analiz ve gözlem yapabilme yeteneğine sahip bir meslek grubu olan gazetecilerin darbe girişimini kaleme alması ve 110 kişilik bir büyük bir organizasyon içerisinde kaleme alması önemli bir eser olduğunu gösteriyor. O anlamda da biz 15 Temmuz'u bize yaşatanlara onu gelecek nesillere aktarma görevini verdik. Biz de
1: Çok
0: o
1: güzel.
0: görevi yapıyoruz şu an.
1: Emeklerinize sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi o kitaptan birkaç kesit dinleyelim sayın dinleyenlerimiz.
2: O gece yaşananlar yıllar boyunca silinmeyecek izler bıraktı hepimizde. Zihnimizin derinlerinde kaybetmek istediğimiz, her gün hatırlamaktan gurur duyduğumuz izler kaldı. Sağ kaşımın üstünde mutlulukla taşıdığım bir iz kaldı. Her aynaya baktığımda karşıma çıkacak, bana 15 Temmuz'u unutturmayacak bir iz. Nasıl olduğunu, nasıl geldiklerini, ne yapmaya çalıştıklarını unutmamalıyız çünkü. Unutursak, bir gün bir kez daha gelecekler ve bizi bir kez daha öldürmek isteyecekler. Haber merkezine girer girmez yaptığım ilk iş polis telsizini açmak oldu. Telsizden duyduklarım inanılır gibi değildi. Ankara'daki üst düzey bir emniyet müdürünün sesi hala kulaklarımda çınlıyor. Tüm arkadaşlarımız çelik yeleklerini ve uzun namlulu silahlarını alsın. Acele, çok acele şekilde Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Çankaya Köşkü, Ankara Emniyetine ulaşsın. Tekrar ediyorum, uzun namlulu silahlarınızı alın, çelik yeleklerinizle intikal edin. Belli ki durum sanılandan daha ciddiydi. Çatışmalar yaşanıyordu. Polis, devletin kalbini teslim etmemek için direnişe geçmişti. Güneş doğarken meclisin üstüne iblis gibi çöken uçaklar ve helikopterler çekildi. Silah sesleri aralıklı duyulur hale geldi. Saatler boyunca denediğimiz ama başaramadığımız çıkış planımızı nihayet hayata geçirdik. Önce ofise, ardından 2 saat dinlenmek üzere evin yolunu tuttum. Telefonum çaldı. Eşim, iyi misin dedi. Bir süre hiçbirimiz iyi olmayacağız dedim.

0: Ankara'nın caddelerinde tanklar. Bu sırada ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşların sayısı da giderek artıyordu. Tankların geçişi sırasında vatandaşlar demokrasi duruşu sergiledi. Tankın yolunu kesen vatandaşlar üzerine çıkıp darbecileri durdurmaya çalıştı. O an darbeci askerlerin ne kadar çılgınlaştığını anladım. Elinde Türk bayrağı olan kendi vatandaşlarının üstüne dev demir yığınını sürüyordu. İlk tanktan sonra 5 tank daha geçti. Demokrasiyi savunan vatandaşlar ellerindeki bayraklarıyla bu savaş makinelerini hiç korkmadan kovalıyordu. Çok yakında silah sesleri aralıklarla gelmeye devam ediyordu. Gece yarısına doğru Ankara ayaktaydı. Ellerinde, sırtlarında Türk bayrakları olan vatandaşlar Kızılay'a akın ediyordu. El ele tutuşan eşler, çocuklu aileler, Fenerbahçeli, Galatasaraylı taraftarlar yan yana omuz omuzaydı. Onları yıldırmak isteyen jetlerin alçak uçuşları adeta bir ses bombası etkisi yapıyordu. Vatandaşlarsa tekbir getirerek meydanı terk etmiyordu. Camilerden okunan selalar silah seslerine karışıyordu. Meydana polise ait bir toma geldiğinde sevinç gösterileri alkışlarla karşılandı. Meydandakiler ilk anki şaşkınlığı üzerinden atmış, hepsi kızgındı. Bazıları Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki askerlerin nasıl böyle hareket ettiğini sorguluyor, onların bu milletin askeri olamayacağını söylüyordu. Sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyleyen bir vatandaş, idam cezasının da geri gelmesini öneriyordu. Traktörüyle Kızılay Meydanı'na gelen bir vatandaş, meydandakilere birlik çağrısı yapıyordu. Türk milleti Ankara'nın kalbi Kızılay'da bir oluyor, beraber oluyor ve hep birlikte Türkiye oluyordu. Türk milleti demokrasiyi korumak için bu kabus geceyi aydınlatan bir ışık oluyordu meydanlarda. Çatışmaların sabah saatlerinde de zaman zaman sürdüğü genelkurmayın önünden vatandaşlar bir an olsun ayrılmadı. Kimi çimenlere uzanıp dinlendi, kimi Kur'an-ı Kerim okudu, kimi eşinin omzunda uykuya daldı. Hepsi yorgundu. Ama hepsinin yüzünde demokrasiye sahip çıkmanın huzuru vardı.
1: Aytekin Polatel'in Kalkışma, Habercilerin Kaleminden 15 Temmuz kitabından bir kesit dinledik. Güngör Bey, devam edelim sizinle. Peki, 15 Temmuz 2016 tarihinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Tarihimiz bugün 15 Temmuz 2026. Peki bu 10 yıl içinde neler yaşandı? 15 Temmuz bize ne öğretti?
2: Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş kodlarından bugüne kadar güvenlik başlıklarında bize büyük dersler öğretti. Yani devlet zaten biliyorsunuz ondan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemine geçildi. Siyasi olarak da bir aya. Bir de ben bunu her zaman söylüyorum. İlk başta paralel devlet yapılanması. Daha sonra Fethullahçı terör örgütü olarak tanımlandı. Devlet içinde devlet olmuyor. Devlet yapımız, Türk devlet yapımız öyle bir yapıya sahip ki kendi içinde başka etkenleri bünyesi kabul etmiyor. İşte 15 Temmuz'da bunda dışa vurumunu gördük. Yine güvenlik başlıklarımızda ben 15 Temmuz'la ilgili hep verdiğim bir örnek vardır. Kazım Karabekir'in müthiş bir sözü var. Hava diyor o kadar puslu ki diyor şeytan bile Müslüman fistanı giymiş. Yani bu konularda da dikkatlerimizi odaklanmamız gerekir. Bir de iyi anlatmamız lazım. Yani 15 Temmuz'un sulandırılmaması gerekir. Gençlerimize, insanlarımıza, özellikle gelecek nesillere bu 10 yıl, geçen 10 yıldaki dersleri, 10 yılda gelinen noktaları bir daha yaşanmaması için altını çizerek söylüyorum. Bir daha bu tür olayların hem insanımızın hem devletimizin başına gelmemesi için iyi anlatılması gerekir. Onun için bu 10 yılda ne yapıldı ne gidildiğinden daha önemlisi çıkarılacak derslerin ve bu hatalara bir daha düşülmemesi için. Sosyologlar, bu işin güvenlik uzmanları, devlet yetkilileri bu konu üzerinde çalışıyor. Ama diğer boyutundan da gazetecilere de bizlere de çok ciddi dersler düşüyor. Çuvaldızı kendimize batırarak. Yani biz sadece elinde kalem olan, fotoğraf makinesi olan, kameraman olan insanlar değiliz. Bu vatanın bir evlatlarıyız. Ben şimdi şöyle bir şey diyorum. Hani çok kullanıyor. Gazeteci tarafsızdır. Ben muhalifim. Gazeteci tarafsız değildir. Gazeteci insanlığın yanıdır. Gazeteci kendi bayrağının yanındadır. Gazeteci gazetecilik mesleğinin değerlerinin yanındadır. Şimdi Gazze'de çocuklar katlediliyor. Gazeteci tarafsız mı? Böyle bir şey yok. böyle bir Siyonist İsrail'e karşı Gazze'nin tarafındayız. Yani 15 Temmuz gecesi de öyle hain darbecilere karşı milletimizin bir parçası olduğumuz Türk milleti ailesinin bir parçasıyız. İşte bu 10 yılda bu derslerin birikimlerini, işte devlet yeniden yapılandı, kurumların algıları değişti, yönetim şekilleri değişti. Bunun nedeni de bir daha böyle bir şey yaşanmaması için. Ama risk devam ediyor, tehlike devam ediyor. Bu ve benzeri yapılar tamamen sonlandırılmış değil. 10 yıldaki derslerimizi çıkarttık.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Hafızalarda 15 Temmuz programında bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan ve Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Aytekin Polatel'e ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ediyoruz.
1: O zaman son olarak Allah bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın diyebilir miyiz? Son mesajlarınızı alalım birer cümleyle.
2: Mehmet Akif Ersoy'a diyorlar ki, bir daha İstiklal Marşı yazsanız nasıl yazardınız diyor. O da sizin sorunuz gibi de, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Ama zamanı geldiğinde de İstiklal Marşı'nın destanını yazmaktan çekinmeyiz.
3: 15 Temmuz tarihi önemli bir eşikti. Bu eşiği hem Türk milleti hem Türk medyası doğru bir şekilde yöneterek aştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği

0: kendi açtığı bir süreçti. O yüzden Allah bir daha böyle bir süreci yaşatmasın bize. Doğru şekilde açtık.
1: Hafızalarda 15 Temmuz programını burada noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Kanka şu an yol kapalı. Bak zırhlı araçlarla yollar kapatıldı şu an. Şu an askerlerin araçlarının yanından geçiyor. Kanka o. Abo. Oğlum zırhlı araçlar var kanka.
3: Hemen de kötü bırakmayacağım.
4: Hafızalarda 15 Temmuz.
5: Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım.
6: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin sol örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda ay yıldızlı ışın. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün,

şeyim. Yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeceğim.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Esinti başlıyor.

0: Esinti sona erdi.
1: ...15 Temmuz'da kanlı emellerine ulaşmayı hedefleyen hain terör örgütüne en güzel cevabı halk verdi. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenler, ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmak isteyenler 15 Temmuz'da hüsrana uğradı. Vatanı için kanını döken şehitlerimize, gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çeşitli anma programları düzenlendi. 15 Temmuz destanını anlatan Asırlık Gece dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında başlıyor. Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Güner görevden uzaklaştırıldı. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda yeniden ablukaya başladı. Değerli dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da topyekun işgal girişiminde bulunulduğunu söyledi. FETÖ'cü teröristlerin Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürdüğünü dile getirdi. FETÖ kaynaklı tehlikenin halen sürdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı, tetikte olacağız, örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz anma töreninde hitap eden Erdoğan, daha sonra Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katılacak.
2: Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekün bir işgal girişimi vardır. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar, görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Tetikte olacağız, müteyakkız olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katılacak.

0: olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş meclisteki 15 Temmuz anma törenine katıldı. Milletimiz 15 Temmuz sabahında darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne attı dedi. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye hedefi de vardı. Terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından biri olarak inşa edeceğiz ifadesini kullandı.
1: 15 Temmuz günü kaybettiğimiz aziz şehitlerimizin hepsini rahmetle anıyorum. Acımızı diri tutacağız. Öfkemizi asla dindirmeyeceğiz. Ama ülkemizi hiçbir zamanda böylesine yanlış yollara sapılmasını müsaade etmeyecek dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir. Böylece 50 yılımızı kaybettiğimiz terörün karşısında bir daha hiçbir şekilde bu ülkenin bir tek evladının eline silah almayacağı bir ortamı hazırlayacağız ve tam manasıyla terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından birisi olarak inşa edeceğiz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz'un şan ve şerefle yazılmış bir tarih olduğunu söyledi. O gece büyük bir iman örneği sergilendi dedi. Bakan Çiftçi şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği yemekte hitap etti.
2: 15 Temmuz milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir. O gece sadece bir darbe girişimi değil, devletimizin bağımsızlığına, milletimizin iradesine, bayrağımıza, ezanımıza ve devletimize yönelmiş bir işgal teşebbüsü yaşanmıştır. Ancak bu ihanete cüret edenlerin unuttuğu bir şey vardı. O da aziz milletimizin şehadeti nesillere ve çağrılara bir çağrı olarak bildiği hakikatiydi.
0: 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biri olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda şehitler için anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Törene TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, kurum yöneticileri ve personeli katıldı. Mehmet Zahit Sobacı, 15 Temmuz 2016'nın Türk milletinin iradesine ve mukaddesatına canı pahasına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
3: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sel olup meydanlara akan milyonlar vatanına ve mukaddesatına canı pahasına sahip çıktı. Tanklara, tüfeklere, uçaklara karşı bu millet işte bu iman ve tevekkül ile mücadele etti. O gece millet olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik.
4: ...sına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
0: TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, TRT'nin darbecilerin ilk hedeflerinden olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un şanlı direnişinin gelecek kuşaklara taşınması gerektiğini belirtti. Mehmet Zahit Sobacı, 15 Temmuz'un 10. yılına özel hazırlanan içeriklerin vefa borcu olduğunu söyledi.
3: 15 Temmuz'u anlatmak bizim için sıradan bir yayıncılık faaliyeti değil, şehitlerimize ve gazilerimize karşı vefa borcumuzdur. Ülkemizin kamu yayıncısı olarak o gece susturulmak istenen hakikatin sesini bugün daha güçlü bir şekilde yükseltiyoruz. Bütün dünyaya bir kez daha ve gür bir sesle irade bizim, zafer bizim diyoruz.
0: Anma etkinliğinde o gece gösterdikleri cesaret ve fedakarlık dolayısıyla TRT'de görevli 15 Temmuz gazilerine günün anısına plaket takdim edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım bugün TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. 16 bölümlük dizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece kitabından yola çıkılarak hazırlandı. Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Erkan Petekkaya, Murat Aygen, Cem Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Burak Sergen başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim rol aldı. Geceler vardır, dirilişe gebedir sloganıyla hazırlanan Asırlık Gece bu akşam saat 20'de ilk 3 bölümüyle tabii ve TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenlendi. Hain darbe girişiminde

0: Şehit düşenler kabirleri başında dualarla anıldı. Meydanlarda, camilerde ve şehitliklerde düzenlenen etkinliklerde milli birlik ve beraberlik mesajı verildi. Şehit piyade astsubay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir, 15 Temmuz destanını yazan kahramanlardandı. Halis Demir şehadetinin 10. yılında Niğde'de kabri başında dualarla anıldı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Kor General Zekai Aksakallı, şehit askerin kabri başında dua etti. CHP'de parti içi tartışma devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi.
1: Temmuz ayının bitimi Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte isim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. 20 Temmuz elbette zaten bekleniyor. Bunun devamında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz. Ama hepsinin bir hafta, 10 gün, 15 günlük işleri var.
0: Yeni oluşum için olağanüstü kurultaya dair toplanan imzalarla ilgili sürenin tamamlanması beklenecek. Özgür Özel ve ekibi genel merkezin kararını beklemeden süreci yargıya da taşıdı. CHP'de gözler adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz tarihinde. Yargının kararı da beklenecek. Özel ve ekibi ikinci bir formül üzerinde de çalışıyor. Özgür Özel mevcut siyasi bir partiyle de görüşme yapıldığını açıkladı.
1: Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni parti kurulumu ile ilgili, bir grup arkadaşımız mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili. Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor. Yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor, işte kurucular kuruluna karar veriliyor.
0: Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor. 6 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddiasıyla adli işlem yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Gözaltına alınanlardan Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 17 şüphelinin jandarmadaki işlemi sürüyor. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in kullandığı tespit edilen hesaplardaki yüksek miktarlı para akışları mercek altına alındı. MASAK raporunda ortaya çıkan tespit sonucunda Haluk Levent'in yakın çevresinin para hareketleri ve transferleri incelendi. 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ahbap hesabından Haluk Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım dedi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık bir ay sonra yeniden abluka başlattı. ABD Başkanı Donald Trump, Boğaz'ın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. %20 geçiş ücreti konusunda ise geri adım attı. Trump, Hürmüz Boğazı'nı açık tutmalıyız. Bir ücret almayı planlıyordum ama onun yerine Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nde çok para harcamayı tercih ediyor ki açıkçası bu daha iyi dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik ise sürüyor. İran, ABD güçleriyle denizde sıcak çatışmalarında yaşandığını duyurdu. Tahran, kontrolün İran'da olduğunu, ABD saldırıları sona erene kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını açıkladı. Boğaz'da bir de kaza yaşandı. Yük gemisi başka bir gemiye çarptı, sonra batmaya başladı. İran güvenlik güçleri 23 kişiden oluşan mürettebatın tamamını kurtardı. Katliamcı İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Bölgede can kaybı 73.246'ya çıktı. Son saldırıda bir ev hedef alındı. Deir el-Belah kentinde aynı aileden anne, baba ve 6 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi. Ailenin 4 yaşındaki oğlu Sami ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. El Bureyç mülteci kampının kuzeydoğusundaki bölgelerde katliamcı İsrail'in hedefindeydi. Han Yunus'un Kizan en-Necar bölgesinde kapsamlı yıkım operasyonu düzenlendi. Gazze'deki soykırım sadece saldırılarla sınırlı değil. Katliamcı İsrail Sağlık

sistemini de çökertmeye çalışıyor. Birçok doktor ve sağlık personeli İsrail hapishanelerinde esir tutuluyor. Şifa Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık çalışanları meslektaşları için yardım çağrısı yaptı. Katil İsrail'in ablukası nedeniyle ilaçlara ve tıbbi ekipmana ulaşmak neredeyse imkansız. Gazze'de böbrek yetmezliği hastalarının yarısı hayatını kaybetti. Sayın dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden özetler. FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çeşitli anma programları düzenlendi. 15 Temmuz destanını anlatan Asırlık Gece dizisi bu akşam TRT1 ekranlarında başlıyor. Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Güner görevden uzaklaştırıldı. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda yeniden ablukaya başladı. Sport. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray'da orta saha transferi için çalışma sürüyor Sarı Kırmızılılar. Real Madrid'den Brahim Diaz ve Botafogo'dan Danilo'yu gündemine aldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor Ay Yıldızlılar. İlk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en ünlü NBA platformlarından Bleacher Report 2030 yılının en iyi 30 oyuncu tahminini yayınladı. Alperen Şengün listede 22. sırada kendine yer buldu. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurdun güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacak. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 23, Sakarya 18, Gaziantep 25, Kahramanmaraş 24, Erzurum, Kars 12 ve Van 16 derece. Yol durumu. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreler arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir İzmir İl yolunun 55 ile 56. kilometreler arasında köprü genleşme derzi bakım çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle

Tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

15 Temmuz'da kanlı emellerine ulaşmayı hedefleyen hain terör örgütüne en güzel cevabı halk verdi. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenler, ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmak isteyenler 15 Temmuz'da hüsrana uğradı. Vatanı için kanını döken şehitlerimize, gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Hayatta en önemli şey sağlık deriz her zaman. Peki sağlığımıza nasıl bakmalıyız? İşte bizler her hafta buradayız sizler için. Farklı konu ve konuklarla bilimsel gelişmeler ışığında siz sevgili dinleyicilerimizin sağlığına odaklanıyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Mehmet Ayçiçeği ve tabii ki programı her hafta olduğu gibi sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy. Hepinize güzel, mutlu bir gün diliyoruz. Hocam hoş geldiniz bu hafta da TRT stüdyolarına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine bir yerine iki doktor konuğumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da yine kendisiyle beraberdik. Tekrar geldi sağ olsun Profesör Doktor Bülent Değertekin. Kendisi iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı ve aynı zamanda Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Sayın Değertekin.
2: Hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu hafta midemizle boğazımız arasındaki o bitmek bilmeyen savaşa, yani reflüye büyüteç tutacağız. Ne yesem dokunuyor, yastığımın yüksekliğini ayarlayamıyorum diyenler radyolarının sesini biraz daha açsınlar. Çünkü bu bölüm sayesinde hayat kaliteleri iyileşebilir. Çünkü reflü sadece mideyi değil, ses tellerimizi, uykumuzu, hatta neşemizi bile etkileyebiliyor. Uzman konuğumuzla hepsini konuşacağız. Ama önce her hafta olduğu gibi önce bilimsel gelişmeler diyeceğiz ve İbrahim hocamıza soracağız. Hocam son bilimsel gelişmeler nelerdir?
1: Şimdi birincisi hareket diyoruz. Hamilelerde bir araştırma yapılıyor. 10 saat oturanlarla diğerleri karşılaştırıyor. Eğer 10 saat oturuyorsa bir hamile, hamilelikteki komplikasyon riski 2-3 kat artıyor. Yani hamilelikte de olsa oturmamak lazım. Yani insanlara işte ayaklar falan verilmiş ya, onu hareket ettirmek lazım. Hamilelerde dahil. Ben şimdi yanlış anlaşılmasın ama mesela otobüslerde yaşlılara yer verilir ya, yaşlılarının da çok fazla oturmaması, yani çok fazla hareketsizlik, onlarda da kas gelişi, zaten sarkopeni dediğimiz kasların gerilemesi özellikle. Çünkü herkes kemiklere odaklanıyor, kaslara odaklanmıyor. Direnç egzersizleri falan mutlaka, mesela ben, babam 80 yaşında ve her gün mutlaka yürüyüşünü yapar. Yani hareket hamilelikte de olsa, yaşlılıkta da olsa mutlaka lazım. Bu araştırmada onu

0: gösteriyor. Bir diğeri zeytinyağı ile ilgili bir araştırma var. Burada da bu 2026 yılı Mikrobiyom dergisinde yayınlandı ve 55-75 yaş arasındaki 656 kişi 2 yıl boyunca takip edilmiş. Burada sızma mı, rafine zeytinyağı mı diye orayla ilgili bir araştırma yapılıyor. Biz zaten sızma zeytinyağını her zaman söylüyoruz. Burada da sızma zeytinyağının genel bilişsel performansta artış, hafıza fonksiyonları daha iyi, dikkat ve odaklanma becerilerinde de artış görülmüş. Bir yönetici işlevler dediğimiz planlama, karar verme gibi fonksiyonlarda da artış. Sızma zeytinyağı kullananlarda. Peki rafinelerde daha düşük bilişsel performans. Bak zeytinyağı biz zaten hocam şey diyoruz. Zeytinyağını ben diyorum artık ağacını bile kemirseniz o bile faydalı. Çünkü yaprağında da çekirdeğini kırıp onlarda da fayda sağlıyoruz. Ama rafine olduğunda daha düşük bilişsel performans göstermiş. Bu benim için de enteresan oldu. En azından fark yok olabilirdi ama mutlaka sızma zeytinyağının tüketilmesi gerektiğini de bu araştırma söylüyor.
1: O zaman asıl konumuza gelelim. Hoş geldiniz tekrar Değer Tekin stüdyomuza. Evet, reflü diyoruz ama tam olarak nedir onu sormak istiyoruz size. Çünkü reflü deyince halk arasında hemen mide yanması akla geliyor ama doğru mudur bu tanım?
2: Şimdi şöyle oturmayla ilgili bir şey söyleyeyim mi ben de?
1: Tabii.
2: Şimdi bu yeni bir hastalık olarak tanımlandı esasında biliyor musunuz? Sitting disease olarak değerlendiriyorlar ve günümüzdeki pek çok hastalığın altında bu uzun süre oturmanın yattığına dair bir görüş var hocam. Bunu gündeme getirdiğiniz çok iyi oldu. Çünkü normalde biz tabii ayakta olmamız gerekiyor ve hareketli olmamız gerekiyor. İnsan canlısı dünyada en uzağa yürüyebilen canlı. Yani gidebilen biziz. Yani daha hızlı gidebiliyorlar ama giden biziz. Yani bizim hareketli olmamız lazım. Ama maalesef modern dünyada dikkat edin yani gününüzün tamamına bakın. Uyanıyorsunuz, oturuyorsunuz. Arabada oturuyorsunuz, iş yerinde oturuyorsunuz, televizyon izlerken oturuyorsunuz. Sürekli böyle bir postürde duruyoruz. Bu dolaşımı etkiliyor. Ve dolaşımın etkilemesinin vücuda multiple faktörleri olduğu ve sitting disease denilen bir hastalığa neden olduğu ve pek çok hastalığın altında bu çok oturmanın yattığına dair bir veri var ki doğru. Yani ayakta geçirdiğimiz toplam uyumadığımız ne diyelim 16 saatin kabaca 12-13 saatin oturuyoruz biz. Böyle olmaması gerekir.
0: Evet, sitting disease
2: 12-13
0: ilk
2: saat
0: kez duydum
2: sitting
0: ben de çok
2: disease.
0: hoşuma gitti.
2: Şimdi reflü şöyle. Yani reflü esasında mide içeriğinin yukarı doğru yemek borusuna doğru kaçmasına diyoruz biz. Yani reflü dediğimiz bu esasında. Esasında gün içinde sürekli oluyor bu. Yani kaçıyor zaman zaman ama ne zaman bunu bir hastalık olarak tanımlıyoruz? Şikayet yaptığı zaman. Yani bir kişinin eğer yemeği midesindeki sıvı, asiti yukarı doğru kaçıyorsa ve ona herhangi bir şikayet yapıyorsa işte o zaman biz ona reflü hastalığı diyoruz yani. Şikayet ne? Temelde esasında yanma yapıyor. Yani böyle bu iman tahtası dediğimiz göğüs kafesinin altında yanma olması, yutma güçlüğü olması gibi ve öksürük gibi şikayetlerin olması temel semptomlarımız esasında. Hastalar genelde bize bu şikayetlerle görüyor. Yani özetle mide içeriğinin yemek borusuna doğru kaçmasına biz reflü diyoruz.
1: Sürekli olursa mı reflü hastalığı oluyor diyelim, ayda yılda bir oldu genç bir
2: Şikayet
1: insan.
2: yapıyorsa reflü hastalığı demektir bu yani nokta. Yani reflünün zaten böyle çok sofistike tanısı yok esasında. Tanısı hastanın verdiği bilgiye göre geliyor. Hasta size benim yemek borumun ya orası yanıyor diyorsa tanı konmuştur. Yani daha ileri bir teste esasında çok gerek yok. Yani semptom bizim için esas. Burada işin kritik tarafı şu. Yani her hasta böyle gelmiyor. Yani çünkü reflünün kaçışına bağlı olarak bazen yemek borusunu akciğerleri etkilemesine bağlı astım atağı oluyor. Bazen yukarı tarafta nefes borusunun orası etkilemesine bağlı öksürük atakları meydana gelebiliyor. Çok kaçışlara bağlı diş çürükleri meydana gelebiliyor. Ağız kokusu meydana gelebiliyor. Yani reflünün böyle yemek borusu dışında da semptomları ortaya çıkabiliyor. Esas onlar çok sinsi ve sessiz olanlar onlar. Yani mesela kronik öksürüğün yani %30 kadar nedeni reflü. Mesela göğüs ağrılarının yani hepimiz kalp zannederiz. Üçte bir kadarı reflüye bağlı. Yani reflü illa yanma olacak demek değil. Yani göğüs ağrısı olan hastaların da üçte biri. Yani reflü ile
0: Üçte bir
2: geliyor.
0: mi hocam?
2: Üçte biri hocam. %30'u. Non-cardiac chest pain'lerin. Yani üçte biri reflü olarak geliyor ve kaçışa bağlı orada ağrı oluyor. Asit yukarı doğru kaçınca yemek borusu kasılıyor. O bir kas tabii. Kasılınca da ağrı yapıyor hastaya.
1: Kronik bir hastalık diyebilir miyiz o
2: Evet.
1: zaman?
2: Yani şimdi sorun şu. Oradaki yemek borusu midenin bileşke bölgesinde bir kapak var esasında. Yani o kapak normalde kapalı duruyor. Gıda gelince açılıyor, geçince kapanıyor. İşte bu kapak açıksa sürekli kaçış oluyor o tarafa doğru, yukarı doğru. Dolayısıyla bu tabii kronik bir hastalığa neden oluyor. Çünkü sürekli olarak orası açık yani. Bunun da en sık sebebi ne derseniz kilo. Yani hepimizin işte kilo almaya bağlı, obezitenin artmasına bağlı, vücut kitle indekslerinin artmasına bağlı. Vücut genişleyince yanlara doğru kapak biraz daha açılıyor. Ve o açılmaya bağlı da yukarı kaçışlar gerçekleşiyor. Karında basınç da artınca yukarı yine kaçışlar oluyor. Ve dolayısıyla bir kronik bir hastalık olarak kalıyor. Evet, reflü kronik bir hastalıktır.
0: Kilo verdiğimizde o kapakçık tekrar düzeliyor mu
2: Evet
0: sonra?
2: hocam, çok etkiliyor. Yani kilo verdiği zaman hasta inanılmaz etkisi oluyor. Yani böyle 10 kilo versin hemen gece öksürükleri kaybolmaya başlıyor. Yanması kaybolmaya başlıyor. Çünkü kapak yavaş yavaş kapanıyor. Karın içi basınç da azalıyor. Yani ikisinin etkisiyle beraber
0: Tüketilen
2: toparlıyor.
0: besinler o kapağın fonksiyonuyla etkili mi hocam?
2: Etkiliyor hocam. Şimdi kapağı bazen böyle açan gıdalar var. Yani mesela özellikle mayalı yiyecekler ve mayalı içecekler kapağı direkt açıyor. Böyle nane, kekik gibi bazen böyle değişik otlar da şey yapıyor. Acı neden oluyor. Yağlı gıdalar neden olabiliyor. Normalde kapalı duran kapak pıt diye açılıyor. Yani açılınca da yukarı kaçış oluyor. O yüzden mesela hastalar en çok mesela işte poğaça yiyorum, işte yanmam oluyor. İşte simit yiyorum, yanmam oluyor gibi şeyler söyler. Yani özellikle yaş maya kullanılan gıdalarda sfinkter hemen açılıyor. Dolayısıyla yemek borusundan hemen yukarı doğru ve mideden yemek borusuna kaçışlar olmaya başlıyor yani.
1: Peki gastrit ve ülser hastalığıyla çok karıştırılıyor. Farkı nedir reflünün?
2: Yani şimdi gastrit midede iltihap demek esasında. Yani ülser yara. Onlar da daha çok böyle midede şikayetler oluyor. Yani midede yanma oluyor. Midede ağrı oluyor. Yemek borusu ülserleri çok tipiktir mesela. Yemek yiyince artar. Yani dinleyenlere de mutlaka bunu söyleyeyim. Mesela diyelim midenizde bir yanmanız var ya da bir ağrınız var. Yemek yiyince artış gösteriyorsa bu bir mide ülseri olabilir. Yani bu son derece önemlidir. Ve mide ülserlerinin bir kısmı kanser olabilir. O yüzden bu çok önemli bir semptomdur. Ha mesela 12 parmak bağırsağı ülserleri hatırlarsınız. Tıp fakültesinde bize hep söylerlerdi. Stresli olanlarda gece olur mesela. Orada da mesela yemek yiyince hasta rahatlar. Yani yemeği yer, rahatlar, ağrısı geçer. Bu da 12 parmak bağırsağı ülserinin semptomudur. Ama yani onlar daha çok mideyle ilişkili şikayetlerdir. Reflüde iş yemek borusunda. Yani yukarı doğru ağzına acı su gelecek, yanması olacak, yutma güçlüğü olacak ya da demin bahsettiğim o yemek borusu dışındaki semptomlar olacak.
0: Peki bu beslenmeyle alakasını biraz konuştuk ama şimdi genelde hocam size de soruyorlardır. Reflüm varsa ne yiyeyim diye tedaviye geçiyoruz gibi oluyor ama en sık sorulan sorulardan bu. Nelerden uzak durayım? Yani mesela ben Maraşlıyım, acı yemeden duramam. Acı yediğimde de reflüm yine artacak değil mi?
2: Hocam şöyle, yani o kısım orada biraz bir gri bir zon var yani şey olarak. Bir kere ne yediğinden daha önemlisi ne zaman yediği ve ne miktarda yediği. İnanın bu daha çok önemli.
0: Kiminle yediği önemli mi hocam?
2: O da etkiler tabii doğru. Çünkü yani akşam belli bir saatten sonra yediğiniz zaman mide boşalmıyor. Yani içeride kalıyor gıdalar ve sonra da yatar hale geçiyoruz. Yani dolayısıyla yukarı doğru bu sefer kaçışlar meydana geliyor. Yani o yüzden biz genelde yatmadan 4 saat öncesinde bir şey yemeyin diyoruz hastalara. Yani mesela 12'de yatıyorsanız 8'den sonra bir şey yemeyin. Mide boş kalsın. Çünkü genelde 2 saatte sıvılar, 3-4 saatte de gıdalar yavaş yavaş mideyi terk eder. Yani o yüzden yeme saati son derece önemli. Yani yatmaya yakın sakın sakın sakın yemeyin. Zaten reflü hastaları bilirler. Yani yiyince hemen yukarı doğru gelir. Gece öksürükleri olur, boğazlarına kaçar gibi. İkincisi çok büyük porsiyonlarla yememek lazım. Yani midenin yani tamamını doldurursanız yukarı kaçar bu. Son derece mekanik bir şey. Yani tepesine kadar dolu bir şey olduğunu düşünün. Yukarı kaçış olur. O yüzden ben hep hastalarıma derim bol çiğne, az biraz ye, biraz ye, sonra biraz ara ver. 10-15 dakika ara ver. Ondan sonrasında bir daha ye. Yani seviye hep orada biraz düşük kalsın mide açısından. Bu ikisinin dışında tabii bazı gıdalar çok etkiler. Yani mesela acı yemek etkiler hakikaten. Mayalı yiyecekler etkiler. Mayalı içecekler etkiler. Kızartmalar etkiler. Özellikle nane, kekik gibi bitkiseller, otlar etkiler. Ama ben hastalarıma genelde mesajım şöyle oluyor. Yani burada kişisel hassasiyet çok belirleyici hocam. Reflü hiç sinsi bir hastalık değil diğer hastalıklar gibi. Yani yukarı kaçarsa canınız acır. Canınız acımıyorsa sorun yok. Yani o yüzden yani ben hastalarım her zaman şunu diyorum. Yani atıyorum mesela acı yiyorsun, yanman yoksa problem yok. Yani dolayısıyla sorun yok. Yani sana vücudun sinyali gönderir. Özellikle üst gastrointestinal sistemde hiç sinsi değildir işler. Ya da mesela portakal suyu içiyorsun. Ya portakal suyu asidiktir yani. Yani mesela benim de reflüm var. Yıllardır içmiyorum yani. Yani domates çorbası içmeyeli 10 yıl oldu yani. O kadar reflü yapıyor ki. Yani içtiğin zaman yanıyorsan içmeyeceksin. Yani anlatabildim mi? Ama içiyorsun, problem yok, problem yok. Yani sorun değil. Yani vücut sinyali gönderir. Yani dolayısıyla benim genelde hastalarıma önerim kendini gözlemle, dokunduğunu fark ettiğin o gıda, o spesifik grup gıdadan uzak dur. Anlatabildim mi? Mesela salça falan dokunur mesela. Ama bir liste vermek gerekirse işte salça dokunur, yağlı gıdalar dokunur, özellikle mayalı yiyecekler, içecekler dokunur.

0: dokunur, acı dokunur
1: ama herkes
0: gibi şeyler.
1: de farklı.
0: Herkes de farklı. Yani dokunmuyorsa yiyebilir. Yani reflüde bir sinsi bir şey yok. Ya o kaçar yukarı.
2: Ne güzel, hiç yaşamamışız demek ki hiçbir zaman. Yanma olmadı çok şükür, şimdi dua ettim
1: Şimdi
2: hayatım
1: ben de
2: boyunca
1: hocama
2: olmadı.
1: üzüldüm. Şimdi domates çorbası içemiyor, üzerine de kaşar dökemiyor.
0: Evet. Oo,
2: ben de ona üzüldüm.
0: Ölüm ya, hiç yani. Mesela bana
2: Evet.
0: taranı da çok kötü geliyor ya. Taranı da böyle anında yanmam oluyor yani, perişan ediyor beni.
2: Sizde
0: Yani
2: var demek ki
0: ben de var
2: reflü.
0: canım, ben
1: Hocam
0: şeyim yani.
1: durum kötü sizde
0: Ben
1: ya.
0: dokunduğumu fark
1: Tarhana
0: ettiğim
1: çorbası
0: şeylerden.
1: ve domates çorbası içememek
0: Ha,
1: yani
0: hocam ağzıma koyamıyorum.
1: çok kötü bir şey bu bende.
0: Mide koruyucuyla alıyorum.
2: Peki biraz da uyku ve stresin önemini konuşalım hocam. Yani uyku kalitesini etkiler mi reflü? Merak
0: Çok
2: ediyoruz.
0: etkiliyor. Yani çünkü yatar hale geçtiğiniz zaman tabii mekanik bir şey bu. Yani midedeki sıvı yemek borusuna doğru kaçış yapıyor. O zaman hastalar öksürmeye başlıyorlar. Yani gece öksürükleri ortaya çıkmaya başlıyor.
2: Ağızlarına
0: Ağız,
2: pardon,
0: ağızlarına gıda
2: asit
0: geliyor.
2: geldiği
0: Tabii.
2: için.
0: Yani yukarı doğru gelince acı su geliyor ve gıda geliyor. E o gelince hasta uyandırıyor tabii ki. Ve tekrarlayan öksürüklere neden oluyor. Bu da uyku kalitesini çok bozuyor açıkçası. O yüzden yani gece reflüsü olan hastalarda özellikle yani yatmadan önce yemeğin mutlaka deriz. Stresin çok büyük etkisi var. Çünkü stres iki şeye neden oluyor. Yani bir mide asiditesini arttırıyor. İkincisi mide boşalmasını bozuyor. E yani hem asit artmış hem de böyle kasılmış boşalmayan bir mide olduğunu düşünün. Yukarı doğru kaçışlar bu sefer başlar yani. Dolayısıyla stres ve özellikle gece yemek burada çok belirleyici. Uykunun ayrı bir şeyi de var. Bir gün konuşabiliriz bu konuyu. Ayrı bir konu var hocam. Kronobiyoloji diye yepyeni bir bilim dalı var. Ya inanılmaz vücuda impaktı var. Hepimizin gün battığı zaman uyumamız ve gün doğduğu zaman uyanmamız gerekiyor. Çünkü vücudumuzdaki iç saatler her türlü metabolizmamızı etkiliyor. Çalışmasını etkiliyor. Bu apayrı bir konu. Yani inanılmaz yani. İlaçların kullanım saatleri bile değişebilir.
1: Aziz Sancar'ın son çalışmalarından bir tanesi bu kanser ilaçlarının hangi saatte alındığında ne etki göstereceğine dair kronobiyolojiyle ilgili. Aslında yani o periyodik saatlerde neler yapılması gerektiği ile ilgili çok önemli bir şey. Mesela egzersizin de bir kronobiyolojisi var. Akşamları yapılan egzersiz, yani son araştırmalar öyle diyor. Onu tabii çok kısıtlamıyorum. Egzersiz yap da ne yaparsan yap. Çünkü şu anda o haldeyiz. Hiç egzersiz yapmadığımız için. Ama gerçek egzersiz yapmak istiyorsan akşamları yapılan egzersiz. Hocamın söylediği o işte otofaji dediğimiz, aralıklı açlık dediğimiz, işte saat 8'de alacaksın. 12'ye kadar, gündüz 12'ye kadar yemezsen işte kaç saat oluyor? 16 saat bir açlık oluyor. 12 saat aç kal, 14 saate yükselt falan gibi o tür şeylerde muhtemelen önümüzdeki günlerde tamamen kişiye yönelik olarak bu tür şeyler de çıkacak gibi geliyor.
0: Bu kronobiyoloji çok ilginç. Yani ben bu konuda özellikle çalışmada yapan biriyim. Yani reflü ile ilişkisi var ama şimdi beynimizde ana saat var tabii. Suprachiasmatik nükleus. Organlarda da saatler var. Bunlara işte slave saatler deniliyor. Gönderilen sinyal bütün organlara saatin kaç olduğunu söylüyor. Ve onlar ona göre çalışıyorlar. Yani mesela karaciğerde mesela belli bir enzim ışığı gördükten 8 saat sonra aktifleşiyor. 18 ile 10 saat arası çalışıyor, bitiyor. Siz gece yarısı ışık görürseniz onun enzimatik çalışmasını bozuyorsunuz. Mesela bu karaciğer yağlanmasına neden oluyor. Şimdi daha fantastik bir şey söyleyeceğim. Artık günümüzde ilaçların kullanım saatlerinin değişmesi gerektiği söyleniyor. Çünkü senin aldığın ağrı kesicinin ağrı kesici etkisi mesela etkilemek istediği yer öğleden sonra 3'te maksimum. Sabah alma, 3'te al gibi ilaçların kullanım süreleri değişiyor. Hadi normal ilaçları çok fark etmiyor ama Aziz Sancar olayı için söyleyeyim. Yani tümör
1: Karışırız.
0: hücresinin bölündüğü saat de var. Yani mesela atıyorum meme tümörünün hücresi akşam 6'da bölünüyorsa ilacı o saatte belki de alman gerekir. Sabah niye alıyorsun? Gibi görüşler var dünyada yani. Bu da
1: Hocam,
0: değişik bir dünya.
1: arada dediniz ki ben mide koruyucuyla alıyorum dediniz. O gözümden kaçmadı. Mide koruyucularla ilgili de genelde PPI dediğimiz ilaçlar var. O PPI yani o proton pompa inhibitörleri, bu genel isimleri. Onları uzun süre kullananlar var. Araştırmalarda değişik şeyler söylüyor ama benim rastladığım araştırmalardan bir kısmı 3 aydan fazla kullanılmaması taraftarı yönünde. Siz bu konuda düşünceniz ne?
0: Şimdi hocam burada şöyle yani çok kirli de bilgi var. Yani bu yani maalesef bu bir kanayan yara yani bu konu esasında şu anda. Yani mide koruyucularla ilgili elimizde çok veri var. Yani bunların keşfedilmesi 82 yılı deseniz yani elimizde neredeyse 40 yıllık data var bunlarla ilgili ve çok iyi biliyoruz artık ne yaptıklarını. Mide koruyucuları ile ilgili 4 tane esasında temel etki var. Yani birincisi bunların bir kemik erimesi yapıcı bir etkileri var. Yani öyle bir şey görülüyor. Ama bu erkekler için hiç sorun değil. Menopoz öncesi kadınlar için hiç sorun değil. Postmenopozal kadınlarda takip açısından önerilir.

diyor. Onlarda da kalsiyum ve D vitamini öneriyor. Ama mesela yani Osteoporoz Derneği'nin bunların takibiyle ilgili bir önerisi de yok. Yani o kadar da büyütülecek bir şey değil. İkinci şey, asidi sürekli baskılamaya bağlı B12, magnezyum ve demir düşüklükleri bu tip hastalarda gözükebiliyor. Ama bu da öyle 3 ay 5 ay birkaç yıl

0: retrospektif bir çalışma yapıyor. İşte bakıyor, işte Alzheimer hastaları bir miktar daha fazla kullanıyor diyor. Böyle bir yayın çıkıyor. Ama bu Z Class bir dergide yayınlanmış böyle kalitesiz bir çalışma oluyor. Sonra büyük çalışmalar geliyor arkasından, desteklenmiyor bunlar yani. Yani dolayısıyla bu demin söylediğim, yani kemik erimesi, demir, B12, magnezyum düşüklüğü, floranın bozulması dışında yani mide koruyucularının ciddi bir yan etkisi yok. Keşke hasta hiç kullanmasa. Ama ya bazı hastaların kullanması gerekiyor yani. Ben buradan bu mesajı vermek zorunda hissediyorum kendimi. Kullanmak zorundaysanız lütfen kullanın. Özellikle kan sulandırıcı kullanan hastalar, yani kalp hastalığı nedeniyle aspirin alan hastalar, yani kan sulandırıcı alan hastalar, ileri yaştaki hastalarda çok ciddi mide kanamaları görüyoruz. Bu hastaların beraberinde mide koruyucu kullanmaları şart. Yani burada kar zarar hesabını yapmamız lazım. Yani keşke almıyor olsa da vermesek yani. Ama almak zorundalar. Yani yapacak bir şey yok. Yani kullanmak zorundaysa kullanacak. Ya da kapağı çok açık. Yani sürekli reflüsü var. Her gün her gün her gün yanıyor. Yani multiple hastalıkları var. Ameliyat da olamayacak. Reflün tedavisinde birazdan konuşuruz. Şimdi böyle bir hasta ilaçla gitmesi gerekiyor. Kullanmasının hiçbir mahsuru yok. Yani bu ilaçlar zehir değil yani. Bunlarla ilgili böyle çok gereksiz ve yanlış bilgi var ortalıkta. Sakın sakın. Yani kullanması eğer bir doktor tarafından gereklidir deniliyorsa kullanılmasının hiçbir mahsuru yok. Kanser falan da yapmıyor. Özellikle oradan söyleyeyim.
1: Tütün ürünleri ve alkolü soralım o zaman. Reflü üzerinde etkileri var mıdır?
0: Son derece var. Alkolün de çok belirgin etkisi var. Özellikle mayalı içecekler de çok belirgin. Tütün ürünleri de yapıyor. Sigara inanılmaz zararlı yani. Sigaranın yani gerçekten dinleyen herkesin kesmesi gerekir. Yani sigara o kadar çok etkiliyor ki asidi arttırıyor. Mide boşaltmasını bozuyor. Bikarbonat asidi normalde nötralize edecek. Tükürükten aşağı inecek. Yani mideye geçecek. Tükürüğü azaltıyor. Yani ekstradan sigara damarları kasıyor. Mideye gelen damarlarda konstrüksiyon yaptığı için midenin beslenmesini bozuyor. Yani dolayısıyla sigara her açıdan mide hastalıklarında kesilmesi gereken bir şey. Gerçekten yapılmaması gereken bir şey. Yani sigara çok çok çok yani her tür kanserde artış yaptığını zaten söylemeye bile gerek yok yani.
1: Hocam çay, kahve ve asitli içeceklerle devam etmek istiyorum ama biz İbrahim hocamla hep konuşuruz. Hala asitli içecekler içen insanlar var bu devirde değil mi hocam? İnanamıyorum ben içmeyen, içemeyen bir insan olarak.
2: Ya şimdi asitli içecekleri tamam asidinden dolayı ama içerisindeki hem yapay tatlandırıcılar mesela light içecek, zero içecekler falan gibi saçmalıklar onların neredeyse daha da zararlı olduğuna dair araştırmalar var. Yani beyne sen kandırmaya çalışıyorsun, şeker almıyorsun gibi ama beyin diyor ki bu 300 kat daha fazla şekerli bir şeker tüketiyorsun ve beyin bunu alıyor daha fazla obeziteye yol açıyor. Yani light might içmeyin arkadaş. Yani light'tır, zero'dur. Normal içeceksen harbi ol, normal şekerlisini iç, içeceksen. Diğerlerini zaten kendini kandırıyorsun. Niye kandırıyorsun? Light veya zero dediğinde sanki zararlı değilmiş gibi. Üzerine light yazsam ben mesela light yazıp bir şey satsam tamam bu light,
0: Yanına bir de
2: zararsız.
0: fit koyun
2: Ha,
0: hocam tamam.
2: evet fit, light fit desem tamam. İçerisine bomba koysam yine içecekler. O yüzden daha zararlı. O yüzden onlar da zaten harbi ol normal işte normalini tüket. Onu da tüketme de diğeri daha fazla tüketiyorsun. Light içecek olduğu için ve daha zararlı oluyor. Asitli içecekler de zaten
0: Tabii ki
2: herhalde
0: tabii ki.
2: yani ne yapıyor hocam? Yani savunulacak bir tarafı yok ama.
0: Yok, savunacak hiçbir tarafı yok. Yani mide asidik bir ortama asit gönderiyorsun yani. Dolayısıyla hakikaten daha da
2: Yangına
0: asitlendiriyorsun ortamı.
2: körükle gidiyorsun.
0: Yangına körükle gidiyorsun yani. Hani bazı mide hastalıklarında hani yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela orada asit fazla değil, asit azlı oluyor. Mesela o tip hastalarda biraz asidik beslen diyoruz. Yani ama tabii bu o yanmayanlar yani onların şikayeti şöyle oluyor. Yani yemek yediğim zaman böyle taş oturmuş gibi hissediyorum. Sindiremiyorum, boşalmıyor gibi diyor. İşte onlarda hipoasidit oluyor mesela. Mesela o tip hastalara ben şey diyorum, limon sık diyorum mesela. Ama onlar çok az bir grup hastalık. Yani ağırlıklı olarak asit fazlalığı oluyor. Reflünün nedeni de o zaten esasında.
2: Kahve reflü yapar mı?
0: Yapar. Yani %100 yapar. Özellikle ben de çok kahve içen biriyim. Reflüsü olan da biri olarak söyleyeyim. Yani kahve çok ciddi reflü yapıyor. Böyle biraz ground based'de topraksılarda daha az oluyor. Yani bir süre sonra insan onu buluyor. Yani o böyle çok asidik kahveleri tercih etmemek lazım. Hani reflünüz varsa ve kahve içecekseniz asidik olmayanları tercih edin. Orada yazıyor yanlarında. O tipler bazen dokunmuyor. Çayın çok bir şey yok hocam. Bir zararı yok esasında. Yani çay böyle reflü yaparla ilgili çok bir veri yok açıkçası. Çay iyi bir şey içecek ya. Yani sindirime de katkısı var yani.
2: Çay mükemmel bir şey
0: Aynen.
2: hocam.
1: Çay iyidir hocam.
0: Ya, çay gerçekten yani. Ve bak bu kadar herkes içiyor. Bir tane bilimsel yayın yok. Çayla ilgili kötüdür diye yani.
1: Küçük çocuklara genelde akşam

0: Akşam yemeğinden sonra yatana doğru süt verilir 1-2 saat
1: Hı.
0: önce. Katılıyor musunuz? Verelim mi? Öncelikle İbrahim hocama sorayım.
1: Hocam,
0: Sonra reflü etkisi var mıdır onu soralım.
1: sütle ilgili benim görüşüm şu. Bir, buzağı değilsen. İki, bebek değilsen süt içme. Yani erişkinlerde sütle ilgili tam yağlısıdır, yarım yağlısıdır falan. Süt ürünleri mükemmeldir. İşte sonuçta prebiyotik, probiyotik, postbiyotik hepsi vardır. Ama sütle ilgili mesela özellikle kemik erimesiyle ilgili falan içerler. Kemik erimesinin en çok olduğu ülkeler en çok süt tüketen ülkeler. Yani harita yapmışlar dünyada. Neredeki süt tüketimi fazlaysa, yani bu tabii ki çalışmaya neden sonuç yok ama sütle ilgili mide ve reflü ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Veya
0: Şimdi
1: siz ne öne... Çünkü siz bilimsel olarak bunu araştıran kişisiniz.
0: Şöyle, yani süt biraz alkali olduğu için yani midedeki asidi nötralize etmek için mide yanmasına iyi geliyor. Yani dolayısıyla süt içince hafif bir rahatlama hissederler. Yani ama tabii reflünün tedavisi süt kullanın diye bir şey yok. Yani özellikle yani ben de çocukken hatırlarım. Yani yataktayız ya annem getirir içirirdi yani. Ay dişimiz de fırçalamışız şimdi anneme şey yapmış ama yani. İçi atardık yani. Böyle güzel şeyden getirirlerdi o bir şeyle koyarlardı. Annem kaynatırdı neyse. Yani sütün özellikle reflüye o açıdan bir şey var ama düzenli tüketilmesiyle ilgili şey yok. Yani süte ben de biraz mesafeliyim. Haklısınız. Kemik erimesi ya da kalsiyum metabolizması ile ilgili bir nedenle almak istiyorsanız peynir yap. Yani peynir çok konsantre.
1: Yoğurt.
0: Yani yoğurt. Yani 100 gram kaşar peynirde neredeyse 2 litre süt kadar kalsiyum var. Yani o kadar mesela özellikle gebeler mesela çok böyle süt tüketim moduna girerler. Gerek yok peynir ye. Yani peynirde kalsiyum çok. Yani özellikle içeriğine bakarlarsa görürler şey olarak. Süte ben de öyle bakıyorum hocam. Yani şöyle bak size şöyle bir öneri vereyim. Yani koca gezegende tamam mı? Erişkin hayata gelip başka bir canlının yavrusu için ürettiği bir şeyi içen bir tek biziz.
1: Onun için diyorum hocam, buzağı değilsen
0: Değil mi?
1: süt içme.
0: Bir tek biziz ha. Bizden başka canlı yok. Yavrusu için ürettiği bir şey içiyoruz yani.
1: Maalesef.
0: Ben biraz tedavi anlatayım istersen.
1: Olur.
0: Şeyde. Yani şimdi reflün tedavisinde bir numaralı şey yeme zamanı bir. İkincisi yeme porsiyonları iki. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Üçüncüsü özellikle böyle şeyde yatarken dikleştirmeyi öneriyoruz yatak başını. Ama böyle hani iki tane yastığı koyup böyle dimdik durma değil yani. Böyle reflü yastıkları var. Onlardan kullanılmayı öneriyoruz hastalarımıza. Yatak başının kaldırılmasını öneriyoruz ki yukarı doğru kaçmasın. Ama bunların hepsi zorunlu değil. Eğer gece şikayetiniz varsa yani bunu yapılmasını öneriyoruz.
2: Hemen araya girmek istiyorum. Yatış pozisyonu da önemli midir?
0: Evet, o da çok önemli. Yani çünkü bir tarafa yattığın zaman kapağı kaçışını engelliyorsun. Diğer tarafa yattığın zaman midenin bir tarafında birikiyor. Yani
2: Üzerine
0: dolayısıyla
2: yatarsak?
0: üzerine yatarsan gelir. Yani üzerine
2: Yatmayalım.
0: yatarsan
2: Hiç
0: ya
2: yüzüstü
0: sağ ya sol.
2: yatmayalım.
0: Yani öyle şeyde. O etkiliyor yani. Yüksek yastık iyi bir fikir. Yani kaçışı engelliyor. Ama akşam yememek en kritiği. Eğer bunların dışında mide asidini baskılayıcı ilaçları öneriyoruz. Burada vermek istediğimiz mesaj şu. Şikayetin olmayacağın bir düzen tuttur diyoruz. Yani bu basit bir antasit de olabilir. Antasit ilaçlar da olabilir. Çiğneme falan şeklinde alınanlar. H2 reseptör blokörleri de olabilir. Proton pompa inhibitörleri de olabilir. Hani doğrusu proton pompa inhibitörü değil. Yani sen günde iki tane ne bileyim antasit alarak şikayetlerini baskılıyorsan problem yok. Yani hani sen semptomun gittiyse sorun yok o açıdan. Ama bunu işte gece yatarken bir tane aldığında H2 reseptör antagonisti alıyorsan yine sorun yok. Yani illa proton pompa inhibitörü kullanmasına gerek yok. Ama kişinin eğer proton pompa inhibitörü ya da ilaca ihtiyacı varsa kullanmasında hiçbir mahsuru yok. Yani bunu da bu da mutlaka şey yapayım. Hani o dediğimiz değişiklikleri yaptı, yeme alışkanlıklarını değiştirdi, diyetine dikkat etti, şikayetleri geçtiyse ilaç almasın. Ama yani bunlara rağmen devam ediyorsa da mecbur yani yapacak bir şey yok. Reflü Türkiye'de %30 civarında gözüküyor ve hayat konforunu çok etkiliyor. Yani kullanması gerekiyorsa da kullanacak hasta. Bunların dışında bazı hastalar ameliyat gerekiyor. Bazı hastalara reflü ameliyatları gerekiyor. Çünkü kapak çok açık oluyor. Orada kocaman bir fıtığı oluyor. İşte o tip hastalara da yani ya ömür boyu ilaç kullanacaksın ya da ameliyat olacaksın diyoruz. Orada belli hesaplamalar yapılıyor. İşte asit kaçışı ile ilgili testler yapıyoruz. Ondan sonrasında ameliyat
1: Kapak onarım
0: görüyor.
1: mı yapılıyor hocam?
0: Kapak onarımı yapılıyor hocam. Son derece de etkili. Yani bu işi bilen biri yaptı mı 10 yıl ilaçsız, tertemiz gitme %95.
1: Endoskopik mi
0: Yani
1: yapılıyor
0: şöyle
1: yoksa?
0: laparoskopik yapıyorlar. Yani kapalı yapıyorlar. Çok da temiz yapılıyor. Yani ben eğer çok açıksa ve gençse hasta ameliyat öneriyorum. Ne ömür bu ilaç kullanacak yani? Ha şimdi 30 yaşında biri gelmiş diyelim. Yani kapak apaçık. Yani şimdi 100 yaşına kadar ilaç mı kullanacak yani? tip hastayı gönderiyorum. Ama böyle 70-80 yaşında biri geldi, kapak açık. Ya teyze sen idare et yani. Kullan ilacı şeklinde. Ama ben hastaya bırakıyorum. Tamam, yani onu şeyde endoskopik reflü tedavileri de var. Mesela ben yapıyorum onu. Onlar da çok iyi. Yani yeni gelişiyor bu şeyler. O yemek borusuyla midenin bileşke bölgesini biraz yakıyoruz. RF dediğimiz bir yöntemle. Yakınca fibrotik doku. Evet evet. Argon plazmayla esasında yakıyoruz. APC koagülasyon yapıyoruz. Orayı yakınca fibrozis orayı toparlıyor ve kapanıyor. Hani çok büyük reflülerde çok tercih etmiyoruz ama böyle arada kalan hastalara çok iyi geliyor. Yani mesela 2 yıl ilaçsız gidiyor, 2 yıl sonra geliyor. Bir daha yapıyoruz, bir daha oluyor. Yani buna ARMA diyoruz, işte endoskopik işte reflü tedavisi diyoruz. Etkili. Yani benim yaptığım vakalarda genelde iyi sonuçlar alıyoruz. Ama dediğim gibi yani hayat tarzı değişiklikleri, yaşam tarzı değişiklikleri, gerekirse ilaç, gerekirse ameliyat, gerekirse şeklinde bir şekilde tedavi olması gerekiyor. Son olarak şunu söyleyeyim, kimler endoskopi olsun? Yani bu çok önemli bir mesaj. Yani eğer 5 yıldan uzun süredir reflünüz varsa, yani 5 yıldan uzun süredir reflü varsa, eğer 40 yaşın üstündeyseniz ve ağzınıza acısı geliyorsa, yanmanız oluyorsa, yutma güçlüğünüz varsa, beraberinde kilo kaybı, sarılık ya da karın ağrısı gibi semptomlarınız varsa, ailenizde gastrointestinal tümör öyküsü varsa mutlaka endoskopi olmanız gerekir.
1: Bunun sebebi herhalde şey hocam, sürekli orada kaçış olunca Barrett özefagusu diye bir şey vardı. Kansere yol açabilir mi?
0: Evet. Hocam reflün zaten en ciddi şeyi o. Yani birincisi yaşam kalitesini etkilemesi, ikincisi de kanser yapması. Yani yemek borusu alt uç kanserinin en sık sebebi reflü. Çünkü asit sürekli o dokuyu yakınca sürekli yanan doku bir süre sonra tümör geliştiriyor. Barrett dediğimiz hücresel değişiklikler oluyor. O yüzden reflü bu yüzden önemli. Yani hani alt yemek kanser gelişimine dönüyor. O yüzden 5 yıldan uzun süre semptomu olan 25 yaşında bile olsa olmasını öneriyoruz. 40 yaş üstü semptomu varsa direkt yapıyoruz. Öyle 5 yıl 5 yıl yok yani. Yani hakikaten bir aydır bile varsa bakarız. 40 yaş bizim için alarm semptomu. Demin dediğim semptomların hepsi de tümörü ekart etmeye çalışıyoruz. O yüzden endoskopiye mutlaka dersinler.
2: Bu bölümde reflü hastalığını konuştuk sayın dinleyenlerimiz. Unutmayalım, ihmal edilen küçük sağlık sorunları ileride daha büyük engellere, hastalıklara dönüşebilir. Çok teşekkür ediyoruz konuk doktorumuza, Profesör Doktor Bülent Değertekin'e, değerli vaktini bizlere ayırdığı, buralara kadar yorulup geldiği, bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığı için.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraberdi. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi umuyoruz. Hoşça kalın.

0: genelkurmayın içinden ateş etmeye başladılar. Hem çatıdan hem genelkurmayın içinden hem de helikopterden ateş etti. Çünkü orası son kaleydi artık onlar için.
1: Her bir darbenin bir ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü de biliyorduk. Buna tepki koymak adına dışarı çıkmam gerektiğini ve eşimin de metanetinin bozulmaması adına çocuklarımı öptüm. Ona da duygularımı ifade etmedim. Çünkü gittiğim zaman geri dönmeyeceğim. Kesinlikle o duygu bende vardı.
2: Eşini, evladını, sevdiklerini bırakıp sokaklara dökülen şehitlerimiz, gazilerimiz. Vatan size minnettar. Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenenler cevabını 15 Temmuz'da aldı. Demokrasi her zaman darbeci zihniyete galip gelir. Millet iradesi her şeyin üstündedir.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir dönemin iz bırakan melodileriyle yeniden birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde şarkıların yanı sıra o yılların müzik dünyasında bıraktığı izleri de birlikte hatırlıyoruz. Başlangıçta sahne enerjisi ve dans odaklı performanslarıyla 90'lı yılların dikkatini çeken isimlerden biri var. Hakan Peker. Özellikle televizyon programlarında sıkça yayınlanan klipleri ve koreografileriyle öne çıkan sanatçı, dönemin basınında Türk popunun enerjik yüzü olarak anılmıştı. Hakan Peker'in ritmiyle açıyoruz. Amma ve Lakin ve Köylü Güzeli.

Bu yüksek tempolu başlangıcın ardından şimdi dönemin en çok konuşulan müzikal birlikteliklerinden birine uzanıyoruz. 90'lı yılların pop sahnesine damga vuran bir proje. İzel Çelik Ercan. Yayınladıkları albüm ve çekilen kliplerle kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Televizyon ekranlarında sıkça yer bulan performansları gazetelerde yeni nesil popun güçlü temsilcileri olarak değerlendirilmişti. Bu dikkat çeken birliktelikten iki parça. Ara Ara, Özledim.

Ritmi yeniden yükseltiyoruz. Jale özellikle hareketli şarkıları ve sahne performanslarıyla 90'lı yılların genç dinleyicilerine hitap eden isimlerden biriydi. Kliplerinde kullanılan renkli görsel dil ve dans unsurları müzik kanallarında sıkça karşılık buldu. Jale'nin enerjisini taşıyan iki parça geliyor. Alavere Dalavere ve Kolay Kolay.

Şimdi daha içsel bir anlatım karşılıyor bizi. Türk pop müziğinin usta kalemlerinden biri, Kayahan. Yayımladığı albümler 90'lı yıllarda hem dinleyici hem de eleştirmenler tarafından ilgiyle karşılandı. Basında sıkça duyguyu en sade haliyle anlatan sanatçı olarak yer bulan Kayahan, müziğimizde kalıcı bir iz bıraktı. Kayahan'ın derinlikli dünyasında Sarı Şekerim ve Kara Saplantı.

90'ların ritmi yeniden hız kazanıyor. Kenan Doğulu genç yaşta yayınladığı albümlerle dikkat çekerken kliplerinde kullandığı modern görsel dille de fark yarattı. Özellikle televizyonlarda sıkça dönen klipleri onun dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelmesine neden oldu. Kenan Doğulu'yla yolculuğumuz sürüyor. Sımsıkı, sıkı sıkı ve vurgunum sana.

Bu enerjinin ardından şimdi farklı bir müzikal tona yöneliyoruz. Alışılmışın dışında bir yorum. Melis Sökmen, caz etkili vokali ve özgün tarzıyla 90'lı yıllarda farklı bir kulvar açtı. Müzik çevrelerinde alternatif yorumun güçlü sesi olarak değerlendirilen sanatçı, seçkin bir dinleyici kitlesine ulaştı. Melis Sökmen sizlerle. Maçka.

Ve şimdi 90'lı yılların en akılda kalan görsel anlatımlarından biriyle devam ediyoruz. Mirkelam yalnızca şarkılarıyla değil, klipleriyle de bir döneme damga vurdu. Her gece için çekilen ve İstanbul sokaklarında durmaksızın koştuğu o ikonik klip, yayınlandığı dönemde müzik kanallarında yoğun şekilde yer almış, basında koşan adam olarak anılmasına neden olmuştu. Şehrin temposunu ve bireysel yalnızlığı anlatan bu çalışma, Türk pop tarihinde özel bir yer edindi. Bu atmosfer eşliğinde iki parça geliyor, Her Gece ve Tavla.

90'ların iz bırakan melodileriyle bu yolculuğun sonuna geliyoruz. Sevgili dinleyiciler, şarkıların yanı sıra o yılların müzik dünyasına yansıyan izlerini de birlikte hatırladığımız bu programın sonuna geldik. Gülruh Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar rüzgarında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin sol örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da yer var. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda ay yıldızlı ışığın. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

kardeşim. Yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeceğim.

0: Turkuaz.
1: Yangın var. Bir zamanların İstanbul'unda sıkça duyulan ve bugünkünden çok daha dehşet uyandıran bu çığlık, tulumbacıların doğmasına da sebep olmuştu. İkinci Bayezid zamanından itibaren büyük zelzele sebebiyle İstanbul'da daha çok ahşap binalar tercih edilir olunca, İstanbullu deprem karşısında daha güvenli bir konum elde etmiş olsa da yangın karşısında tamamen savunmasız duruma düşmüştü. Bir mangalın devrili vermesinin bütün bir mahallenin, hatta bütün bir semtin yanıp kül olmasına yol açması işten bile değildi. Alevler iştahla bir evden diğerine, bir konaktan ötekine sıçrayarak İstanbul'un belli aralıklarla yeniden inşa edilmesine yol açıyordu. ...1720'de bu yangınlarla mücadele için yangın tulumbası icat edilebilmiş, bu tulumbanın yangın yerine sevk edilmesi, yangınla bu tulumba marifetiyle mücadele edilebilmesi için de Dergah-ı Âli Tulumbacı Ocağı ya da daha meşhur olarak bilinen ismiyle tulumbacılar olarak anılan itfaiye ekipleri kurulmuştu. Tulumbacı teşkilatı İstanbul folklorunda önemli yer tutan bir figürdür. Bıçkınlıkları, gözü peklikleri, yangınla mücadeleyi renklendiren kişilikleriyle tulumbacılar her zaman ilginç bulunmuşlardır. İstanbullu delikanlılar, onların yangın yerine daha önce varmak üzere kıyasıya yarışmalarına ya da bir yangın sonrası sabaha kadar süren hamam eğlencelerine hep biraz gıptayla bakmış, mahalle sakinleri, düğün ya da sünnet merasimlerini renklendiren tulumbacıları davet etmeyi hiç unutmamıştır. Nasıl unutsunlar ki?

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta Türk tarımı ile ilgili çok önemli konuları konuşmak üzere Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Sayın Fehmi Kiraz'la birlikteyiz.
1: Sayın Başkanım hoş geldiniz. Şerefler
2: teşekkür
1: verdiniz
2: ediyorum.
1: Efendim.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Gerçekten sizlerle aynı programda olmak benim için gurur verici,
1: Estağfurullah.
2: Mutluluk verici.
1: Özellikle son zamanlarda belki de hem adetten hem mecburiyetten diyeyim, hep iklim değişikliğiyle başlıyoruz.
2: Evet.
1: Lütfederseniz öyle başlayalım. Ben bir iki cümleyle aslında içinde bulunduğumuz durumu çok kısaca bir özetleyeyim. Sonra tabii ki geniş yorumlar sizdedir. Herkesin aslında bildiği gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini doğrudan veya dolaylı olarak Türk tarım sektöründe de yaşamaya başladık. Ani don, kuraklık, dolu olayları, ani hava değişimleri. Bir yıl kuraklık had safhada işte yaşadık geçtiğimiz dönemde. Bir yıl bakıyoruz bu sefer aşırı yağışlardan dolayı ürünlerde hastalıklar ve zararlılar. Doluyu donu zaten geçtiğimiz yıl deyim yerindeyse hani
2: Evet.
1: meyve fiyatlarını hepimiz takip ettik biliyoruz. Bu sene Allah'tan çok bereketli bir
2: Evet.
1: sezonu inşallah
2: Allah'a şükür.
1: geçireceğiz. Ama çok üst açıdan baktığımızda bir siz çok uzmanlarla beraber çalışıyorsunuz birlikte zaten. Hani geniş de bir kadronuz var. İklim değişikliğinin özellikle Türkiye açısından etkilerini çok geniş çerçevede nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra da insicamınızı bozmamak için hemen ekliyorum efendim. Bu olumsuz etkilerden en az şekilde
2: Evet.
1: etkilenebilmek için sizce neler yapmak lazım? Buyurun efendim.
2: Teşekkür ediyorum Umut Bey. Şimdi iklim değişikliği, küresel ısınma bir gerçek zaten. Aslında biz soğuma dönemine girmişken 200 yıl önce sanayi devrimiyle beraber 200 yıl içerisinde yaklaşık 1-1,5 derece dünyanın sıcaklığı artmış. Bu sera gazlarından, işte atmosferi kaplamasından, güneş ışığının girip tekrar atmosferden yansımayla çıkamamasından veya daha az çıkmasından kaynaklanan bir durum. Bu da şeyimizi değiştiriyor, iklimimizi değiştiriyor maalesef. İki tane tez var bununla ilgili. Bunu bir 10 sene önce de yine arz etmiştim sizler aracılığıyla da.
1: Estağfurullah.
2: 300 kilometre güneydeki iklimin kuzeye doğru kayacağı tezi var. Şu anda bunun etkilerini hafif hafif
1: Hissetmeye
2: hissediyor
1: başladık,
2: gibiyiz.
1: evet.
2: Bir görüş de bir tez de şeyin bu %30 oranında ama %70 oranında ilk dediğim 300 kilometre kuzeye kayma
1: Kayacak.
2: olayı. %30 oranında da İzlanda'dan başlayıp İngiltere'den, Fransa'nın kuzeyinden, Avusturya, İsviçre, Almanya'da bir hava akımı var. Ve çok büyük yağışlar getiriyor. Bu şeylerin de yağış akımının da biraz daha güneye, hatta Türkiye'nin de işte kuzeybatısına geleceği yönünde
1: Gibi.
2: bir görüş var. Tabii bunu yaşayarak göreceğiz
1: Nasıl
2: ama
1: etkileyecek efendim? Şimdi çok özür diliyorum. En basitten aynı konunun devamı olarak. Şimdi Akdeniz Havzası, hani alın Antalya'dan Adana, Mersin,
2: evet.
1: Burası çöl olacak diyorlar.
2: Evet.
1: Orta Anadolu'ya baktığımız zaman çok kurak bir
2: Evet.
1: iklim olacak. Şimdi Karadeniz
2: Şimdi
1: bölgesinde çok sorun çıkmayacak ama şimdi çok basit soracağım başkanım, anlayacaksınız beni. Biz Karadeniz dağlarında mı buğdayı yetiştireceğiz?
2: Hayır, hayır, hayır.
1: Buyurun.
2: Şimdi bu iki görüşü sizlere arz ettikten sonra ben birinci görüşün daha çok
1: Geçerli olacağını
2: geçerli
1: düşünüyorsunuz.
2: olacağını. Şunu ben iklim bilimci profesör hocalarımız da var bizim.
1: Tabii.
2: Şunda mutabıkız. Bu konuda da araştırma çok yapıyoruz. Dünyadaki su miktarı azalmıyor.
1: Hı.
2: Yani

0: Buraya herhangi bir su kaçışı yok.
1: Yok.
0: Bundan dolayı da su miktarı aynı. Sadece iklimsel bozulmalar ve değişmeler oluyor. Kimi yerde hızlı yağış olayları, seller, dolu, efendim diğer şeyler, yağışlar falan, hızlı yağışlar. Kimi yerlerde de düzensizlik var ve kuraklık oluyor. Biz bu birinci şeyden şey yaparsak, alırsak, bizim özellikle akan nehirlerimiz var Umut Bey. Bu akan nehirlerimizi stoklamamız lazım. Birinci şeyimiz
1: Ya
0: bizim bu.
1: barajdan mı bahsediyorsun?
0: Barajdan
1: Barajdan, evet.
0: bahsediyorum. Stoklamamız lazım ve tarım biliyorsunuz, sularsanız alırsınız, sulamazsanız 1/3 oranında alırsınız.
1: Yani,
0: Buğdayda da öyle,
1: yani,
0: diğer
1: evet.
0: ürünlerde de öyle. Zaten endüstri bitkilerini de yetiştiremezsiniz. Pamuktur, mısırdır, diğer ayçiçeğidir filan gibi. Bu su şeyini stoklamasını iyi yapmamız lazım. Dolayısıyla su yönetimini iyi yapmamız lazım bizim. Önümüzde daha 10 sene, 15 sene, 20 sene, 30 sene var bu işin ciddi boyutlara gelmesi noktasında.
1: Yani vaktimiz var doğru
0: Vaktimiz var.
1: politikaları üretip
0: Vaktimiz var.
1: uygulamak için.
0: Kesinlikle.
1: Şeyi
0: Kesinlikle.
1: nasıl yorumluyorsunuz efendim? Son dönemde Tarım ve Orman Bakanlığımız ve su ile ilgili genel müdürlükler, başta Devlet Su İşleri
0: Evet.
1: Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su Enstitüsü gibi
0: Evet.
1: kurumlarımız tabii ki işin finansal desteğini de çıkararak
0: Evet.
1: özellikle modern sulama
0: Evet.
1: sistemlerinin
0: Kesinlikle.
1: yaygınlaşması için hem
0: Kesinlikle.
1: kırsal kalkınma ipak
0: Şimdi
1: destekleri bu yaygınlaşmayı yeterli buluyor musunuz efendim?
0: şu an için yeterli değil maalesef ama çok hızlı adımlar var. Bakanlığımızın çok hızlı adımları var. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Deminki şeyde ikincisi de
1: Lütfen.
0: kurak çeşitler geliştirmemiz lazım, ıslah etmemiz lazım.
1: Ha, kuraklığa
0: Kuraklığa dayanıklı
1: dayanıklı
0: çeşitler geliştirmemiz lazım. Orada da Ar-Ge'ci, ıslahçı arkadaşlarımıza, ziraat mühendislerine büyük işler düşüyor.
1: özellikle tohumculuk sektörüne değil mi
0: Tohumculuk
1: efendim?
0: sektöründe,
1: Evet.
0: aynen, özellikle tohumculuk sektöründe meyve fidanı anlamında da kurak çeşitler geliştirmemiz gerekiyor. Devlet Su İşlerimiz, Tarım Bakanlığımız bu konuda iyi çalışıyor. Şeyin suyun %76'sı
1: Tarımda,
0: tarımda,
1: evet.
0: 75-76'sı tarımda kullanılıyor. Maalesef vahşi sulama dediğimiz, salma sulama dediğimiz oran çok yüksek.
1: Randımanı %50
0: Basınçlı
1: diyorlar efendim.
0: sulama sistemleri, özür dilerim alacağım.
1: Estağfurullah.
0: Basınçlı sulama sistemleri, yağmurlama, damlama, yeraltı damlama, yaptığımız takdirde ki yapıyoruz şu anda, ulaştığımız miktar son zamanlarda takip edemedim ama %25 civarlarına
1: Doğrudur. Aşk
0: geldi.
1: takip. Evet doğru
0: Bunu
1: efendim. Evet.
0: %50'lere, yani tüm alanlarımızın %70'lere çıkartabilirsek Tarım Bakanlığı olarak hızlı bir destek ve çalışma var. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Bu %76 suyu da %90 oranında tasarruf edeceğiz.
1: Aynen öyle. Şimdi
0: Ve şeyimizi de, ürünümüzü de damla suladığımız zaman, yağmurlama suladığımız zaman bilimsel çalışmalar %15 civarında da verim artışı oluyor.
1: bir de o verim
0: Evet,
1: artışı
0: öyle
1: var.
0: de bir şey var.
1: Şimdi efendim söylediğiniz gibi %76 oranında
0: Evet.
1: suyumuzu tarımda kullanıyoruz. Bunu bir %50'ye düşürmeliyiz diyor uzmanlar.
0: Kesinlikle,
1: Sulama
0: kesinlikle.
1: randımanı %50 bu şu demek yani suyun yarısını boşa akıtıyoruz demek. Bunun da artık günümüz koşullarında hani sıfır olmaz ama en azından %5'e 10'a
0: Evet,
1: düşürmek gerekiyor diyorsun.
0: aynen öyle.
1: Şimdi efendim.
0: Bunu Tarım Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, biz Türk milleti olarak başaracağız inşallah.
1: İnşallah. Şimdi efendim, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bir başka sulama ve kuraklık meselesini hani
0: Evet.
1: en azından bu program süresi içerisinde tamamladık. Sağ olun, var
0: Evet,
1: olun.
0: siz de sağ
1: Ama
0: olun.
1: bir de efendim, ani, dolu, don var. Bunun da
0: Evet.
1: iki bence aşaması var. Uygun görürseniz sizden değerlendirme rica ettim. Birincisi hani tabii belli bir dereceye düştüğü zaman hani artık teknolojinin de yapabileceği bir
0: Evet.
1: şey kalmıyor
0: Evet.
1: ama yine de tarım teknolojinin gelişmesiyle biraz
0: Evet.
1: bunlara nasıl müdahale edebiliriz ama daha önemlisi bu zarar olacak belli. Bu zarar olacağı için biz biraz da sanki tarım sigortalarında konuşmalıyız.
0: Kesinlikle. Aynen,
1: Böylelikle
0: iki ayağı
1: bu
0: var aynı.
1: konuyu değerlendirelim efendim.
0: Umut Bey, don olayında özellikle biliyorsunuz TKDK destekleri de var, diğer destekleri de var bakanlarımızın. Büyük fanlar var.
1: Evet. Çok büyük hem de.
0: Ben birkaç yerde gördüm, çok büyük fanlar var. O fanlarla hava verdiğiniz zaman bahçeye şeyi kırıyor, soğuğu kırıyor. Ve don olayını engelliyor. İkincisi zaten serada falan onu ısıtıyoruz.
1: Zaten kontrolü var orada, evet.
0: İkincisi sap saman yakma olayı var. Onu ben defalarca sosyal medyada da duyurmaya çalıştım. İnanın bundan 10 sene önce çok az bilinen bir şeydi. Sap saman yaktığınız zaman onun dumanı, ısısı değil ama dumanı yine şeyi kırıyor, donu kırıyor. Üçüncüsü de yağmurlama sulama yaptığınız zaman donda yine o da don olayını önlüyor. Ama bunu her yerde yapabilir miyiz? Gücümüz yeter mi? Bütün çiftçilerin gücü yeter mi? Buna da bakmak lazım. Bu doğal bir afet. Ne kadar bu tedbirleri alırsak, önleyebilirsek Türk tarım için, Türk çiftçisi için, ekonomimiz için çok faydalı olacaktır. Bakanlığın da destekleri var bu konuda. Ama tarım sigortalarında özellikle yaptırmamız gerekiyor. Bu işin ikinci komponenti, ikinci ayağı. Onu yaptırmamız gerekiyor. Don olayı olduğu zaman, dolu olayı olduğu zaman, efendim son zamanlarda işte kuraklık yine aynı şekilde. Tarım sigortalarımız %90-95'e kadar şeyi karşılıyor.
1: Evet.
0: O ürün kaybını karşılıyor. Bu gerçekten bir emniyet. Çiftçi için bir emniyet. Neden? Bir senelik şeyi gidiyor, emeğe gidiyor. Ondan sonra ekonomik yapısı çöküyor. Ertesi sene o işi sürdürebilecek mi, sürdüremeyecek mi? O sıkıntıya giriyor ekonomi anlamında, finansal anlamında. Ondan sonra don olayı oluyor. Bir o gözleri donduruyor, dallardaki gözleri dolduruyor, meyve ağaçlarından bahsediyorum. İki sene kendisini tekrar toparlayamıyor, tekrar göz verecek, tekrar onlar iki sene sonra meyve verecek. Yani bir iki yıllık da etkisi oluyor. Sadece o yıl değil, ertesi bir veya iki yılda etkisi oluyor. Bu anlamda da sigortalarımızı yaptırmamız gerekiyor. Bu noktada zaten devletin de bir şeyi var, teşviği var. Ve insanlarımızın, çiftçilerimizin bilinçleniyor bu noktada. Daha da bilinçlilik anlamında bunu yaptırarak kendi durumlarını, kendi sıkıntıya girecek risklerini kontrol altına alabilmeleri noktasında faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Aslında hani bu söylediklerinize yaşadığımız tırnak içerisinde acı gerçekleri de böyle yan yana getirdiğimizde artık hani sigortasız tarım olmaz artık diyebiliriz herhalde gönül rahatlığıyla, değil mi efendim? Tabii ki hani söylemesi kolaydır. Belki çiftçilerimizin bir bölümü özellikle tabii ki sigorta dediğiniz belli bir maliyet artışında beraberinde getirecek ama söylediğiniz gibi hani %70-80-90-95 oranlarında destekleme varken yani gerçekten bir nevi gıda güvenliği açısından
0: gıda güvenliğini mutlaka, etkileyen
1: mutlaka koymak lazım. Şimdi efendim aslında az önce küresel ısınmanın etkilerinin en aza indirilmesi konusunu değerlendirirken birkaç atıf yaptınız. O atıflar beni özellikle girdi maliyetlerine doğru yöneltti. Çünkü ısıtma dediniz, soğutma dediniz, işte sigortayı konuştuk. Bunların hepsi girdi. Sonuçta son dönemde özellikle hani Türkiye İstatistik Kurumu'nun da verilerini incelediğimizde girdi maliyetlerinin artışı ortada. Evet, şimdi maalesef. Böyle bir durumda yine Tarım ve Orman Bakanlığı bana göre radikal bir karar alarak geçmişte zaten hani bazı bunun yansımaları, projeleri vardı ama planlı üretim modeline ve buna göre bir destekleme sistemine geçerek özellikle bu maliyetlerin en aza indirilmesi, elde olduğunca destek verilmesi ki son Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında da mevcut desteklerin üzerine çıkılacağı da söylendi. Anımsarsınız. Bu girdi maliyetlerinin sorum şu, en aza indirilmesi için bir mevcut üretim planlaması ve destekleme sistemini çok kısaca bir yorumlamanızı hemen ardından da eksik gördüğünüz yanlar varsa eğer nasıl tamamlanması gerektiği konusunda bize bir yön çizmenizi rica ediyorum. Buyurun efendim.
0: Teşekkür ederim. Hasbelkader benim bir şeyim daha var, şapkam daha var Umut Bey.
1: Buyurun.
0: Bitkisel Üretim Genel
1: Müdürlüğünde
0: Müdürlüğü'nde de
1: evet.
0: çalışıyorum. Orada gerek sözleşmeli tarım, gerek planlı üretim noktasında da tarla ve bahçe dairesindeyim ben. Birçok şeyimiz de oldu, çalışmamız
1: Yani
0: da oldu.
1: mevzuatın, hazırlık çağı hepsinin ortasındasınız yani
0: Evet.
1: sonuçta. Buyurun
0: Sa
1: efendim.
0: sağ olun. Gerçekten yıllardan beri söylediğimiz ürün planlaması diye bir şeyimiz var. Bir yıl bakarsanız karpuz fazla oluyor, bir yıl bakıyorsunuz soğan fazla oluyor, patates fazla oluyor. Bu sene soğanın fiyatı yüksekse gelecek sene hurra herkes soğana doğru
1: Fiyat
0: şey
1: düşüyor.
0: yapıyor. Bu noktada havzalar noktasında bakanlığımız ürün gruplarını belirledi. Bu ürün grupları noktasında ekimlere şimdi ekim yasaklığı yok. Ama
1: O da çok yanlış
0: evet
1: anlaşıldı
0: ekim
1: zamanında.
0: yasaklığı
1: Evet,
0: yok.
1: yok.
0: Yani İstanbul'da buğdaya verilmiyor diyelim. Ama buğdayı ekemezseniz
1: İstiyorsan
0: diye bir
1: ek.
0: şey istiyorsanız da ekin
1: Ama
0: ama
1: desteğin bir
0: destek
1: bölümünü
0: evet
1: alamazsın.
0: evet
1: Evet.
0: bir bölümünü alamıyor. Bu noktada desteklerle planlı üretimi yönlendirmeye çalışıyor bakanlığımız. Bu biliyorsunuz yeni zaten birkaç yıllık şey. Ve bunun yanında sözleşmeli üretimi de koyarak bu planlı üretimi bir nebze belki %15 ile 25 oranında sözleşmeli üretim yaptırarak da planlı üretime bir katkı sağlamanın bir
1: Anladım.
0: amaçlanması var. Bunun da şeyleri çıktı, mevzuatları
1: Mevzuatları çıktı.
0: çıktı. İnşallah
1: O sözleşmeli
0: güzel bir
1: tarımı
0: şey.
1: ayrıca bir sormak istiyorum
0: O
1: efendim size.
0: olur.
1: Eğer
0: Hay
1: uygun
0: hay tabii ki,
1: görürseniz.
0: tabii
1: Evet.
0: ki. Bu planlı üretim noktasında o havzada desteklenecek Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı desteklenecek ürünlerin ekilmesi noktasında üreticilerimiz destek alabilecek. Böylelikle ülkemizde genel bir politika anlamında ne kadar ürüne ihtiyacımız var? Hangi şeylerde buğday mıdır, arpa mıdır, mısır mıdır, pamuk mudur, efendim meyve midir, sebze midir, diğer şeyler, baklagil midir? Ne kadar ihtiyacımız var? Ne kadar fazlamız var? O fazlalığı ihracat noktasında ne kadar şey yapabiliyoruz? Efendim çevre dostu bir durum var. Çevre dostu bir
1: Tabii
0: durum
1: ki,
0: var.
1: tabii ki.
0: Yani oraya ekolojisine uyum sağlamış bir durum var. Bu noktada girdileri yine aynı şekilde toprağın istediği kadar ve bitkinin istediği kadar atma modeli var. Bu noktada Tarım Bakanlığı inşallah güzel sonuçlar elde edilecek. İlk sonuçlarına ve bunun getirdiği ne diyelim etki değerlendirme
1: Mutlaka.
0: durumuna mutlaka bir bakmak lazım ama 50 yıldır söylediğiniz üretim
1: Yapalım efendim.
0: planlamasını hayata geçirebilmiş olmak bir emekleme safhasında da olsa ayağa kalkıp yürüyüp ve
1: Tabii
0: koşma
1: tabii. Yok
0: safhasına
1: tabii.
0: geçebilme potansiyelini taşıdığımız için biz yani iyi bu model
1: Gerçekten öyle.
0: ve üreticilerimiz de bu duruma alışıp buna göre de şey oluşturduğu zaman bir ürün deseni oluşturduğu zaman etrafında o havzanın etrafında da onu işleyecek. Orada
1: Ha,
0: izin
1: tarımsal
0: verilecek,
1: sanayiye geçecek. Evet.
0: üretilen ürünleri işleyebilecek tarımsal sanayi ve pazarlama şirketleri de oluşacaktır. Bu noktada da bir işleyen bir çark
1: İşte
0: oluşmuş
1: aslında hani
0: olacaktır.
1: tarım
0: Bu
1: havzası dediğiniz de bu
0: evet,
1: zaten değil mi
0: evet,
1: efendim?
0: evet
1: Yani üretim,
0: kesinlikle.
1: işleme, paketleme, lojistik hepsi
0: Kesinlikle.
1: iç içe.
0: Aynen.
1: Dediğiniz gibi başkanım şimdi bir biliyorsunuz temel destekler var. Aslında ben ona şey
0: Evet.
1: diyorum eski gübre mazot destekleri
0: Evet.
1: onlar. Bir de söylediğiniz gibi planlı üretim desteği
0: Plan
1: var
0: üretim
1: bakanlığının
0: desteği. Evet.
1: belirlediği havzalarda 13 yılın
0: Evet.
1: artı yem bitkilerinde.
0: Evet.
1: Bunun dışında tabii sertifikalı tohum kullanımı sıkı kısıtlı bir yani bir sürü model var. O ayrı bir
0: Organik tarım var,
1: organik
0: iyi
1: tarım var
0: tarım
1: ama
0: var.
1: sonuçta hem desteklerin sadeleştirilmesi hem de böyle hani bir matematiğe bağlanması
0: Aynen.
1: son derece önemliydi.
0: Orada
1: Dediğim
0: kassayı olayı da güzel oldu. Bir
1: evet.
0: kassayı şey
1: Onu
0: evet.
1: elimizde olduğu kadar bizler de burada çok anlattırmaya gayret
0: Evet.
1: gösterdik. Orada biraz zihinler karıştı ama hani gerçekten işi bir şekilde formüle etmek
0: Tabii
1: zorundasınız.
0: tabii
1: Bunun
0: tabii.
1: yolu da o katsayıdır
0: Aynen aynen.
1: zaten. Ama
0: Yok
1: şimdi ne
0: yok
1: olacak
0: oturacak
1: bakın.
0: inşallah.
1: İnşallah katsayı değerleri değişmese bile o birim fiyat değişecek.
0: Tabii
1: Önümüzdeki
0: tabii.
1: dönemde çiftçimiz daha da çok
0: Aynen.
1: alacak. Şimdi efendim, müsaadeniz olursa ben biraz bu döneme gelmek istiyorum. Sözleşmeli tarım notumu aldım, onu soracağım. Çünkü

0: O konuyu ben gerçekten hani Türk tarafının içinde bulunduğu sorunların en azından bir bölümünün ama etkili bir çözümü olacağını düşünüyorum. Ama şimdi konum o değil. Son dönemdeki açıklamaları biliyorsunuz. Zaten sahayı siz de takip ediyorsunuz. Yağışlar çok iyi. Son 66 yılın en yüksek yağışlarını aldık. Başta hububat grubu ürünler olmak üzere buğdayda, arpada gerçekten hani belki rekorlar kıracağız. Durum onu gösteriyor. Özellikle
1: Meyvelerde artış var.
0: meyvelerde de artış var. Bu fiyatlara da yansıdı. Ama başkanım şimdi sorum şu. Ben size hiç güncel piyasa durumunu, fiyatları isterseniz değerlendirin. Ayrı bir konu ama ben biraz daha üst başlığa bakmak istiyorum. O da şu. Şimdi tarım öyle bir zor alan ki siz çok daha iyi bilirsiniz. Ben sırf
1: Estağfurullah.
0: sorularıma zemin olsun diye bu kadar belki haddimi aşarak konuşuyorum.
1: Estağfurullah,
0: Hakkınızı helal
1: estağfurullah.
0: edin.
1: Siz iyi bir yorumcusunuz yani.
0: Estağfurullah. Varlığı da yönetmek zorundasınız.
1: Evet.
0: Yokluğu da yönetmek
1: Evet.
0: zorundasınız.
1: Evet.
0: İkisi de ayrı profesyonellik.
1: Kesinlikle.
0: Zamanında yokluğu çok yönettik. Çok eski yıllarda o savaş
1: Evet.
0: dönemlerinde. Pandemi oldu. Bence yüzümüzün akıyla çıktık o
1: Kesinlikle.
0: süreçten. Ama şimdi geçtiğimiz yıl kuraklıktan yokluğu yönetmek zorunda kaldık. Bu sene varlığı yöneteceğiz.
1: Evet.
0: Ve bazı uzmanlar diyor ki varlığı yönetmek yokluğu yönetmekten
1: Daha mı zor?
0: bazen daha evet zor olabilir. Benim bakış açım sorun bu efendim. Yorumları size
1: Teşekkür
0: bırakıyorum.
1: ederim.
0: Sağ olun.
1: Şimdi yaklaşık ilk 16 Mayıs'ta göreve geldikten 3-5 gün sonra Anadolu Ajansı'na biz bu konuda bir
0: Röportaj verdiniz, evet.
1: röportaj verdik. Yayınlandı. Birçok yayın grubunda da yayınlandı bu. Bu sene gerçekten yağışımız iyi. İklim çok güzel gitti. Sıcaklık anlamında yani don olmadı. Bir iki ufak tefek onları
0: Hep
1: etkilemeyen
0: olacak
1: şeyler.
0: zaten, evet.
1: Her şey güzel gitti. Bundan dolayı da biz de 21,5-22,5 milyon ton arası buğday rekoltesi bakanlığımızın TÜİK'in ilk şeyi birinci
0: Tahmini evet.
1: tahmini 23 milyon tona yakın 22.750 falan. Buğday şey arpada yine 9 milyon ton gibi bir şey var. 6 milyon tonlardan çıkıyoruz, 7 milyon tonlardan. Diğer meyvelerde artış var. Kiminde %27, kiminde %35, 40, 50 gibi artış var. Öncelikle hem çiftçimizin alın teri noktasında bir devletimizin politika yani elinde kalmasın şey ürün fazlalığı hem de dışarı ihracat kanalları noktasında biliyorsunuz etrafımızda hep savaş. İhracat noktasında bu fazlalığı eritebilecek yeni ihracat kanalları açılması gerekliliğini orada bahsettik. Bir de insanlarımıza da bu sene fiyatlar görece geçen seneye göre düşük olacağını, belki enflasyon olsa da alınabilir durumda olacağını, bol bol da tüketmeleri gerektiğini özellikle orada
0: Söylediniz.
1: mesajımızda
0: Verdik.
1: salık
0: Evet.
1: verdik. Bu noktada gerçekten bu sene çok güzel, her şey güzel gidiyor. Allah'ın izniyle bundan sonra da endüstri bitkilerimiz var. İkinci ürün yem
0: Yemimiz
1: bitkilerimiz
0: gelecek.
1: var.
0: Evet.
1: Özellikle su bolluğundan dolayı bu sene var yılı dedik ya, var yılının yönetme dedik
0: Evet.
1: ya. Artık yıllardan beri su geçmeyen arklar da bile su olmaya başladı. Bu noktada özellikle hem boş kalmaması noktasında buğday ve arpa alanlarımız biçildikten sonra ikinci ürün olarak başta soya fasulyesi olmak üzere
0: Çok büyük açığımız var
1: çok
0: çünkü evet.
1: %94 oranında
0: Yani
1: açığımız
0: düşünün.
1: var maalesef. 2-3-4 milyar dolar da para veriyoruz. Hem yağını kullanıyoruz hem şeyini kullanıyoruz. Yem
0: Yem
1: olarak
0: olarak
1: da
0: kullanıyoruz.
1: kullanıyoruz. Çok önemli bir girdi
0: Evet.
1: aslında soya
0: Evet, evet.
1: fasulyesi. Yem bitkilerine yine bizim çayırmeralarda şu anda maşallah otlarımız fışkırıyor. Çayırmeraları azami şekilde planlı bir şekilde ama azami bir şekilde otlatacakların otlatmaları gerektiğini. Çünkü o şurada bir iki ay sonra güneşten dolayı o otları da şey yapacak, gidecek. O noktada maksimum verimi almaları noktasında. Yem bitkilerinin ikinci ürün fiidir, işte silajlık mısırdır, silajlık soyadır, diğer şeylerdir Umut Bey. Onların ekstra desteklerle biraz daha
0: Desteği
1: yönlendirilmesi
0: talep ediyorsunuz.
1: gerektiğini talep
0: Düşünüyorsunuz.
1: ediyoruz.

0: sene var yılını bu şekilde her şeyimiz güzel gitti. Bu şekilde de hani şeyde kaba yemde 15-20 milyon ton açığımız var bizim.
1: Evet, ne yazık ki.
0: Yaklaşık 50-60 milyon ton üretimimiz var. Buna meralardaki şeyler, otlar da dahil olmak üzere. Hatta yapraklar, hatta hayvanların yediği yapraklar, hatta sapsaman durumu da olmak üzere 60 milyon ton civarında bir ihtiyacımız var yıllık. 15-20 milyon ton eksiğimiz var maalesef. Bunu ikinci ürüne teşvikle en azından yarısını, belki %66'sını, üçte ikisini karşılama noktasında, dışarıya da para vermeme noktasında, işte yurt dışına, bu noktada değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi efendim müsaadeniz olursa sözleşmeli tarım modeli ve üretici sanayi ilişkisi konusuna gelmek
0: Evet.
1: istiyorum kısaca. Az önce söylemiştim ya, hani gerçekten Türk tarımının o tırnak içerisinde kronik ve yapısal
0: Evet.
1: diyebileceğimiz sorunlarının çözümünün bir bölümü ama etkili bir yolu. Şimdi yine Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli tarımı destekliyor. Özellikle küçük üreticinin hakkının korunması anlamında
0: Evet.
1: gerçekten üreticinin yanında
0: Evet.
1: hakkaniyetli bir şekilde
0: Evet.
1: işin hukuki boyutunu da düzenlemeye
0: Evet.
1: çalışıyor. Tamam. Ama Türkiye'de biz hani başta şeker pancarı, belki tohumculuk sektörü olmak üzere
0: Onlar da
1: sözleşmeli
0: güzel gidiyor
1: güzel
0: aslında.
1: gidiyor. Ama
0: Evet.
1: genelde biz bunu şu ana kadar en azından samimiyetle konuşmak
0: Evet.
1: gerekirse pek beceremedik. Neden? Çünkü üretici çok örgütlü değildi ve küçüktü.
0: Evet.
1: Özellikle piyasa dinamikleri değiştiğinde büyük alıcılar üreticinin aleyhine sözleşmeleri değiştirir derken kağıt üzerinde değil. Gerçekten hani akış içerisinde
0: Evet.
1: ödemeyerek ya da yan yollara saparak
0: Evet.
1: ciddi anlamda zamanında
0: Maalesef.
1: mağduriyetler yarattılar. Son yıllarda domates örneklerinde
0: Evet,
1: bunları
0: evet,
1: son derece
0: evet.
1: gördük. Ama şöyle de bir durum var. Hani üreticinin ürününü daha ekmeden kaça satacağını bilmesi, alıcıyla yaptığı sözleşmede belli bir kalite oranının yakalanmasıyla birlikte bunun genel ekonomiye de sadece üreticinin cebine değil
0: Evet.
1: yansıması konusunda sözleşmeli tarımın önemini,
0: Evet.
1: iki, Türkiye'de şimdiye kadar neden istediğimiz ölçüde iyi uygulanamadığından hareketle uygulanması için tavsiyelerinizi almak
0: Çok
1: isterim. Buyurun
0: teşekkür
1: efendim.
0: ederim. Estağfurullah, kendi şeyimizi anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz şeker pancarında, şeker sektöründe bu iş zaten yaklaşık 70-80
1: 10
0: yıldır
1: yıldır evet gidiyor.
0: sözleşmeli güzel de bir model
1: Yürüyor.
0: aslında yürüyor. Yine tohumculuk sektöründe de özellikle tohumluk üretiminde ıslahçı kuruluşların çiftçilere tohumluk üretmesi noktasında da çok güzel
1: Buyurun.
0: yürüyor bu sözleşmeli tarım. Bu özellikle bitkisel üretimde işte domatestir, salça fabrikasıdır, konserve fabrikasıdır, diğer ürünlerdir. Bu buğdaydır, mısırdır,
1: Mısırdır.
0: hepsi aynı şekilde. Bazı sıkıntılar çıkıyordu. Bunu sadece bitkisel üretimle bırakılmadı. Bitkisel üretimde yapılan şey hayvancılıkta da sözleşmeli modele, balıkçılıkta da sözleşmeli modele geçildi.
1: Evet.
0: Sütçülükte yine aynı şekilde sözleşmeli modele. Tohumculukta yine aynı şekilde. O biliyorsunuz yönetmelik çıktı onunla ilgili. O çerçeveye giydirmesi oldu
1: Aynen öyle.
0: tohumculukta.
1: Aynen öyle.
0: Şeker sektörünün de o çerçeveye giydirilmesi
1: Maşallah.
0: yapıldı şu anda. Yani sözleşmeli tarım dediğimiz zaman 3 aşağı 5 yukarı sektörlere göre değişmekle birlikte, şartlarına göre, konjektürüne göre değişmekle birlikte, ama %70 oranında aynı şeyler aslında şu
1: Yani o tip
0: anda. Tek
1: sözleşmeleri üzerinden gidiyor,
0: düze,
1: evet.
0: evet. Ve güzel de bir model oldu. Önceden işte 2 liraya anlaşıyordu domates üreticisiyle. 1 liraya bulduğu zaman şey bozuyordu. Alıcı
1: Alıcı
0: bozuyordu.
1: bozuyordu, sanayici
0: 4
1: bozuyordu.
0: liraya olduğu zaman üretici bozuyordu.
1: Öyle
0: Bunun
1: örnekler de
0: gibi
1: var. Evet,
0: sıkıntılar
1: tabii.
0: çıkıyordu. Şimdi çok sıkı bir şey sözleşme getirildi. O sözleşmeye uyum noktasında, yaptırımlar noktasında, cayma bedeli, birçok yaptırımlar konusunda da güzel şeyler oluşturuldu. Tabii bu hem çiftçimizi koruyarak hem şeyi koruyarak, alıcıyı koruyarak, bu noktada daha yeni başlandı diyebiliriz. Bu noktada da yine emekleme
1: Dönemindeyiz.
0: döneminde inşallah güzel bir şekilde

0: şekilde oturacak. Bunun da sözleşmeler Tarım İlçe Müdürlüğü'ne ve ilgili genel müdürlüğe de geliyor. Bu noktada da komisyonlar da oluşturuldu. Anlaşmazlık durumunda o komisyonlar çözemezse mahkeme çözecek filan gibi. Bizim burada amaç sözleşmeli tarımda. Hani az önce söyledik ya, bir planlı üretim. Planlı üretime destek bulmak.
1: Onun da bir aslında çok önemli bileşeni değil mi bu
0: Bileşeni,
1: sözleşmenin?
0: kesinlikle
1: Tamam.
0: bileşeni ve ne üreteceğiniz olduğu, ne alacağını biliyor. Planlı üretim işte bu.
1: Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum ve böylelikle bu haftaki programımızı da noktalıyoruz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Önümüzdeki hafta Toprağın Sözü'nde yine birlikte olmak dileğiyle neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Bir şehir.

Bozkır'ın ortasında bir yanık türkü. Taşın dilinden konuşur Sivas. Gönlü geniş, eli nasırlı. Yiğit doğar bu toprakta insan. Bugün Anadolu'nun kalbinde bir dağ başı serinliğinde kervanların iz sürdüğü, ozanların söze can verdiği bir şehirdeyiz. Bugün selamımızı Sivas'a veriyoruz. Sivas'ın ismi geçmişteki adı olan Sebastia'dan gelir. Bu isim Latince saygı değer, yüce anlamına gelen Sebastos kelimesinden türetilmiştir. Roma İmparatoru Augustus onuruna bu ad verilmiştir. Zamanla halk arasında telaffuz değişmiş, Sebastia önce Sebas, sonra da Sivas halini almıştır. Bu köken bile şehrin tarih boyunca nasıl önemli bir merkez olduğunu anlatmaya yeter. Sivas, İç Anadolu'nun doğusunda yer alır ama içinde hem doğunun sertliğini hem de Orta Anadolu'nun direncini taşır. Kızılırmağın doğduğu, Bozkır'la dağın omuz omuza verdiği bu coğrafyada doğa sade ama etkileyicidir. Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde yer alan şehir, birçok medeniyetin geçiş kapısı olmuştur. Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve elbette Selçuklular. Her biri Sivas'a bir taş bırakmış, bir iz kazımıştır. Anadolu Selçukluları döneminde bilim ve sanatın merkezi olan Sivas, 13. yüzyılda yapılan çifte minareli medrese ve gök medrese gibi yapılarıyla bugün hala bu ihtişamı fısıldar. Kurtuluş mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi, bu şehrin yalnızca tarihiyle değil, karakteriyle de ön saflarda olduğunu gösterir. Sivas susmaz, geri durmaz, söz söyler. Ozanların yüreğinden dökülen dizelerle, halayların toz kaldırdığı meydanlarla bunu hep anlatır. Sivas'ta adım attığınız her yer ya bir hatıraya ya da bir efsaneye çıkar. Şehrin tam kalbinde yükselen Buruciye Medresesi, zamana meydan okuyan taş işçiliğiyle sizi selamlar. Yanı başında çifte minareli medrese, göğe yükselen zarif minareleriyle bir devrin estetik anlayışını anlatır. Ve elbette gök medrese. Mavi çinileriyle adını gökyüzünden alır, içinden ilim geçmiştir, irfan geçmiştir. Sivas sadece şehir merkeziyle değil, doğasıyla da büyüler. Kangal ilçesindeki balıklı kaplıca, romatizmal hastalıklara şifa olduğu kadar dünyada eşine az rastlanır bir doğa harikasıdır. Küçücük balıklar suda dans eder gibi insanların yaralarına merhem olur. Yine Kangal, yalnızca kaplıcasıyla değil, dünyaca ünlü Kangal köpeğiyle de anılır. Sadakatiyle, koruyuculuğuyla, cesaretiyle Anadolu'nun canlı bir efsanesidir bu köpekler. Sivas'ın doğasında bir başka durak da Gür'ün Gökpınar Gölü'dür. Duru, cam gibi bir su, etrafı yemyeşil, sakinliğiyle insanı içine çeker. Sivas mutfağı ise az malzemeyle çok lezzet yaratmayı bilen bir mutfaktır. Sivas köftesi sadece etin lezzetiyle değil, ustalığıyla da öne çıkar. Madımak yemeği doğayla bağını koparmamış insanların sofrasından gelir. Ve hingel ya da hıngel, mantıya benzeyen ama daha büyük dilimli yoğurt ve tereyağı eşliğinde de yenen bir hamur işidir. Sivaslıları sert dokuması ve özgün motifleriyle sadece bir yer örtüsü değil, bir anlatıdır. Anadolu kadınının sessiz hikayeleri bu desenlerde yaşar. Çermik çini işlemeleri ve bakır işçiliği de Sivas'ın el sanatlarında geçmişten bugüne taşınan değerlerdendir. Ve tarihi şahsiyet dendiğinde Sivas denince akla ilk gelenlerden biri
Aşık Veysel Şatıroğlu'dur. Karanlığı aydınlığa çevirmiş bir gönül adamı. Toprağı, sevgiyi, yaşamı dizelerine sığdırmış, gözleri görmese de dünyayı bizden daha çok görmüştür. Benim sadık yârim kara topraktır derken insanın özünü, doğayla bağını, ölümle barışını anlatır aslında. Sivri Alan köyünde doğan bu büyük halk ozanı sadece Sivas'ın değil, tüm Anadolu'nun sesidir. Sivas'a doğru yola çıkan biri, yalnızca bir şehirle değil, kadim zamanların sessiz tanığıyla karşılaşacağını bilir. Bozkır'ın ortasında, tarihi ve doğasıyla dimdik duran bir bellektir Sivas. Taşın, toprağın, suyun ve sözün birleştiği bu şehir, adım adım keşfedilmeyi bekler. Şehrin merkezine vardığınızda ilk durak, kuşkusuz ki çifte minareli medrese olur. 1271 yılında İlhanlı Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırılan bu yapı, iki ince ve zarif minaresiyle göğe uzanır. Ardından hemen yanı başındaki Buruciye Medresesi çıkar karşınıza. Selçuklu'nun bilim ve eğitim mirasını yaşatan bir başka abide. Onu takip eden Şifaiye Medresesi ise sadece mimariyle değil, aynı zamanda Anadolu'nun ilk hastanelerinden biri olmasıyla ayrı bir anlam taşır. Ve tabii Gök Medrese. Mavi çinileriyle sanki gökyüzünü yeryüzüne indirmiş gibi. Sivas, doğanın sunduğu mucizeleriyle de nefes keser. Zara ilçesi sınırlarında yer alan Tödürge Gölü, kuş seslerinin yankılandığı, huzurun göğsüne düştüğü bir aynadır. Buraya sabah erken saatlerde gelirseniz, suyun üzerinde dans eden sesin arasında zamanın nasıl durduğunu hissedersiniz. Kangal ilçesi hem doğa hem sağlık arayanlar için vazgeçilmez bir duraktır. Balıklı kaplıca, içinde yaşayan küçük balıklarla romatizmal hastalıklara iyi gelen şifalı sular sunar. Bu kaplıca, modern tıbbın da dikkatini çeken dünyaca ünlü bir sağlık merkezidir. Kangal deyince akla gelen bir başka değer de hiç kuşkusuz Kangal köpekleridir. İri cüsseleri, uyanık bakışları ve sarsılmaz sadakatleriyle bu köpekler yüzyıllardır Anadolu'nun çobanlarına dost, sürülerine koruyucudur. Onlar sadece bir hayvan değil, kültürel bir simgedir artık. Doğa harikaları içinde bir başka inci de Gürün Gökpınar Gölü'dür. Suyu o kadar berraktır.

Bahar aylarında kadınların ellerinde sepetlerle dağlara çıkıp madımak toplaması hem bir gelenek hem de bir şenliktir adeta. Tüm bu lezzetlerin yanı sıra Sivas halıları, sert dokusu ve özgün motifleriyle Anadolu'nun geleneksel el sanatları arasında önemli bir yere sahiptir. Halılarda kullanılan desenler bazen bir aşkı, bazen bir adı, bazen de bir köyün adını taşır. Çini işçiliği özellikle Çermik bölgesinde yaşatılmaya çalışılan bir başka kıymetli gelenektir. Bakır işlemeciliği ise hala birkaç usta sayesinde ayakta kalmayı başarır, tencereler, tabaklar, sürahiler o ellerde şekillenir. Sivas mutfağı, sert iklimin ve bereketli toprakların şekillendirdiği, tarih kokan bir sofra geleneği sunar. Ancak bu zengin miras içinde bazı lezzetler zamanla unutulmaya yüz tutar. Onlardan biri de sübüradır. Sübüra, özellikle yaz aylarında Sivas'ın geleneksel sofralarında baş köşeye kurulurdu. Temelinde yoğurt, su, nohut ve ince bulgur yer alır. Ama onu özel kılan, içine katılan doğranmış salatalık, taze yeşillikler ve kimi zaman birkaç damla limonla kazandığı ferahlıktır. Soğuk servis edilen bu çorba, hem serinletici hem de doyurucu olmasıyla bilinir. Eskiden Sivas'ta her evin bir sübüra günü olurdu. Mahallelinin bir araya geldiği, kadınların birlikte yaptığı, çocukların sabırsızla beklediği bir gelenekti bu. Ne yazık ki günümüzde bu eski yaz lezzeti, hazır gıdaların ve zamansızlıkla yarışan hayatın gölgesinde unutulmaya yüz tutsa da, yine de bazı köy sofralarında yaşlı ninelerin ellerinde yaşatılmaya çalışılıyor hala.

Geçmişle geleceğin buluştuğu en canlı zamanlardan biri de hiç şüphesiz Sivas Kültür ve Sanat Festivali'dir. Her yıl Temmuz ayının ilk günlerinde düzenlenen bu festival, Sivas'ı sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da açan bir kültür şöleni gibidir. Festivalin en önemli özelliği, yerel halk oyunlarından tiyatro gösterilerine, sergilerden halk müziği konserlerine kadar uzanan çok yönlü bir program sunmasıdır. Sivas Kongresi'nin yıl dönümüne denk gelen etkinlikler, şehrin tarihi kimliğini sanatla buluşturur. Yöresel ürünler pazarı kurulur, Sivas halısı, bakır işleri, el yapımı sabunlar ve ev yapımı reçeller yeniden vitrine çıkar. Geceleri ise meydanda kurulan sahnede halk sanatçıları türküleriyle şehri doldurur. Ve bir Sivas türküsüyle veda ediyoruz sizlere. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik yapımda Mehmet Ayçiçeği, mikrofonda ben Orhan Yaşar, yeni bir şehirde buluşana dek. Hoşça kalın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kalplerin, seslerin ve duyguların buluştuğu programda akşamın adresinde saatimiz 22'yi gösterirken bir kez daha birlikteyiz dostlar. Bugün 15 Temmuz 2026 ve günlerden çarşamba. Milli Birlik gününde vatanı, bağımsızlığı ve geleceği uğruna canını siper eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu milletin birlik ve beraberlik ruhu her zaman en büyük gücümüz olmaya devam edecek. Teknik Masa'da bugün bizlerle birlikte olan sevgili Alisan Yıldız'la bu anlamlı günde yayındayız. En içten sevgilerimle programa hoş geldiniz dostlar.

Albay'dan dinledik efendim. Yine geçmişe gittik. Bugün eski yıllara döneceğiz demiştim sizlere. Plaklar ve hatıralar kuşağımız var bugün demiştik. 70'ler, 80'ler, 90'lar nostaljik esintilere kulak vereceğiz demiştik. İşte onlardan biriyle başladık. Bakalım dostlar neler yazmışlar. Facebook sayfasından bana ulaşabilirsiniz. İsteklerinizi, mesajlarınızı iletebilirsiniz. İletenler neler yazmış. Bakıyorum ilk olarak İlyas Aydın Orman Beyliği Tokat'tan selamlar gönderiyor. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, Mithat Kaykı, İlkay Karabiber, Meryem Yılmaz, Sedat Uzun, Selahattin Özdemir, Rıza Yakın, Veysel Şahin'e armağan ediyor. Elbette efendim. Ve sevgili Ahmetcan, 70'ler 80'ler denince ilk aklıma gelen Ajda Pekkan, Sana Ne, Kime Ne şarkısı ve tipi tip karikatürleri biriktirdiğimiz günler gelir diyor. 200 karikatür biriktirip böyle hop hop almıştım. Hey gidi günler hey. 210 numarayı bulamazdık. Bulduğumuzda 50 tüpü tüp verirdik. TRT Türkiye Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyor. Ajda Pekkan'dan. Birazdan dinleyeceğiz efendim ama diğer dostların yazdığı mesajları da okuyayım. Kopenhag'dan Hatice Öney selamlar sevgiler göndermiş. Sevinç Altın orada Adana Karataş bekletmekte diyor. Adana Karataş halkına da selamlar olsun. Gürcan Üsvalı iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş Mersin'den değerli radyo dostumuz. 70'ler deyince ilk aklıma Cem Karaca'nın Beyaz Atlı geldi. Tüm dostlar adına çalarsanız memnun olurum diyorlar. Elbette efendim. Taceddin Kulak, Bolu Bengen sevdalısı radyo dostumuzdur. Selamlar, sevgiler göndermiş TRT radyo dostlarına. Aleyküm selam. Ve Eskişehir'den İbrahim Kaçar kolaylıklar diliyorum. Selamlar diyor şanlı yıldızlı bayraklarımızla. Sağ olsun. Leyla Çabuklu oradan selamlar. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Elbette efendim birazdan dinleyeceğiz onu da. Abdülkadir Yentür, TRT Radyo Güzel Eserlerin Radyosu sıradaki eseri Ceyhan'dan bütün dostlarına armağan ediyor. Dinleyeceğiz efendim. Şadiye Turalaktaş da İsviçre Möhlin'den. İyi akşamlar Burak Bey ve ekibi güzel bir yayın diliyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Allah bir daha yaşatmasın demiş ay yıldızlı bayraklarımızla. Zerrin Özer'den de bir şarkı sizin için seçtim bile Şadiye Hanım. Ve Veysel Şahin de Antalya'dan sesleniyor. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için Mustafa Yıldız Doğan'dan türkü rica ediyorum. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun diyor. Amin efendim, amin. Çok teşekkürler. O zaman ilk isteğimizle başlayalım dostlar. Ahmetcan istemişti Ankara'dan değerli radyo dostumuz. İlk aklıma gelen 70'ler 80'ler denince Ajda Pekkan Sana Ne Kime Ne şarkısı demişlerdi. Buyursunlar efendim.

Ankara'dan Ahmet Can'ın isteğiyle 70'li 80'li yıllara gittik efendim. Ajda Pekkan'ı dinledik o güzel şarkısında. Ve Kopenhag'dan Hatice Öney'de selamlar, sevgiler. Ahmet Özhan lütfen demişlerdi. Buyursunlar.

Kopenhag'dan Hatice Öne için de efendim Ahmet Özcan'ı dinledik. Gül yüzünde güllerse olsa ağlarım dedi. Mersin'den Gülcan Üsbal, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Rock Bey, 70'ler deyince ilk aklıma Cem Karaca'nın Beyaz Atlı geldi. Tüm dostlar adına çalarsanız memnun olurum demişlerdi. Buyursun efendim.

Cem Karaca'yı dinledik. Mersin'den sevgili radyo dostumuz Gürcan Hüsbal bütün dostlara armağan etmişti efendim. Şöyle bir bakıyorum, Ordu'dan selamlar gönderiyordu Leyla Çabuk. Pişman olur da bir gün şarkısını çalarsanız sevinirim demişlerdi. Dinliyoruz.

Ordudan Leyla Çabuk içinde efendim. Sanatçımız Vedat Kaptan Yurdakul seslendirdi bu güzel şarkıyı. Şadiye Turan Aktaş iyi akşamlar demişti. 15 Temmuz şehitlerimizi de saygıyla, gazilerimizi de anmıştı efendim. Zerrin Özer'den bir şarkı lütfen, teşekkür ederim diyorlardı. Buyursunlar.

İsviçre Möhlin'den Şadiye Turalı Aktaş için de efendim Zerrin Özer'i dinledik. Ve dostlardan teşekkürler gelmiş. Gürcan Üsval isteğinin ardından resmen ilkokul yıllarıma gittim. Teşekkür ediyorum Burak Bey demiş. Estağfurullah efendim sağ olun ben teşekkür ederim. Hatice Öney de teşekkür ediyorum harikasınız diyor. Ahmet Can alkışlarla teşekkür etmiş. Evet görebildiğim mesajlar böyle. Bir isteğimiz daha vardı. Şöyle bir bakıyorum. Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Karaleyla Çabuk İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal. Türkan Tanrıverler için Mustafa Yıldız Doğan'dan türkü rica ediyorum. Şehitleri Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun demiş. Amin efendim bir kez daha. Buyurun Mustafa Yıldız Doğan.

Mustafa Yıldız Doğan mikrofondaydı sevgili dostlar. Antalya'dan Veysel Şahin istemişti. Dostlar, bu hafta yayınımız 45 dakika kadar sürüyor. 15 Temmuz özel programları nedeniyle birkaç şarkı daha benim sistemden dinleyeceğiz efendim. Önce Bora Ayanoğlu mikrofona gelecek. Daha sonra da vedalaşırız.

Eski plaklar nostalji deyince gerçekten kayıtlar da biraz eskiydi galiba. Sonradan bozuldu Ayten Altman'ın o güzel sesini. Sonlara doğru biraz bozuk dinlemeye başladık. Özür diliyoruz efendim. Son anda Fatih Tesi de İstanbul'dan yetişti. Bu akşam size geç katılmak zorunda kaldım. TRT Dinle sayfasında canlı yayın bölümü bir türlü çalışmadı. Arada yapıyor böyle demiş. Galiba maç olduğu zamanlar yapıyor olabilir. Bir dahaki sefere dikkat edin. Fatih Bey dediğim doğru mu? Maç saatiyle çakıştığı zaman mı bilemiyorum. Bir de isteği var ama ne yazık ki Banu Kurbağa unutuluru dinleyemeyeceğiz. Çünkü program süremizin sonuna geldik. Dostlar kalplerin, seslerin ve duyguların buluştuğu programda akşamın adresinde bu akşam da bize ayrılan süre burada bitiyor. Canlı yayınımız biraz erken noktalanıyor ama bu anlamlı günde gönüllerimiz yine tek bir yürek olarak attı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanımız için canını siper eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor. Gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan Danimarka Kopenhag'dan Hatice Öne'ye, İsviçre Mölin'den Şadiye Tural Aktaş'a, Ankara'dan bizlere tipi tip karikatürleriyle nostalji rüzgarları estiren Ahmet Can'a, Antalya'dan Veysel Şahin'in selamladığı tüm dostlara gönülden teşekkürler. Bizleri ilkokul yıllarına götüren Gürcan Üspal'a, Adana Karataş'tan Sevinç Hanım'a, Ordu'dan Leyla Hanım'a, Tokat'tan İlyas Aydın'a, Eskişehir'den İbrahim

İbrahim Bey'e, Ceyhan'dan Abdülkadir Bey'e ve Bolu Mengen'den Taceddin Kulağa selam olsun. Teknik Masa'da bu anlamlı yayını sizlere bu akşam Ali İhsan Yıldız ulaştırdı. Yarın akşam saat 22'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeniden buluşana dek unutmayın dostlar, zaman geçiyor ama sesler ve duygular kalıcı oluyor. En içten sevgilerimle, hayırlı geceler.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Fethullahçı terör örgütü devletin pek çok kritik kurumunda olduğu gibi savunma sanayi alanında da çeşitli yöntemlerle etkili olmaya ve Türkiye'nin kapasitesini zayıflatmaya çalıştı. Peki örgüt savunma sanayini hangi yollarla sabote etti? Kritik projeleri ve kurumları nasıl etkiledi? Bu girişimlerin Türkiye'nin

0: Değerli takipçilerimiz, Başaramadılar Podcast serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Sizlere Ankara'dan TRT stüdyolarından sesleniyoruz. Konuğumuz savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Mevlütoğlu.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Efendim 2016'ya kadar Türk savunma sanayinde FETÖ'nün sabotaj ve yavaşlatma faaliyetlerine rastlıyor muyuz? Bunların kapsamı ve etkisi ne oldu?
1: Bu sorunun yanıtı evet. Fethullahçı terör örgütünün savunma sanayine yönelik hamlelerini, sabotaj ve yavaşlatma girişimlerini iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi sektöre ilişkin kamu kurumları ve aynı zamanda şirketlerin organizasyonel yapıları, kadrolarına yönelik hamleler. Bu bağlamda insan kaynakları politikaları, özellikle kritik konumlardaki çok ciddi deneyime, bilgi birikimine sahip personelin yıldırılması, işlevsizleştirilmesi, mobbing olarak tabir edilen uygulamaların yapılması suretiyle projelerinden uzaklaştırılmaları, işlevsiz pozisyonlara aktarılmaları ve hatta şirketlerinden, kurum kuruluşlarından veyahut sektörden uzaklaştırılmaları politikaları denebilir. İkinci kategoride ise proje odaklı sabotaj ve yavaşlatma faaliyetleri. Burada özellikle karar alıcı ya da karar alıcılara nüfuz edebilecek FETÖ mensuplarının projelerde bürokratik engeller çıkarmaları, süreçlerde bazı bilinçli, kasıtlı yavaşlatmalar, çok hesapta olmayan bazı ilave isterler, bazı dokümantasyon talepleri, test talepleri gibi çoğunlukla çok acil ihtiyaç duyulan projelerin geciktirilmesi, bazen iptal edilmesi veyahut yurt içinden karşılanabilecek bazı ürünlerin yurt dışından hazır alım suretiyle temin edilmesi gibi hamleler yaptıklarını biliyoruz. Bu iki kategoride de FETÖ'nün savunma sanayine yönelik sabotajları, aktiviteleri özellikle 2010-2012 arası dönemde zirve yapmıştı. Bu dönem kritik çünkü bu dönem aynı zamanda Türkiye'nin terörle mücadelede çok daha yoğun bir dönem içerisinde olduğu bir süreçti. Özellikle sınır ötesinden kaynaklanan bölücü terör örgütüyle mücadelede savunma sanayinin ürünlerine, teknolojilerine, sistemlerine çok yoğun ihtiyaç duyulduğu bir dönemdi. Tam bu dönemde aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesinin akamete uğratılması, ihtiyaçların zamanında ve yerli savunma sanayinden karşılanamaması yolunda FETÖ'nün çok ciddi çabalarının olduğunu gördük. Ben de aslında şahsen bu dönemin bir tanığıyım diyebilirim.
0: Peki Sayın Mevlütoğlu, 15 Temmuz sonrası dönemde savunma sanayi alanında ne gibi atılımlar yaşandı ve bunların sahadaki karşılığı ne oldu?
1: Birincisi bu denklemden FETÖ parametresinin kalkmasıyla birlikte az önce bahsettiğim bu engelleme, yavaşlatma faaliyetleri neredeyse tamamen ortadan kalktı. Zaten bunlar adli süreçlere de konu olmakta. Bu yavaşlatmaların, bu sabotajların sorumluları için, hakkında da gerekli işlemler halen yapılmakta ya da yapıldı. FETÖ'nün bu denklemden çıkmasıyla birlikte aslında pek çok projede çok hızlı bir şekilde sahaya konulması, devreye alınması süreçlerine tanık olduk. Bilhassa insansız hava aracı gibi terörle mücadelede Türkiye'nin çok ciddi ihtiyaç duyduğu bir kalemde süratle kapasite artırımına gidildiğini gördük. Önce keşif gözetleme maksatlı olarak ardından silahlı insansız hava araçları şeklinde terörle mücadelede doğrudan sonuç alıcı bir kabiliyet kısa süre içerisinde inşa edilebildi. Bir diğeri de doğrudan FETÖ ile ilgili olmamakla birlikte Türk savunma sanayinin doğal gelişim süreci içerisinde özellikle 2000'li yılların başlarından itibaren başlayan o ivmelenme 2010'lu yıllarda prototiplerin ürüne dönüşme sürecine sahne oldu. Yani 2010'lara kadar Türk savunma sanayinin geliştirme, tasarım ve test süreçlerini yürüttüğü projeler 2010'ların ortalarından itibaren artık kullanıma hazır, devreye alınmaya hazır hale geldiler. Bu da aslında savunma sanayinin vites arttırma sürecine denk geldi. FETÖ'nün buradaki yavaşlatıcı ve engelleyici faktörün ortadan kalkmasıyla birlikte terörle mücadele ve sınır ötesi harekatlarda Türk savunma sanayinin ürünleriyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin hareket kabiliyeti, etki kabiliyeti çok ciddi bir şekilde bu dönemde artış gösterdi.
0: Son 10 yılın en kritik projeleri sizce neydi?
1: Bu son 10 yılda tabii ki en başta gelen kritik proje olarak herhalde insansız hava araçlarını sayabiliriz. Türk savunma sanayinin güzide kurumları arasında yer alan Türk Havacılık Uzay Sanayi ve Baykar başta olmak üzere şirketlerimizin geliştirdiği Anka, Bayraktar TB2, Aksungur, Bayraktar Akıncı gibi insansız hava araçları az önce bahsettiğim süreçte terörle mücadele

0: de stratejik etki yaratan unsurlar oldular. Çünkü bunlar çok gelişmiş elektronik harp ve keşif gözetleme kameralarıyla, sistemleriyle donatılmış platformlar. Bu sensörleri, kameraları Aselsan geliştirip üretmekte. Hassas vuruş kabiliyetine sahip hassas güdümlü silah sistemleriyle donatıldılar. Roketsan ve TÜBİTAK SAGE'nin ürettiği mühimmatlar. Bunlarla birlikte insansız hava araçları sınır içinde terörle mücadelede, Suriye, Kuzey Irak, Libya, Dağlık Karabağ gibi harekat ortamlarında hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem dost ve müttefik güçleri sahada oyun değiştirici, doğrudan sonuç alıcı kabiliyetler sundular. Bir diğer kategori olarak deniz sistemlerini, askeri denizciliği sayabiliriz. Burada en başta MİLGEM, Milli Savaş Gemisi programı adı altında yürütülen korvet ve fırkateyn inşa programlarıyla Türk askeri denizcilik sektörü çok ciddi bir kapasite sıçraması sağladı. Hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de Ukrayna, Pakistan, Malezya gibi dost ve müttefik ülkelerin donanmaları için çok farklı konfigürasyonlarda savaş gemilerini kendi özgün imkanlarımızla, kendi konsept ve doktrinlerimizle tasarlar ve inşa eder hale geldik. Deniz alanında şüphesiz TCG Anadolu'yu bahsetmeden geçemeyiz. Çok maksatlı amfibi taarruz gemisi. Türkiye'nin kuvvet aktarım kabiliyetini çok uzak coğrafyalara taşıyan hem bayrak gösterme hem amfibi harekat hem de savaş dışı harekatlarda Türkiye'nin askeri ve stratejik görünürlüğünü, kuvvet öz kütlesini çok ciddi bir şekilde artıran stratejik bir platform. Nitekim bu platform kısa süre içerisinde hizmete alınarak hem Türkiye'nin milli operasyonlarında, görevlerinde hem de çok uluslu harekatlarda harekata hazır hale geldi. Bir diğer önemli alan olarak muhtemelen sayabileceğimiz bir kategori elektronik harp sistemleri olarak sayılabilir. Türk savunma sanayi başta Aselsan olmak üzere çok sayıda şirketiyle birlikte hava, kara ve deniz konuşlu elektronik istihbarat, elektronik harp sistemleri geliştirmekte. Bunları insansız hava araçlarında, farklı deniz ve kara platformlarında kullanmakta ve bu suretle kendi bölgesinde çok geniş bir coğrafyada elektromanyetik spektrumda bir hakimiyet sağlayabilmekte. Ve bu kabiliyet yavaş yavaş artık dost ve müttefik ülkelerinde istifadesine sunulmakta. Son olarak da Altay Milli Ana Muharebe Tankı'yla sembolleşen kara araçları sektörünü herhalde zikretebiliriz. Türk savunma sanayinin en güçlü olduğu kategorilerden birisi hiç şüphesiz kara araçları sektörü. Hem ana muharebe tankı hem zırhlı muharebe araçları hem de farklı kategorilerde kara araçlarının, kara sistemlerinin tasarım, üretim ve donatımını tamamen yerli imkanlarla yapabilir haldeyiz. Zaten savunma sanayimizin bu yetkinlikleri insansız hava aracı ve kara aracı sektörü başta olmak üzere Türkiye'nin ihracat alanında da son yıllarda süratle artan bir ivme kazanmasını mümkün kıldı. Nitekim geldiğimiz noktada Türk savunma sanayinin 5 firmasının dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasına girdiğini görüyoruz. Savunma sanayimizin toplam ihracat hacminin 10 milyar doları aştığını görüyoruz. Bunlar son 20 yılda elde edilen çok dikkat çekici, kayda değer başarılardır.
1: Efendim, merakla beklediğimiz bir başka başlık da Kaan projesi.
0: Milli Muharip Uçak Kaan aslında Türk savunma sanayinin ve genel olarak Türkiye'nin en büyük, en önemli, en stratejik projelerinden biri, hatta belki birincisi. Burada hedeflenen 5. nesil olarak nitelendirdiğimiz bir muharip uçak, Türk Hava Kuvvetleri'nin 2030'lu 40'lı yıllarda ana omurgasını teşkil edecek bir savaş uçağı. Ancak yalnızca bununla sınırlı değil. Böyle kabiliyetli ve nitelikli bir uçağı geliştirmek için Türk savunma sanayinin çok ciddi bir kapasite genişlemesine ihtiyacı var. Aslında Kaan bu anlamıyla da Türk savunma sanayinin kabuk değiştirmesine, dönüşüm geçirmesine vesile olacak bir proje. Çünkü uçağın ana yüklenicisi Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ, uçağın sensörlerinin ana yüklenicisi Aselsan, silah sistemlerinin sağlayıcısı Roketsan, bunun dışında TYİ-TR motor ortaklığında milli güç sistemi turbofan motoru TF-35000 geliştirilmekte. Bunların hepsi çok iddialı, teknolojik olarak çok ileri programlar. Dolayısıyla aslında Kaan'ı bir program değil, bir projeler bütünü olarak nitelendirmek mümkün ve başarıyla tamamlandığı surette Türk savunma sanayinin aslında küresel iddiası içinde çok ciddi bir vesile olacak. Bu anlamda çok önemsediğim ve Türkiye için de stratejik bir dönüşme vesile olacağı için aynı zamanda da çok önemli olduğunu düşündüğüm bir proje.
1: Sayın Mevlütoğlu, ülkelerin savunma

0: savunma sanayi yatırımları dış politikada da belirleyici bir rol oynuyor.
1: Evet.
0: Türkiye'nin dış politikasında savunma sanayi peki nasıl bir işleve sahip?
1: Bunu da birkaç farklı kategoride ele almak mümkün. Öncelikle hiç şüphesiz savunma sanayi bir endüstriyel sektör olarak ihracat üzerinden ülkeye döviz kazandıran bir sektör olarak nitelendirilebilir. Ancak savunma sanayinin ürünü tabii ki silah sistemleri, savunma sistemleri ve ülkelerin sınırlarının güvenliklerinde, terörle mücadelelerinde, ulusal çıkarlarının korunmasında ana aktörler olarak bu ürünler kullanılıyor. Dolayısıyla bir savunma ürününün ihracatı satıcı ve müşteri ülke arasında çok farklı bazı ilişkilerinde kurulmasına vesile oluyor. Bu yalnızca bir ürün olarak değil, aynı zamanda diplomatik bir bağ, aynı zamanda askeri bir bağ ve hiç kuşkusuz endüstriyel teknolojik bir bağ olarak tezahür ediyor. Daha somutlaştıralım. Türk savunma sanayinin bugün en önde gelen ihracat kalemlerinden birisi hiç kuşkusuz insansız hava araçları. Bayraktar TB2 başta olmak üzere Türk savunma sanayinin ürettiği çeşitli insansız hava araçları Afrika gibi, Asya gibi çok farklı bölgelerde çok sayıda ülkenin kullanımına sunuldu. Bu ürünlerin satışı ile birlikte Türkiye aynı zamanda bunların bakım, onarım, güncellemelerinin desteğini sağlamakta. Dolayısıyla bir endüstriyel ilişki kurulmakta. Türkiye yalnızca bunları ürün olarak değil, aynı zamanda bunların kullanım konseptleri, bunlarla ilişkili deneyimleri de aslında paylaşmakta ve bu surette de müşteri ülkelerle, alıcı ülkelerle askeri ve diplomatik bazı başka bağlar da kurulmakta. Dolayısıyla savunma sanayi ihracatını aynı zamanda Türkiye'nin bu hedef bölgelerdeki diplomatik ilişkilerinin, diplomatik çıkarlarının da bir vesilesi, bir unsur olarak çok rahatlıkla görebiliriz. Nitekim biz aslında bu etkiyi şimdiden Afrika'da, özellikle Sahraaltı Afrika'da gözlemlemekteyiz. Türk savunma sanayi ürünlerinin ihracatı ve bunların başarılı bir şekilde kullanılmalarıyla birlikte Türkiye'nin diğer sektörlerde de bu bölgelerdeki etkinliği artabilmekte. Türkiye'nin diplomatik görünürlüğü bu ülkelerle ikili ilişkilerinin gelişmesine de vesile olabilmekte. Tabii burada Avrupa için özel bir bahis belki açmakta fayda var. Baykar'ın en son kamuoyuna da yansıyan malum İtalya'da bir şirketi satın alması, önde gelen bir başka İtalyan savunma sanayi firmasıyla ortak girişim kurması ve ortak ileri teknoloji projelerine artık girişmesi. Bu anlamda aslında Türkiye için çok önemli bir başka fırsat penceresinin de açıldığını gösteriyor. İleri teknoloji alanlarında Avrupa ülkeleriyle, Batı ülkeleriyle çok farklı teknoloji geliştirme, ortak ürün üretme ve üçüncü pazarlara sunabilme anlamında Türkiye'nin masaya çok daha güçlü bir şekilde artık oturduğunu görüyoruz.
0: Bu başarıların arka planındaki insan kaynaklarına da bir parantez açalım Sayın Mevlütoğlu.
1: Tabii şimdi savunma sanayi özelliği itibariyle, özü itibariyle ileri teknolojinin çok yoğun olduğu bir sektör. Dolayısıyla özellikle mühendislik disiplinlerinin çok yoğun aktif olduğu bir sektör. Ben de bir mühendisim. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Akabinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans doktora programlarına devam ettim. Dolayısıyla burada ben de bu mühendis kadrosunun içindeyim diyebilirim. Sık sık çok yakinen tanık oldum ki aslında Türkiye'de verilen mühendislik eğitimi ve bu mühendis kadrosunun en üst seviyesi savunma sanayini öncelikli olarak tercih ediyor. Bu sektör için çok sevindirici, çok olumlu bir nokta. Ve yine sık sık bizzat tanık oldum ki aslında dünyadaki muadillerinden, özellikle Avrupa, Amerika'daki muadillerinden hiç geri kalmayan bir nitelik setine, yetkinlik setine sahip mühendislerimiz. Kabiliyetler olarak temel mühendislik melekeleri anlamında sektörümüzün insan kaynağının çok ciddi bir avantajı olduğunu görüyoruz. Bunun üstüne aslında Türkiye'nin kendine özgü bir başka avantajı daha var. Çok fazla projemiz var. Çok fazla iddialı projemiz var. Bu iddialı projeler bilhassa genç meslektaşlarımın çok kısa süre içerisinde deneyim kazanması için, yetkinliklerini geliştirebilmeleri için fırsat sağlıyor. Bu Avrupa'da böyle değil. Bu kadar fazla yüksek sayıda iddialı proje yok. Dolayısıyla mühendislerimiz kısa süre içerisinde deneyim kazanıp bu deneyimlerini bizzat ürünleştirerek, sahada devreye alındığını görerek ve onları geliştirerek ciddi anlamda kısa süre içerisinde bir gelişme kaydedebildiler. Bu gelişmeyi biz aslında ürünlerimizin, projelerimizin hayata geçme sürelerinde sıkça gözlemliyoruz. Pek çok karşılaşılan sorunu çok dinamik, esnek, inovatif şekillerde çözdüklerine tanık oluyoruz. Bu anlamda aslında çok ciddi bir rekabetçi gücümüzün insan kaynağında yattığını rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mevlütoğlu katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Sağ olun.
0: Değerli takipçilerimiz, podcast serimizin bu bölümünde 15 Temmuz 2016 sonrası Türk savunma sanayindeki gelişmeleri konuştuk. Başka bir seride buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Şerefli Yol 3. Bölüm. Yazan Cenap Ozankan, yöneten Kemal Bekir, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Hamiyet Kolçalar, Hamdiye Hanım Nezahat Tanyeri, Talip Alev Sezer, Binbaşı Hilmi Bey Aytaç Yürük Aslan, Nermin Deniz Gökçer Perk, Güzide Hanım Nezihe Becerikli, İclal Candan İsen Say, Osman Erhan Yazıcıoğlu, Birinci Mülazım Nazmi Müşfik Kenter, Silvia Kadriye Kenter.
1: Mundros Mütarekesi'ni izleyen yıllarda İstanbul Merkez Kumandanlığı'nda vazifeli olan Binbaşı Hilmi Bey, divan yolunda çocukluğundan tanıdığı Talibe rastlar. Delikanlının çalışma ihtiyacında olduğunu anladığından onu polis müdürlüğü siyasi kısım müdürüne bir kart yazarak gönderir. Bundan sonra Osman'la arkadaşı Recep, İstanbul halkına ve aydınlara işkence eden yüzbaşı Bennett'e bir suikast düzenlemeye karar verirler. Bu arada İtalyan temsilciliğinde verilen baloda Sadrazam Ferit Paşa'nın katibinin karısı Güzide Hanım, kızı Nermin ve arkadaşı İclal bir ara yalnız otururlarken onları tanıyan Arif Bey yanlarına gelir. Balonun ilerlemiş bir saatinde yüzbaşı Bennett de sevgilisi Silvia ile baloya katılır. Talib'in askerlikten arkadaşı birinci mülazım Nazmi ise binbaşı Hilmi Bey'in emrinde görevlidir ve o tarihte Ankara'ya gelmiş olan Mustafa Kemal Paşa'ya fikren bağlıdır. Bir gün karısı İclal'den Nermin'in babası kanalıyla Üsküdar Müstakil Jandarma Takım Kumandanlığı'na tayin ettirilmesini ister.
2: Evladım, binbaşı beye ne emrediyorlar diye sormadım.
3: Amca, beni arzu edersiniz. Çay, kahve.
4: Evlat, hiç farkı yok. Ama çay daha iyi galiba.
5: Anne, hiç farkı yok diyorlar. Çayı daha fazla tercih ediyorlar.
2: Bu yağmurda buraya kadar zahmet etmişler. Çay demde zaten.
4: Nasıl olsa bir müddet buradayız. İçeriz.
3: Elbette efendim.
4: Kapıyı kapa da şöyle gel. Şimdi mevzuya gireceğim.
3: Evet efendim. Sağolunuz amca bey. Huzurunuzda içelim.
4: Canım, rahat ol.
3: Rahatım efendim. Dinliyorum.
4: Dediğim gibi. Hem müdürlükteki resmi vazifende çalışırsın hem de bize faydalı olursun.
3: Memnunlukla amca bey. Yalnız müdürümüz
4: ben var. Ben onun kulağını bükerim. Sana resmi işi aksatmayacak ve bu arada bize de çalışacak fırsatı verir.
3: O zaman çok daha rahat olur.
4: Tamam. Ben onu sana temin edeceğim.
3: Hay hay efendim, emrinizdeyim.
4: Şimdi evlat, ben yarın Arif Bey'le bunu hallettikten sonra sen çalışmaya başlarsın. Oldukça tecrübe sahibi oldun. Bu iş hem zor hem de tehlikelidir.
3: Merak etmeyin efendim. Allah yardımcımızdır. Benden istedikleriniz?
4: Ferit Paşa yalısında olup bitenler. Önce oraya girip çıkanlar ve asıl orada alınan kararlar. Asıl işgal kumandanlığının mütareke hükümlerini tatbikiyle ilgili tedbirler. Silah depolarının muhafaza durumu ve silahlı birliklerin beklenen kuvvet kaydırmaları. Bunlara dair raporlar ve planlar.
3: Evet, yalnız efendim...
4: Biliyorum, vereceğim hepsini, vereceğim. Biliyorum isteyeceklerini. Bizim edindiğimiz istihbarata göre Ferit Paşa'nın bütün kararlarını yazan, gelen raporları saklayan, görüşmelerinde bulunan, hemen her gittiği yere götürdüğü bir yakini var. Hususi katipliğini yapıyor. Kısacası yerli yabancı bütün yazılı hususlar gizli evrak onda.
3: Evet efendim, bu nokta biliyorsun, çok mühim.
4: Ferit Paşa'nın yalısı Balta Limanı'nda. Bütün toplantılar hemen hemen orada oluyor. Kararlar da oradan çıkıyor. Onların hepsi, müsbetteleri, temizleri bu bahsettiğim katipte. Daima yanında bir çanta taşır bu adam.
3: Bu adamı o zaman izlemem gerek. Aranılan bilgiler bu bahsettiğiniz çantadadır.
4: Öyle olacak. Çantayı ele geçirmek lazım ama artık gerisi sana kalmış.
3: Gerekeni yapmaya çalışacağım bey amca. Gerçi çok zor ama bakalım, bir kolayını buluruz belki.
4: Göreyim seni Talip.
3: İnşallah efendim.
2: Talip!
5: Geliyorum anne.
2: Alıver tepsiyi evladım.
5: Alayım anne. Aman dökmeyelim.

0: niyetinde geldin İjlercim. Pek sevindim. Şöyle geçsen. Dur anneme haber vereyim. Dün gece seni görmüş rüyasında, sabah söylüyordu. Mutfaktadır. Anne!
1: Ne var kızım?
0: Kapı çalınıyordu ya, İjlermiş. Gelir misiniz?
1: Geliyorum yavrum.
2: Nermin'cim, rahatsız etmeseydin anneni.
0: Bitmiştir aşçıya tembihi. Nasılsın, görüşmeyelim?
2: İyiyim şekerim, hep ev işleri. Annem de arada sırada işleri yoluna koymasa halim harap.
0: Nazmi Bey nasıl?
2: İyi çok şükür. Neredeyse

0: ise yüzünü göremeyeceğiz. Bazı geceler gelmiyor.
1: Yalnız mı kalıyorsun peki?
0: Bereket annem yakın olduğu için geceleri onunla dadım geliyor benimle kalmaya.
1: Ya baba?
0: Onu sorma. Takılıyormuş anneme. Hanım bu yaştan sonra yeniden bekarlığa mı başlıyoruz diye.
1: Aman pek hoş. Amca şakacıdır zaten.
2: Ah aman benim kızım gelmiş. Hoş geldin yavrum.
0: Öpeyim teyzeciğim.
2: Ben de seni öpeyim yavrum.
1: Özlemiştik. Biz de sana gelemedik.
0: Ya teyzeciğim ben evlendikten sonra görüşmemiz uzadı. Kaç ay önceydi o gittiğimiz balo?
1: 3 ay oldu.
0: Balodan sonra nişan, hemen evlenme derken...
2: Kısacası evlenmesi yüzünden hasret kaldı kızımıza değil mi? Şaka söylüyorum evladım şaka. Her şeyden önce senin mutluluğun gelir. Damadımız nasıl, iyidir inşallah?
0: Ellerinizden öper teyzeciğim. Yalnız bir derdi var.
1: Derdi mi?
2: Derdi mi? Aman ya hayrola.
0: Merak etmeyin, bir isteği sizlerden bir ricası.
2: Aman yüreğim apladı yavrum. Neymiş istediği kızı?
0: Vazifesinin değiştirilmesini rica ediyor. Eğer mümkünse Üsküdar Müstakil Jandarma Takım Kumandanlığı'na yapılabilirmiş tabii.
1: Tabii hiç de zor değil. Babama hemen söyleriz değil mi anne?
2: Elbette söyleriz. Hiçbir şey değil istediği. Hem sen ona söyle bakayım. Yakın mı yüzbaşılığa terfiyi?
0: Bir senem daha var diyordu geçenlerde.
2: Bak kızım halife orduları kuruluyor. Hem oraya tayinini yaptırırız hem de terfiyini çabuklaştırırız.
1: Nasıl olur anne zamanı gelmeden...
2: Nasıl olmaz, padişahtan irade bile çıkar. Ne dersin kızım?
0: Vallahi bilmem ki teyzeciğim.
1: Bugünkü vazifesinden memnun değil demek.
0: O her yerde vazife yapar ama Nermin'ciğim... söylediğim kumandanlık üstünde ısrarla durdu.
2: Evladım sen benim dediğime kulak ver. Bak göreceksin ne kolay olacak. Hem seçkin bir vazife.
0: Bilmem ki teyzeciğim.
3: İşte Osman. Sana bahsettiğim sadrazam yalısı.
4: Abi bak. Hı. Bir kıpırdanma var yalının kapısında.
3: Evet. İyice karanlık basmadan katip ve yalıdan ayrılıyor galiba.
4: Şimdi ne yapacağız?
3: Arabaya binsin de hele. Evet gene aynı yoldan dönecek evine. Elinde tuttuğu çantayı görüyor musun?
4: Evet abi. Doluya da benziyor.
3: Ha işte. Çantadaki evrakta kim bilir ne sırlar vardır. Binbaşı ilmi beye lazım olanları.
4: Çantayı uçuramaz mıyız abi?
3: Olur mu baksana muhafızlara.
4: Hani ne bileyim abi başka çare göremiyorum da.

0: Anne babam bu akşam biraz gecikti.
1: Ne yapsın kızım, mühim işleri vardır.
0: Mühim iş, mühim iş. Ne zaman sorsam o da aynı cevabı veriyor.
1: Tabii kızım. Ne desin? Sadrazam da çalışıyor, devlet işleri.
0: Ne bitmez, ne gizli işler bunlar. Çalışma odası da hep kapalıdır.
1: Neden? Geçen gün hep açıktı ya. Mektuplarını geç saate kadar yanında İngilizceye çeviren sen değil miydin ha? Bazı şeyleri de saklı tutabilir.
0: Hoşuma gitmiyor yabancı makamlara yazdıkları.
1: Nasıl yani? Koca adam bilmez mi neyi yazacağını?
0: Bilir ama son derece boynu eğik ifadeler. Canım biz esiri miyiz bu adamların?
1: Yok. Ama herhalde öyle yazmak icap ediyordur yavrum.
0: Geçen gün İstanbul'daki kumandanın İngilizce mektubunu tercüme ettim kendisine. Bize yukarıdan emredişlerine çok canım sıkıldı doğrusu.
1: Babanın da hoşuna gitmemiştir ama ne yapsın kızım?
0: Hoşuna gitmediyse bize yakışan şekilde mektubun karşılığını verirdi.
1: Oh Nermin'ciğim kızım, sen bunlarla üzme kendini. Bak şimdi bu akşam uygun bir şekilde İcler'in kocası için isteğini açarız kendisine.
2: Adamın arkasındaki muhafız bizden şüphelendi mi ne? Birkaç sefer baktı bize.
3: Ben de gördüm bizim tarafa baktığını ama bize değil. Bu kıyafetteyken bizden pek şüphelenmez.
2: İnşallah öyledir.
3: Öyle öyle ben bilirim.
2: Bakalım ne kadar sürecek bu izleyiş.
3: Çok süreceğini zannetmiyorum. Çünkü iskeleye adam almaya ne araba geldi ne de bir şey.
2: Bu akşam eli boş döneceğiz abi. Vaziyet ümitli değil.
3: Bu işlerde sabır şart. Bir gün, iki gün, beş gün, iki hafta.
2: Abi ilerideki köşke girecekler galiba.
3: Evet evet öyle anlaşılıyor. Demek adam orada oturuyor.
4: Yorgun musun?
5: Yok pek sayılmaz.
4: Yorgunluk alır diye sana dadım sevdiğin çorbayı yaptı.
5: Eksik olmaz.
4: Annemle gelirken de nefis bir baklava açmışlar, onu getirdiler.
5: Ne zahmet ediyorlar canım.
4: Yok annem damadını sever bilirsin.
5: Sana onu sorayım diyordum İciler. Açtın mı isteğimizi Güzide Hanımlara?
4: Açtım.

0: Nermin'e de söyledim, annesine de rica ettim.
1: Ne dediler?
0: Tabii hiç zor bir iş değil dediler. Hemen söyleriz dediler.
1: İyi öyleyse. Yakınlık göstereceklerinden emindim ama ufak bir rica bile olsa ağırca geliyor insana.
0: Daha iyi bir tayin bile yaptırtırız dedi Güzide Hanım.
1: Ne tayini? Biz başka bir tayin istemedik ki.
0: Güzide Hanım terfiinin zamanını sordu. Hem onu çabuklaştırırız dedi. Hem de Kuvayi İnzibatiye'ye tayinini yaptırtırız.
1: Kuvayi İnzibatiye'ye mi?
0: Daha seçkin bir vazife dedi Güzide Hanım.
1: Allah kahretsin be. Nereden çıkardı bunu? Ben sana söylemedim mi Üsküdar Müstakil Jandarma Takım Kumandanlığı diye?
0: Söyledim onu. Söylemez olur mu?
1: O halde sen Kuvayi İnzibatiye'nin ne olduğunu biliyor musun?
0: Ben söyledim senin hangi vazifeyi istediğini. Hem de tekrar ettim.
1: Söyledin ama baksana karşındakinin teklifine. Sen biliyor musun Kuvayi İnzibatiye'nin ne olduğunu?
0: Saltanatı koruyacak.
1: Saltanatı koruyacak ama kime karşı biliyor musun? Ankara'ya karşı. Şu İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin, memleketin her tarafındaki müstevlilerin, senin gibi genç kadınlarımıza, kızlarımıza yaptıkları saldırmalara karşı koyan kuvvete karşı. Daha geniş manasıyla memleketin her tarafını kirleten dış düşmanlarına karşı mücadeleye hazırlanan kuvvete karşı. Mustafa Kemal Paşa adında bir adam topyekin mücadeleyi binbir güçlük içinde hazırlasın. Bir de onu içeriden vurmak için hilafet ordusu adında hainler ve çapulcular fırkası kurulsun. Anladın mı şimdi?
0: Kabahat sende değil bende. Daha önce anlatmalıydın bunu bana, keşke.
1: İyi ama az çok fikir sahibisindir diye düşünmüştüm.
0: Yazık ki değilmişim. Ama inan ki Güzide Hanım'a o vazifeyi istemediğini belli ettim. Yani demek ki içime doğmuş.
1: Şimdi geç oldu, bu saatte olmaz. Ama yarın sabah erkenden götüreceğim seni Güzide Hanımlara. Ben girmem tabii köşke. Beyi köşkten çıkmadan sen orada olacaksın. Kuvayi İnzibatiye'ye tayini istemediğimi, onları hele adamı işkillendirmeyecek şekilde anlatacaksın. Bizi memnun etmek istiyorlarsa Üsküdar'daki vazifeye tayinimi gerçekleştirmelerini rica edeceksin.
0: Peki sinirlenme. Sabahleyin erkenden gideriz. Söylerim istediğin gibi.
1: Ölüm benim için daha iyidir Kuvayi İnzibatiye'ye katılmaktan.
0: İnşallah Nermin'in babası hemen teşebbüse geçmemiştir.
1: Bilmem orasını. Ne yapıp yapıp bu işi düzelteceksin. Benim için ölümün daha iyi olduğunu söyledim. Yemek memek istemiyorum. Boşuna hazırlama.
2: Oğlum. Mehmetçi.
3: Buyurun kumandanım.
2: Beni biraz sonra bir delikanlı gelip arayacak. Bırakırsın içeri. Orta boyludur. Ben odamdayım. Anladın mı?
3: Anladım kumandanım.
2: Nazmi. Nazmi. Bak buraya.
1: Affedersiniz kumandanım. Buyurun efendim.
2: İşin var mı?
1: Koğuşa bakacaktım kumandanım.
2: Geldi mi Erzak?
1: Geldi kumandanım.
2: Pekala. Gel bakalım biraz konuşacağız.
1: Baş üstüne kumandanım.
2: Merkez kumandanı bir şey söyledi mi sana?
1: Harbiye nezaretinde olacağını söyledi efendim öğleye kadar.
2: Pekala, iyi öyleyse. Şu kapıyı iyi kapatır gel. Söyle o başı kimseyi bırakmasın bu kata. Talip gelecek ama nizamiye nöbetçisi tembihli. Kapıyı görüyoruz zaten. On başı kimseyi çıkarma buraya.
3: Baş üstüne kumandanım.
2: Otur şuraya. Geyre'den gelen haberi biliyor musun?
1: Hayır efendim, lütfederseniz.
2: Ali Fuat Paşa'nın kuvvetleri Kuvayi İnzibatiye birliklerine şiddetli bir darbe indirmiş. Bir alay tamamen bozulmuş, öbürü de panik haline yakınmış.
1: Evet efendim, hükümet şimdi yeni bir fırka daha meydana getirme kararındaymış. Şüphesiz biliyorsunuz.
2: Evet biliyorum, zabit ve asker temin etmeye çalışıyorlar.
1: Belki bulacaklar ama bu pek kolay olmayacak.
2: Kursalar bile öbür fırkayı, gene de birinci fırkanın akıbetinden kurtulamayacaklar gibime geliyor.
1: Şüphesiz söylediğiniz gibi olur kumandanım.
2: Talip geliyor.
1: Çok iyi kumandanım, arkadaşımdır. Kumandanım, öğleye kadar bana izin lütfetmenizi arz edeceğim.
2: Senin bugün bir düşüncen var. Pekala, hemen git.
1: Sağ olun kumandanım. Koş Talipciğim, koş. Kumandanım seni bekliyor.
4: Ne o, gidiyorsun ha?
1: Kusura bakma, bir iş var da.
4: Hürmetler efendim.
2: Hoş geldin evlat. Seni bekliyordum. Kapıyı iyice kapatıyor. Otur bakalım. Nasılsın? Haberler?
4: Haberler iyi efendim.
2: Ne?
4: Ferit Paşa'nın yalısından çıkan kişinin evini öğrendim efendim.
2: İyi ama arkası. Yalda alınan kararlara dair bir şey sızdıramadın mı? Biliyorum kolay değil ama.
4: Efendim hayli zor ama üzerindeyim. Yapacağız bir şey. Yardımcım bir fedai var Osman. Sizin de himmetinizle Benet'ten kurtulan
2: Anladım Osman'ı. İyi. Bildiğim kadar açık göz ve hele cesur çocuktur.
4: İşte onunla efendim. Şimdi bulduğumuz köşkü gözetlemek, o kişiyi belli etmeden izlemeyi düşünmek kararındayız.
2: Hadi bakalım bekleyelim. Bu herifler işi azıttı. Hem Anadolu hem Rumeli yakasındaki silah depolarına takviye birlikleri getiriyorlar. Bir de halife ordusu. Diken üstündeyiz.
4: Sabahlar

0: münasebet. Ayrılın yanımdan.
1: Sizinle komşu sayılırız. Her gün sizi görüyorum. Ben de sizin gibi talebeyim. Arkadaş olmak
0: eğer... Tanımadığım kimseyle arkadaş olmam. Lütfen çekilin yanımdan.
1: Niçin? Tanışırız. Annelerimiz de bir münasebetle tanışır olur biter. Sizi beğenmem ve tanışmak istemem suç mu?
0: Suç veya değil, istemiyorum.
1: Büyük bir suç değilse pekala arkadaş olabiliriz.
0: Olamaz öyle şey.
1: Neden olmasın küçük hanım? Lütfen açıklayın, ben de size...
0: Hem babam sizi biliyor. Polise söylemiş, yakalayacak.
1: Ya öyle mi? Peki, ama siz düşünün birkaç gün. Eğer arkadaş olmayı kabul ederseniz ben sizi aynı yerde bulurum.
0: Dedim ya, beni bırakın artık.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Siz Matmazel Silvia'sınız. Evet evet, baloda görmüştük.
3: Kızınızın da arkadaşıyım kolejde. Ama ben daha büyük sınıftaydım.
2: İjler'in sınıfındaydınız galiba.
3: Evet, ama Nermin'le de görüşürdük. İjler'in adresini kaybettim de. İnsan bazen eski arkadaşlarını aramak ihtiyacını duyuyor. Onun için rahatsız ettim. Ne de olsa aynı mektepteniz. Nermin'le de bu arada arkadaşlığımızı tazeleriz diye düşündüm.
2: Peki kızım, haber vereyim. Salonu alırken kim olduğunuzu tanımadıklarından. Ama bir dakika sesleneyim. Nermin.
3: Duymadı galiba. Pek güzel çalıyor. Kolejde de çok güzel bir konser vermişti.
2: Fatma kadın, çık yukarı, Nermin Hanım'a haber ver, misafiri var.
3: Nermin beni görünce şaşıracak efendim. Ne kadar zaman sonra baloda karşılaştık.
2: Şimdi sizi daha iyi hatırlıyorum. Nermin'le mektep resminiz de vardı değil mi? O zaman da pek güzel bir kızdınız.
3: Çok naziksiniz efendim.
2: Şimdi iner Nermin.
3: Bir gün siz yoktunuz efendim. İciler, Nermin, ben bir saat kadar oturmuştuk bahçedeki kameryada. Zaman nasıl geçti?
4: Silvia!
2: Ya bak arkadaşım.
3: Çok şaşırdın değil mi?
4: Biraz. Ama çok memnun oldum gelişine. Aşağı yukarı 2 sene oldu görüşmeyeli.
3: Eski arkadaşlarımı İciler'le arayayım dedim. Bu arada seni görmek de pek sevindirecekti beni. İciler'in adresini sormak için seni aramam çok iyi oldu değil mi?
0: Ya o da pek sevinecek tekrar buluşursanız. Peki Silvia, nerelerdeydin sen bu kadar zaman?
3: İtalya'daydım. Sonra babamın vazifesi dolayısıyla bir ara İspanya'ya geçtim. Bak onu söyleyeyim. Çok üzüldüm harpte yenilmenize. Babamı İtalyan elçiliğinde vazifelendirdiler yeniden. Şimdi İstanbul'dayız. Ne kadar seviniyorum bilemezsin. Biliyorsun çocukluğum hep Boğaziçi tepelerinde geçti seninki gibi.
0: Ya nasıl bilmem. Anne görüyor musunuz Silvia bizi ne kadar seviyor.
2: Kızım ne de olsa İstanbul kızı sayılır.
0: Kuzum Silvia, onu çok merak ettik o balo gecesi. Nereden tanıyorsun o yabancı yüzbaşıyı? Tuhaf değil mi merakımız?
3: Yok söyleyeyim. Biliyorsunuz baloyu bizim temsilcilik veriyordu. Babamı çok iyi tanır Bennett. Ben de birkaç resmi kabulde tanıştım kendisiyle istemeyerek. Daha önce rica etti babama. Benimle gitmek istiyormuş baloya. Söz vermiş babam. O yüzden kıramadım. Hepsi bu.
0: Şimdi görüşüyor musun?
3: Yok pek sayılmaz. Hastanedeyken bu suikastten sonra geçmiş olsun demeye babamla gittiğimiz zaman bir kere görüştük. Hepsi bu.

15 Temmuz'da kanlı emellerine ulaşmayı hedefleyen hain terör örgütüne en güzel cevabı halk verdi. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenler, ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmak isteyenler 15 Temmuz'da hüsrana uğradı. Vatanı için kanını döken şehitlerimize, gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal Hayat Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile diyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Demir ağların hırçın ve ritmik melodisiyle şehrin kalbine doğru uzanan bir yolculuk burası. İstasyonlarda yankılanan düdük sesleri, ardında sadece duman ve vedalar bırakmaz. Her gar, her ray hattı aslında toplumsal bir dönüşümün, sessizce büyüyen bir uyanışın hafıza odasıdır. Sisin ve dumanın arasından süzülen o devasa çelik gövdeler, sadece ham maddeleri, kömürü ya da tüccarları bir noktadan diğerine sürüklemedi. O buharlı lokomotifler, asırlık uykusundan uyanmaya başlayan bir toplumun köklü fikirlerini, değişen dinamiklerini ve yeni bir dünyanın ayak seslerini de vagonlarında taşıdı. Programımızda bugün lokomotifimiz tarihin en az anlatılan ancak şehrin çehresini en derinden değiştiren bir güzergaha sapıyor. Bugün rayların üzerinde sadece lokomotiflerin ağırlığını değil, eşitlik, özgürlük ve adalet arayışıyla sokaklara çıkan

Dernekler kuran, toplumsal hareketlerin fitilini ateşleyen kadınların ayak seslerini taşıyoruz. Şehirdeki ağlar, kadın dernekleri ve toplumsal hareketler başlığı altında, demiryollarının kadınların kamusal alana çıkışındaki o muazzam ve örgütlü rolüne, tarihin en ücra dehlizlerine inerek, en üst sınırda genişletilmiş bir anlatıyla yakından bakacağız. Garların gölgesinde yeşeren bu muazzam uyanışı, sararmış belgelerin ve unutulmuş tanıklıkların rehberliğinde yeniden dinlemeye hazır mısınız? 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı insanlık tarihinin en hızlı, en sancılı kırılma noktalarından birine sahne oluyordu. Sanayi devriminin devasa, buharlı lokomotifleri dünyayı hızla küçültürken, demir yolları sadece coğrafi mesafeleri harita üzerinden silmiyor, aynı zamanda yüzyıllardır kemikleşmiş, dogmatik hale gelmiş toplumsal sınırları da yerinden oynatıyordu. Eski dünyanın o durağan, toprağa bağlı, kendi içine kapalı ve geleneksel yapısı, garların etrafında yükselen yeni yerleşim alanları, bacası tüten fabrikalar, devasa antrepolar ve hareketli ticari merkezlerle sil baştan inşa edilmekteydi. İşte bu devasa çarkların, hiç durmadan dönen o gürültülü dişlilerin arasında, o güne dek sadece ev içlerine, mahalle aralarına, görünmez ve aşılmaz toplumsal perdelerin arkasına sıkıştırılmış olan kadın figürü, demiryollarının sunduğu bu yeni, dinamik ve radikal hareketlilikle tanıştı. Bu tanışma sadece basit bir seyahat alışkanlığından ya da mekansal yer değiştirmeden çok daha fazlası, toplumsal bir devrimin, kolektif bir biçimlenmenin ilk ve en güçlü kılıcımıydı. Tren, o dönem için sadece teknik bir ulaşım aracı, zamandan tasarruf sağlayan bir mühendislik harikası ya da sat hız demek değildi. O, kadınların tek başına seyahat edebilmesini, o güne kadar nefes aldırmayan ataerkil aile yapısının ya da muhafazakar mahalle baskısının çizdiği o dar ve boğucu sınırların ötesine geçebilmesini sağlayan ilk büyük, korunaklı, kamusal özgürlük alanıydı. Tarihte ilk kez kadınlar yanlarında bir erkek refakatçi, bir aile büyüğü ya da icazet belgesi olmadan sadece bir bilet alarak bir şehirden diğerine tek başlarına özgürce gidebiliyorlardı. Kompartımanlar dış dünyanın yargılayıcı bakışlarından uzak, kendi kurallarını koyabildikleri birer geçici özgürlük adasına dönüşmüştü. Bu seyahatler kadınların eğitim almak amacıyla büyük merkezlerdeki okullara, yatılı idadilere ve nihayetinde darülfünunlara taşınabilmesini sağladı. Akabinde onları fabrikalarda, ticaret bürolarında, postanelerin telgraf odalarında ve matbaalarda iş gücünün aktif, vazgeçilmez birer parçası haline getirdi. Bu durum, kadının toplumsal statüsünde geri dönülemez, köklü ve sarsıcı bir eşiğin aşılması demekti. Coğrafi mesafeler tren hatlarıyla kısaldıkça, farklı şehirlerde yaşayan, farklı sosyal arka planlardan, farklı kültürlerden gelen kadınların birbirlerinin sesini duyma, ortak acılarını paylaşma ve en önemlisi ortak bir gelecek fikri üzerinde kolektif olarak düşünme ihtimali doğdu. Sevgili dinleyenlerimiz, bu tarihsel kesiti daha derinlemesine, daha titizlikle incelediğimizde, demiryolu hatlarının ilk ulaştığı büyük liman kentleri ve idari merkezler, aynı zamanda ilk kadın cemiyetlerinin kurulduğu, hak arayan ilk öncü kadın dergilerinin basıldığı ve dağıtıldığı ana üsler haline geldi. Rayların birbirine organik olarak bağlandığı bu şehirler, kadın mücadelesinin de fiziki, somut ve geçirgen ağını örüyordu. Matbaalarda büyük fedakarlıklarla, adeta iğneyle kuyu kazarcasına basılan, sansürün ve toplumsal engellerin gölgesinde var olmaya çalışan, kadın haklarından, eğitim hakkından, mülkiyet ve çalışma özgürlüğünden bahseden ilk mecmualar, tren vagonlarındaki posta çuvallarıyla taşraya, en ücra istasyon kasabalarına kadar güvenle ulaşılıyordu. Şehirde basılan akılcı bir fikir, rayların sayesinde bir günde Anadolu'nun kalbine iniyordu. Kadınlar, istasyon binalarının taş duvarlı, yüksek tavanlı bekleme salonlarında gizlice buluşuyor, uzun ve dumanlı tren yolculuklarında birbirlerine bu yeni fikirleri fısıltıyor, mecmuaları elden ele geçirerek çoğaltıyor ve hak arama mücadelesini bu modern ulaşım ağları üzerinden ilmek ilmek

örmek örgütlüyordu. Demir yolları kadını sadece mekansal olarak bir noktadan diğerine taşımıyor. Onu 100 yıllık o derin uykusundan uyandırıp fikri bir aydınlanmanın, sosyal bir şahlanışın tam ortasına doğru hızla sürüklüyordu. Sevgili dinleyicilerimiz, kadınların bu büyük toplumsal hareketlerdeki varlığı ve mücadelesi hiçbir zaman sadece seçkin salonlardaki entelektüel dergilerle ya da masa başı yazışmalarıyla, elitist tartışmalarla sınırlı kalmadı. Demiryolları kendi devasa sanayisini, devasa bürokrasisini ve iş gücünü yaratırken, kadının emeğini de o soğuk, sert ve ağır rayların üzerine silinmez bir biçimde bastı. Özellikle imparatorluğun son döneminde, büyük savaş yıllarında, o karanlık ve buhranlı günlerde ve peşinen gelen topyekün mücadelelerde, erkek nüfusun cephelere akın etmesiyle birlikte, cephe gerisindeki üretimin, haberleşmenin ve lojistiğin ayakta kalması hayati bir zorunluluk haline geldi. İşte bu büyük tarihi kırılma anında kadınlar, demiryolu hatlarının bakım ve onarımında, istasyonlardaki bilet satış gişelerinde, telgraf odalarının o hayati tıkırdayan hatlarında ve idari bürolarda ilk kez kitlesel olarak ve kamusal bir kimlikle görünür oldular. Onlar artık sadece yolcu koltuğunda oturan figürler değil, sistemin bizzat yürütmesini sağlayan akıl ve kol gücüydü. Milli mücadele yıllarına geldiğimizde ise bu emek, adeta bir vatan savunmasının, bağımsızlık yürüyüşünün ana omurgasına dönüştü. Kadınlar, raylar boyunca cephane ve erzak taşıyan lokomotiflerin odun ve kömür ikmalinde çalıştılar. Sabahlara kadar hatların sabote edilmesini önlemek amacıyla raylar üzerinde nöbet tuttular ve cephenin lojistik kaderini doğrudan değiştirerek tarihin akışına yön veren görünmez kahramanlar haline geldiler. Trenlerin garlara getirdiği sadece cepheden dönen yaralı askerler askeri mühimmat değildi. Trenlerin her bir çarkında, her bir vagon cıvatasında kadın işçilerin el emeği, göz nuru, vatan sevgisi ve dökülen helal alın teri vardı. Raylar onların fedakarlığıyla cilalandı. Lokomotifler onların inancıyla menzile ulaştı. Savaşların ardından gelen yeni devletin, yeni cumhuriyetin o coşkulu inşa döneminde bu teknik ve idari emek kaçınılmaz olarak beraberinde hak arayışını, sendikal uyanışı ve kurumsal örgütlenmeyi getirdi. Demiryolu işçilerinin, memurlarının ve teknisyenlerinin çalışma şartlarını iyileştirmek için başlattıkları ilk grevlerde, ilk hak mücadelelerinde kadınlar en ön saflarda bükülmez bir iradeyle kararlı bir duruş sergilediler. Artık istasyon binaları sadece yolcuların hüzünle ya da neşeyle beklediği gelip geçici mekanlar olmaktan tamamen çıkmıştı. Bu devasa taş yapılar, kadın çalışanların çocukları için kreş taleplerini, eşit işe eşit ücret haklarını, insani çalışma saatlerinin düzenlenmesini, doğum izinlerini tartıştıkları, dayanışma fonları kurdukları ve birbirlerine omuz verdikleri birer hak arama merkezine dönüştü. Aynı dönemde faaliyet gösteren kadın dernekleri de bu demiryolu ulaşım ağını muazzam bir toplumsal stratejiyle kullandı. Büyük kentlerin korunaklı, modern salonlarında kurulan bir yardım cemiyetinin ya da kadın hakları örgütünün idealleri, kara trenlerin vagonlarında yolculuk eden öncü kadın misyonerler, idealist öğretmenler ve fedakar hemşireler vasıtasıyla Anadolu'nun en ücra köşelerine, oradaki yoksul ve eğitimsiz taşra kadınlarına ulaştırıldı. Trenlerin durduğu her istasyon, bir kadının okuma yazmasıyla, temel sağlık bilgileriyle, zanaatle ve toplumsal bilinçle taşıdığı birer gezici okula dönüştü. Şehirdeki o çok sesli, karmaşık toplumsal ağlar, rayların çizdiği çizgiyi istasyon duraklarını birebir takip ederek genişledi. Kadınlar toplumsal hareketi adım adım büyütürken, modern ulaşımın getirdiği bu hız, kararlılık, disiplin ve dinamizmden, kelimenin tam anlamıyla lojistik ve moral bir güç alıyorlardı. Rayların birbirine bağladığı her istasyon, kadın derneklerinin yeni birer şubesi, toplumsal bilincin yeni birer kalesi oluyordu. Şimdi gelin tarihin bu mücadele dolu, sert, kurumsal ve gururlu sayfalarından edebiyatın, şiirin, tiyatronun ve hatıraların o korunaklı, derin hafızası

bazı odaklarına doğru bir geçiş yapalım. Dönemin tanıklıklarına, sararmış ana defterlerine, eski gazete tefrikalarına ve ilk baskı romanlarına baktığımızda tren yolculukları, ilk kadın romancılarımızdan ateşli aktivist kalemlere, cemiyet kurucularından meydanlarda gürleyen kadın şairlere kadar toplumsal dönüşümün öncüsü olan tüm kadınların hayatında sıradan bir yolculuk değil, birer sosyal laboratuvar, birer edebi gözlem mekanıdır. Memleketi karış karış gezen, cepheden cepheye, şehirden şehre fikir, umut ve inkılap taşıyan bu öncü figürlerin yolları hep bir şekilde garlardan, tren pencerelerinden ve buharlı vagonların koridorlarından geçmiştir. Onların yazdığı her satırda, her romanda, her şiirde trenin ritmik, metalik tıkırtısını ve o tıkırtının getirdiği değişim inancını, geleceğe duyulan o büyük güveni hissetmek bugün bile mümkündür. Çünkü tren vagonları o dönemin toplumsal şartlarında benzersiz, adeta mucizevi bir kamusal alanı ifade ediyordu. Normal şartlarda katı sınıf kuralları ya da geleneksel yapılar nedeniyle şehir hayatında, sokakta, mahallede asla bir araya gelmeyecek, birbirinin varlığından dahi haberdar olmayacak farklı toplumsal sınıflardan kadınlar aynı vagon kompartımanında saatlerce yan yana oturuyor, aynı kaderi paylaşıyor, dertleşiyor ve birbirlerinin yaşam hikayelerine pencereler açıyordu. Fabrikadaki mesaisine yetişmeye çalışan yoksul bir işçi kadının nasırlı, yorgun eliyle şehirde kadın hakları, kadınların seçme ve seçilme hakkı için gazetelerde köşeler yazan, konferanslar veren bir cemiyet yazarının eldivenli, zarif eli aynı kompartımanın puslu penceresine dokunuyordu. Ve o pencereden dışarıya, bozkırın ortasından akıp giden Anadolu topraklarına bakıldığında görünen manzara, kişisel hırsların, bireysel kaderlerin çok ötesinde ortak bir geleceğe açılıyordu. O pencereden bakınca eğitime özgürce ve eşitçe ulaşabilmiş kız çocukları, sokaklarında korkusuzca güvenle yürünebilen aydınlık şehirler ve kadının emeğinin sömürülmediği, erkeğin gölgesinde kalmadığı adil bir yaşam hayal ediliyordu. Vagonlar bu hayallerin mayalandığı, tartışıldığı, olgunlaştığı ve şehirden şehre taşınarak tüm ülkeye büyütülerek yayıldığı mekanlardı. Kompartıman aralarında yankılanan kadın sesleri geleceğin modern Türkiye'sinin manifestosunu fısıldıyordu adeta. İşte bu yüzden şehirlerde filizlenen kadın hareketleri rayların sağladığı bu muazzam insani etkileşimle evlerin kalın duvarlarını geleneksel aile sınırlarını aşarak kamusal alanın tam merkezine, meydanlara taştı. Derneklerin düzenlediği büyük kongreler, yardım organizasyonları, okuma yazma seferberlikleri, kadın sağlığı taramaları ve toplumsal bilinçlenme toplantıları hep demir yollarının canlandırdığı, istasyonların etrafında ticari ve kültürel olarak büyüyen dinamik şehir merkezlerinde o meydanlarda hayat buldu. Demir yolu kadını sadece taşradan kente getirmekle kalmadı. Onu toplumsal hayatın pasif bir izleyicisi olmaktan tamamen çıkartıp modern kent kültürünün, edebiyatın, siyasetin, sendikaların ve toplumsal hareketlerin tam merkezine lokomotif koltuğuna taşıdı. Kadınlar rayların üzerinde kendi tarihlerini, kendi kaderini tırnaklarıyla kazıyarak yazdılar. 1930'lu yıllarda genç cumhuriyetin demir ağlarla örüldüğü Anadolu'da, Ankara ve İstanbul'dan kalkan kara trenlerin pencerelerinden taşra kasabalarındaki kadınlara seslenen kadın aktivistler, Eskişehir, Kayseri, Sivas ve Erzurum garlarında peronları tıklım tıklım dolduran yerel halka kadın haklarını, yeni medeni kanunu ve kadının özgür geleceğini anlattılar. Cumhuriyetin ilanından sadece birkaç yıl sonra Devlet Demiryolları'nın idari kadrolarında ilk kadın şefler, ilk kadın harita mühendisleri, bilet kondüktörleri ve memureler asaletle yerlerini almışlardı. Türkiye'de kadın derneklerinin sendikal uyanışın ve toplumsal hareketlerin Anadolu toprağında kök salma, örgütlenme ve sesini duyurma kronolojisi,

demiryolu hatlarının genişleme haritasıyla birebir örtüşmektedir. Kadınlar Cumhuriyet'in demir ağları üzerinde sadece yolculuk etmediler. O ağların her bir istasyonunda modern Türkiye'nin toplumsal dönüşüm tarihini yeniden yazdılar. Bugün rayların belleğinde demir ağların sadece şehirleri, kasabaları, limanları ve fabrikaları değil, insan ruhunu, kadın bilincini ve toplumsal uyanış hareketlerini de nasıl kopmaz bağlarla birbirine bağladığını tanıklık ettik. Kadınların ev içi alandan çıkıp istasyonlara, garlardan derneklere, sendikalara, matbaalara ve edebiyat kulüplerine uzanan zorlu, engellerle dolu ama bir o kadar da onurlu yürüyüşünü rayların üzerinden okumaya çalıştık. Unutmayalım ki bugün büyük bir doğallıkla özgürce yürüdüğümüz şehir meydanlarında, bindiğimiz modern ulaşım araçlarında, hayatın her alanında var ettiğimiz haklarımızda o geçmiş zaman kadınlarının garlarda attığı ilk cesur adımların, tren kompartımanlarında kurduğu ilk örgütlü bağların silinmez muazzam izi var. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte rayların belleğine yaptığımız bu zamansız yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz, sesimize ses, yalnızlığımıza ortak olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Sizin dinleyen kulaklarınız ve hissen ortak olan yürekleriniz olmasaydı bu raylar üzerindeki sesimiz eksik, bu hikayelerimiz yarım kalırdı. Hiç unutmayın, tren sadece şehirleri, kasabalarını birbirine bağlamaz. Trenler insan hikayelerini, geçmişin hatıralarını ve geleceğin umutlarını da birbirine bağlayan o devasa sevgi köprüleridir. Her ray hattı bir vuslat, her vagon bir umut taşır insanlığın ortak yarınlarına. Bir sonraki programda modern kadın ve raylar, miras ve gelecek hikayesinde yine aynı samimiyette, yine aynı heyecanda ve geçmişin o köklü tanıklığıyla buluşmak dileğiyle. Kulaklarınız radyoda, gözleriniz ufukta, yüreğiniz hep sevgiyle, mücadeleyle ve adaletle kalsın. Hoşça kalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyo ve televizyonlarda en çok izlenen programlardan biri yarışma programlarıdır. Genel kültüre dayalı olarak hazırlanan sorular arasında güncel Türkçe sözlükte geçen kelimeler de bulunur. Güncel Türkçe sözlük nedir? Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan güncel Türkçe sözlük, Türkçe'de kullanılan kelimelerin anlamlarını, kökenlerini ve kullanım bilgilerini içeren resmi başvuru kaynağıdır. Her sözlüğün hazırlama ilkeleri ve kullanım özellikleri var. Bu özellikler, madde düzeni, yazım ve söyleyişle ilgili ilkeler ve diğer özellikler olarak sıralanabilir. Türk Dil Kurumu'nun 11. baskı Türkçe sözlüğü 4 yıllık bir çalışmayla 15 kişi tarafından hazırlandı. Ben de TRT adına Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu hazırlama grubunda yer aldım. Güncel Türkçe sözlük hazırlanırken 1935 yılından itibaren basılanlar arasından seçilen 196 eser kaynak olarak yazıldı. Ayrıca on binlerce edebi cümleden oluşan devasa bir metin tarama havuzundan tanık cümleler yazıldı. Madde başı olarak 77.004 adet söz hazırlandı. 12. baskıda bu sayı 82.135'e ulaşmıştır. Madde başı söz hazırlanırken bir nesnenin veya kavramın adı olan ve sözlük birimi olarak adlandırılan söz ve söz öbekleri bitişik de yazılsa, ayrı da yazılsa madde başı yapıldı.

0: Örneğin bitişik yazılan mor menekşe, başkent, ayrı yazılan atom ağırlığı, badem yağı, kök sözcük olan balık, ceviz, madde başı söz olarak yazıldı. Ayrıca hissetmek, zikretmek gibi bitişik yazılan birleşik fiillerde dolayısıyla meydanda gibi kalıplaşmış biçimlerde madde başı yapıldı. Türkçe'de etmek yapmak gibi yardımcı fiillerle oluşturulup ayrı yazılan birleşik fiiller madde içlerine konulmuştur. Örneğin ayırt etmek sözünü ayırt maddesinin içinde bulacaksınız. Deyimler ve atasözleriyle kadar, ile gibi edat ve bağlaçlarla oluşan kalıplaşmış sözlerde ilk kelimenin bulunduğu maddenin içindedir. Göç eylemek, dost olmak, namaz kılmak, otostop yapmak, abayı yakmak, çene yormak, ev açmak, ayağının bastığı yerde ot bitmez, akrep gibi, parmak kadar bileğinin hakkıyla bin can ile gibi ayrı yazılan tüm sözleri ilk kelimenin yer aldığı maddenin içinde bulabilirsiniz. Madde başında her sözün türü ve fiillerden önce gelen isimlerin hangi eklerle kullanıldığı kısaltmalarla gösterildi. Kelime at ise A, sıfat ise SF, edat ise E, zarf ise ZF olarak belirtildi. Güncel Türkçe sözlükte kelimenin okunuşunu da göreceksiniz. Maddenin kelime türünden sonra gelen okunuş bölümünde uzun heceler iki noktayla, vurgular kesme işaretiyle, ince söylenmesi gereken heceler ünlünün üzerinde şapka işaretiyle gösteriliyor. Örneğin açıkça görülen anlamında gelen bariz sözü A harfindeki uzatmayı gösteren iki noktayla ba iki nokta riz olarak yazılmıştır. A sesindeki uzatma belirtilmeseydi bu kelimeyi bilmeyen kişiler bariz diye okuyabilirdi. Bazı ve delalet kelimelerindeki A harflerinin yanına da uzatmayı belirtmek için iki nokta işareti konulmuştur. Güncel Türkçe sözlükte kelimelerdeki vurguları da hecenin üzerine konulan kesme işaretiyle fark edebilirsiniz. Örneğin evet kelimesinde E harfinin üzerindeki kesme vurgunun E harfi üzerinde olduğunu gösterir. Hayır sözündeki vurgu işareti de A üzerindedir. Bu durumda vurgu H hecesindedir. Ancak hayır sözünü iyilik anlamında söyleyecekseniz vurgu işareti Y harfindedir ve vurgusu yır hecesindedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin sol örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgende ısındık. Ey şimdi rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini, savaşın kartalı

şeyim. Yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeceğim.

görünce bu gönlüm duvarları deler gözlerim seni görürüm. İşte o anda bir karış deniz bir adım gülüm.

Gün batar usul usul, kararır gece. Bardaktan boşanır yağmur, sel olur gider. Gündüzler geceler ne zaman biter? Şu batan güneş nereye gider? Buharlaşır yeniden dökülen su. Bulutları sil pencerenden, sevgi devri alemi bul. Yeniden doğar her şey, her şey bitti dediğin anda bir gül kök salar damarlarında. Her şey biter, bir şey bitmez. Her şey biter, bir şey bitmez.

15 Temmuz'da kanlı emellerine ulaşmayı hedefleyen hain terör örgütüne en güzel cevabı halk verdi. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenler, ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmak isteyenler 15 Temmuz'da hüsrana uğradı. Vatanı için kanını döken şehitlerimize, gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler, ben Meltem Ersan. FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri unutulmada Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Törenler kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cü teröristlerin Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürdüğünü söyledi. FETÖ kaynaklı tehlike devam ediyor, tetikte olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz anma töreninde yaptığı konuşmada hain kalkışmayı topyekün işgal girişimi olarak nitelendirdi. Sevri diriltmeyi amaçlayan emperyalist proje buruşturulup çöpe atıldı değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi milletin muazzam bir destan yazdığını söyledi. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 15 Temmuz programında konuşan Cumhurbaşkanı, bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür dedi. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biri olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda şehitler için anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, 15 Temmuz'un 10. yılına özel hazırlanan TRT içeriklerini paylaştı. Sobacı, bu içeriklerin sadece yayıncılık faaliyeti değil, vefa borcu olduğunu ifade etti. Ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli aranıyor. Ahbap Derneği

Soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım, dedi. Haluk Levent'in asistanı Yeliskaya ifadesinde hesabındaki para hareketlerinin Levent'in talimatıyla yapıldığını, adına düzenlenen çeklerdeki imzaların Haluk Levent tarafından atıldığını söyledi. Yeliskaya yine Haluk Levent'in talimatıyla çok sayıda taşınmazı tanımadığı kişilere devrettiğini öne sürdü. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli Haluk Levent'e milyonlarca borç para verdiğini ancak ödemeleri alamadıklarını iddia etti. Şüphelilerden Sevda Kurt, savcılıkta beni 90 milyon lira zarara uğrattı. Yardımseverliğimden vurularak bu parayı elimden aldı. Haluk Levent tarafından ben de dolandırıldım ifadesini kullandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural tanımazlık can almaya devam ediyor. Yurtta meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'sa Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. Haberleri dinlediniz.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yine güzel bir Ankara gününde huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve Tolga Kökten sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Efendim, hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Türk milletinin istikbalini korumak için canı pahasına mücadele ederek kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Yaşananlar dün gibi hafızalarımızda. Darbeciler bu aziz milleti esir almak, güzel ülkemizi ele geçirmek istediler fakat milletin cesaretini, vatan sevdasını hesap edemediler. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında o karanlık gecede neler yaşandığını konuşacağız. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi anacağız. Türk Elinden Tart Elinden özel bölümüyle başladı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'linden, Tarteli'nden devam ediyor. Önemli bir günde birlikteyiz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü. Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti ama sanki dün gibi hafızalarımızda unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.
1: Evet, evet.
0: Abdullah Hocam, sizin duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Almak isterim.
1: Mustafa Bey, ben 15 Temmuz'da bizim bir bahçemiz var Gölbaşı'nda. Oradaydık. Hep böyle ailece toplanmıştık. Sonra kaynım beni telefon açtı. Dedi ki böyle bes dikkatli olun. Şöyle şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Ona göre dikkatli davranın. Kayınbederimin telefon ettiği onun üzerine de biz toparlandık. Hepimiz şey yaptık. Dedi ki beraber hadi gidelim. Burada artık beklemeyelim. Ankara'ya gelene kadar yolda bir şey yok idi. Yani çok böyle hadiseler olmadı ama şehrin içine girince havanın değiştiğini gördük. Onu hissettim. Ben insanların balkonlardan birbirlerine, bizim komşular hep böyle sesleniyorlardı. Gençler gruplar halinde hızla dışarıya çıkıyordu. Onların şahidi oldum. Birbirlerini çağırıyorlardı. O manzara

0: Ve bugün bile unutmuyorum, gözümün
1: Evet,
0: önündedir.
1: evet. Dün gibi.
0: Dün gibi gözümün önündedir. Biz de eve gelir gelmez çocukları ve aile fertlerinin hepsini bir araya topladık. Sabaha kadar adeta tetikte bekledik. İnşallah kötü bir şey olmaz diye dua ediyorduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde birkaç kez böyle çok şiddetli patlamalar duydum. Bir iki kere oldu herhalde. Bizim
1: Evet.
0: evde öyle duyuldu. Yani ev sallandı, camlar neredeyse patlayacaktı, öyle bir durumdaydı. Sonradan öğrendik ki o sırada meclis bombalanmış.
1: Evet.
0: Şerefsizler oraya bir bomba atmışlar. O an gerçekten çok üzüldüm. Bir insanın kendi ülkesinde böyle sesler duyması kolay bir şey değil. Daha sonra da mahallede biraz dolaştım, çıktım dışarıya. İnsanların fırının önünde toplandığını, birbirleriyle konuştuğunu, ihtiyaçlarını paylaşmaya çalıştığını gördüm. Benim elimden belki çok büyük bir şey gelmiyordu Mustafa Bey o anda. Halkımızın o gece nasıl kenetlendiğine, nasıl birbirine sahip çıktığına kendi gözlerimle şahit oldum.
1: Evet.
0: Allah bir daha böyle şeyler göstermesin bize.
1: Amin diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün takvimler sadece bir günü değil, bir gecenin içinden geçen büyük bir millet iradesini hatırlatıyor bize. Bu tarih sıradan bir tarih değil. Bu tarih, bu milletin ben buradayım dediği günün ve gecenin adı. Bu tarih, tankların karşısına yüreğiyle çıkan insanların, kurşunların karşısında geri adım atmayan evlatların, bayrağına ve vatanına sahip çıkan bir milletin hikayesi. O gece herkes evindeydi. Kimi çayını içiyordu, kimi çocuklarını uyutuyordu, kimi ertesi günün hesabını yapıyordu. Ama bir anda haberler gelmeye başladı. Köprüler kapatıldı, tanklar sokaklara çıktı, uçaklar

0: okutulmak istendi. Birileri bu ülkenin iradesine el koyabileceğini sandı. Birileri bu milleti korkutabileceğini düşündü. Birileri silahın karşısında milletin susacağını zannetti. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet esareti kabul etmez. Bu millet bayrağını yere düşürmez. Bu millet ezanı susturmaz. Bu millet iradesini kimseye teslim etmez. O gece sokaklara çıkan insanlar ellerinde silah olduğu için değil, yüreklerinde iman, vicdan ve vatan sevgisi olduğu için güçlüydü. Kimi arabasını atladı, kimi yürüyerek meydanlara koştu. Kimi köprüye gitti, kimi havalimanına, kimi valiliğe, kimi emniyetin önüne. Yaşlısı vardı, genci vardı, kadını erkeği vardı. Başörtülüsü vardı, başı açığı vardı. Farklı düşüncelerden, farklı hayat tarzlarından insanlar vardı o gece. Ama o gece hepsinin ortak bir cümlesi vardı. Bu vatan bizim. İşte 15 Temmuz'u büyük yapan da bu sevgili dinleyicilerimiz. Millet o gece birbirine kenetlendi, aynı yürekle attı. Darbe girişimi sadece devlete yapılmadı, sadece hükümete, sadece kurumlara yapılmadı. O gece hedef alınan şey milletin seçme hakkıydı. Sandıktı, meclisti, bayraktı, ezan sesiydi. Bu ülkenin yarınlarıydı. Ama hesap etmedikleri bir şey daha vardı. Bu milletin hafızası vardı. Çanakkale'den gelen bir ses vardı. Sakarya'dan, Dumlupınar'dan, Kurtuluş Savaşı'ndan gelen bir duruş vardı. Geçit yok diyen bir ruh vardı. O ruh, 15 Temmuz gecesi yeniden ayağa kalktı. O gece elbette çok acılar yaşandı. Nice yiğitler şehit düştü. Nice kahramanlar gazi oldu. Nice anne evladını, nice evlat babasını, nice eş yoldaşını toprağa verdi. Ama onların fedakarlığı sayesinde bu ülke karanlığa teslim olmadı sevgili dinleyicilerimiz. Cenab-ı Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın.
1: Amin.
0: Abdullah Hocam sizden bir eser dinleyelim. Sohbetimizi kaldığımız yerden devam edelim isterseniz.
1: Memnuniyetle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli sanatçılarımızla değerli icraları için teşekkür ediyoruz. Var olsunlar.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz biz de.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, 15 Temmuz 2016 Türkiye'nin hafızasına hem en karanlık gecelerden biri hem de büyük bir millet destanı olarak kazınan tarih. O gün her şey sıradan başlamıştı. İnsanlar evindeydi, sokaklar normal akışındaydı. Fakat akşam saatlerinde önce Ankara'da sonra İstanbul'da olağan dışı hareketlilik başladı. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Genelkurmay karargahından silah sesleri yükseldi. Ankara semalarında F-16'lar alçaktan uçuyor, İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri askeri araçlarla kapatılıyordu. Başta kimse ne olduğunu anlayamadı. Bir tatbikat mıydı yoksa bir güvenlik alarmı mıydı? Kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Bu, milletin iradesine karşı yapılmak istenen hain bir darbe girişimiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış FETÖ mensubu darbeciler Genelkurmay Başkanı'nı ve bazı komutanları rehin aldı. Ankara'da devletin en kritik noktaları hedef alındı. Polis Özel Harekat, Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özel kuvvetler ve milletin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi saldırıya uğradı. O gece tanklar sokaklara çıktı, helikopterler ateş açtı. Jetler kendi ülkesinin semalarında kendi milletinin üzerine korku salmak için uçtu. Meclis bombalandı. Ama milletvekilleri meclisi terk etmedi. Çünkü orası sıradan bir bina değildi, milletin iradesinin sembolüydü. Darbeciler TRT'ye girerek çalışanları rehin aldı, zorla bildiri okutmaya çalıştı. Milletin sesini susturabileceklerini sandılar. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet sesi kısılınca susan, korkutulunca kaçan bir millet değildi. Gece yarısını biraz geçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayına bağlandı ve milleti meydanlara, havalimanlarına davet etti. İşte o çağrı 15 Temmuz gecesinin kırılma noktası oldu. İnsanlar evlerinden çıktı, kimi eline bayrağını aldı, kimi arabasına bindi, kimi yürüyerek meydanlara koştu. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği. O gece herkesin kalbinde aynı duygu vardı. Bu vatan, bu devlet bizim. Silahların karşısında tek yürek, tankların karşısında iman, korkunun karşısında milletin kararlılığı vardı. O gece en acı saldırılardan biri de Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapıldı. Vatanı korumak için görev başında olan polislerimiz şehit düştü. Ankara Emniyeti bombalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına bombalar atıldı. Ancak millet geri adım atmadı. Bombalar düşerken bile insanlar demokrasiye sahip çıkmak için meydanlardaydı. 15 Temmuz'un sembol isimlerinden biri de Ömer Halis Demir oldu. Darbeci Semih Terzi'yi durdurarak darbenin seyrini değiştirdi ve orada şehit düştü. Onun cesareti o gecenin ruhunu anlatan en güçlü örneklerden biri olarak hafızalara kazındı. Sabaha doğru darbecilerin gücü kırılmaya başladı. Köprüde teslim haberleri geldi. Rehin alınan komutanlar kurtarıldı. Kritik kurumlar darbecilerden temizlendi. Halk meydanlardan çekilmedi. Polisimiz, askerimizin vatanına bağlı şerefli mensupları ve millet omuz omuza verdi. Yaklaşık 22 saat süren bu hain kalkışma, milletin sağlam iradesiyle bertaraf edildi. Ama bu zaferin bedeli çok ağır oldu. Türkiye o gece 251 vatan evladını şehit verdi. Binlerce vatandaşımız gazi oldu. Nice evlere ateş düştü. Nice anne evladını, nice çocuk babasını, nice eş yoldaşını toprağa verdi. Aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz. Mekanları cennet, makamları yüce olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden güzel bir eserle devam ediyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde sizlerle birlikteyiz. Abdullah Hocam, hakikaten çok zor zamanlardan geçtik. Çok büyük acılar yaşadık. O günleri unutmadık, unutmayacağız ve milletimize de unutturmayacağız diye bir söz verdik. Kıymetli Hocam, bir sanatçı olarak siz o geceye dair neler eklemek istersiniz?
1: Mustafa Bey, öncelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, ülkemizin daima huzur, birlik ve kardeşlik içinde yaşamasını diliyoruz. Biz sanatçılar olarak, bugün burada bir sanatçı olarak şunu da söylemek istiyorum ben. Biz isteriz ki dünyada, ülkemizde insanlar huzur içinde yaşasın. Darbelerle, kavgalarla, kardeşin kardeşe düşmesiyle hiçbir yere varamayız. 15 Temmuz gecesi yaşanan o acı olayları bir kez daha kınıyorum. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını yürekten diliyorum. O gece vatanı ve demokrasiyi korumak için canını veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

0: gazilerimize şükranlarımı sunuyor. Allah bu millete bir daha böyle günler göstermesin.
1: Amin.
0: Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Çünkü güçlü bir ülkenin en büyük dayanağı birbirine kenetlenmiş millettir.
1: Evet. Merhum Mehmet Akif'in Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın dediği gibi,
0: evet,
1: Cenab-ı Allah bu millete bir daha 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimi göstermesin.
0: Amin, amin inşallah.
1: Efendim, şehitlerimiz sadece o geceyi değil, bizim bugünümüzü de korudu. Gazilerimiz bedenlerinde taşıdıkları izlerle bize vatanın bedelini hatırlattı. Bu yüzden 15 Temmuz'u anarken sadece öfkeyle değil, minnetle de konuşmalıyız. Sadece yaşanan ihaneti değil, verilen büyük mücadeleyi de anlatmalıyız. Çünkü o gece hainler mağlup olduysa, bu milletin korkmayan yürekleri sayesinde oldu. Polisimiz direndi, askerimizin şerefli mensupları, üniformasını kirleten darbecilerin karşısında durdu. Millet sokaklara çıktı. Medya susturulmak istendi ama sesler çoğaldı. Ezanlar ve salalar semaya yükseldi. İnsanlar birbirini tanımadan omuz omuza verdi. O gece kimse ben tek başıma ne yapabilirim ki demedi. Herkes elinden geleni yaptı. Kimi dua etti, kimi meydanlara koştu, kimi yaralı taşıdı, kimi kapısını açtı. Kimi sadece bayrağını aldı ve yürüdü. Bazen bir milletin büyüklüğü en zor gecelerde belli olur sevgili dinleyicilerimiz. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin büyüklüğü bir kez daha görüldü. Bugün bize düşen görev o geceyi unutmamak ve unutturmamak. Ama bunu sadece sloganlarla değil, doğru anlayarak yapmamız gerek. 15 Temmuz bize şunu öğretti. Demokrasi sadece seçim günü sandığa gitmek değildir. Demokrasi gerektiğinde o sandığa sahip çıkmaktır. Vatan sevgisi sadece güzel sözler söylemek değildir. Vatan sevgisi, zor zamanlarda sorumluluk almak, vatan uğruna canını feda etmektir. Bayrak sevgisi sadece bayrağa bakıp duygulanmak değildir. Bayrak sevgisi, o bayrağın altında kardeş kalabilmektir. Bugün bizim en büyük sorumluluğumuz birlik olmaktır sevgili dinleyicilerimiz. Kardeşliğimizi büyütmektir. Ayrışmadan, kırmadan, bölünmeden, bu ülkenin yarınlarına sahip çıkmaktır. Çünkü bu toprakların en büyük gücü, tankı, topu, silahı değil, milletimizin birliğidir. Bir millet birlikte duruyorsa, onu kimse yıkamaz. Bir millet hafızasını koruyorsa, aynı tuzaklara bir daha düşmeyecektir. Bir millet gazilerini, şehitlerini unutmuyorsa, geleceğini de kaybetmeyecektir. Bugün 15 Temmuz'u anarken, elbette yüreklerimizde bir hüzün de var. Çünkü vatan için can veren şehitlerimiz var. Ama aynı zamanda büyük bir gurur da var içimizde. Çünkü bu millet o gece büyük bir tarih yazdı, destan yazdı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Elbette ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Efendim, o gece sokaklara çıkan, dua eden, direnen, ses veren herkesi saygıyla, minnetle anıyoruz. Rabbimiz bu millete bir daha böyle karanlık geceler yaşatmasın. Herkes şunu iyi bilsin ki, bir daha böyle bir imtihanla sınanırsak cevabımız belli. Vatan bizim, bayrak bizim, irade bizim. Velhasılı bu topraklar bizim, Türkiye bizim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz, birlik ve beraberliğimizin daim olmasına vesile olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur olsun. Ve bu aziz milletin yolu her daim açık olsun.
0: Amin.
1: Efendim, yine kıymetli sanatçılarımızdan güzel bir eserle programımız devam ediyor.
0: Memnuniyetle.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sağ
0: Var
1: olun.
0: olunuz.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
0: Abdullah Hocam, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 10. yıl dönümü. Geriye dönüp baktığımızda yaşananlar o kadar taze ki,
1: Evet.
0: sanki üzerinden birkaç hafta, birkaç ay geçmiş gibi.
1: Doğru.
0: Tabii bu kadar taze olması o yaşananların acısını bize her daim hatırlatıyor. O acılar yüreğimizde taze. Diğer
1: Doğru.
0: taraftan milletimizin gösterdiği o duruş, o kahramanlık da gözümüzün önünde, yüreklerimizde.
1: Aynen.
0: Tabii bu güne dair nice şiirler yazıldı, türküler okundu, filmler, diziler yapıldı, yapılmaya da devam edilecek. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe daha iyi yürüyebilmeleri için bugünü nasıl anlatmak gerekiyor? Son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Zaten sizin söylediğiniz gibi unutulacak bir gün değil. Ben de sanki demin siz söylediniz ya, üzerinden 10 yıl geçmiş bu hadisenin de.
0: Evet.
1: Sanki dün oldu bunlar. Dün sanki başımıza gelmişti. Yani bunlar unutulmayacak ve çocuğumuza da biz bunları unutturmayacağız. Ben o gün gerçekten Ankara'da sokaklarda gezerken çok duygulandım. Çok insanların birbirine nasıl destek verdiğini. Mesela o fırınların önüne millet toplanmıştı. Herkes birbirine yardım ediyordu. Bir şey olursa ne yapabiliriz?
0: Evet.
1: Nasıl bir yardımımız olur diye. Balkonda birkaç genç çocuğu gördüm. Birbirine seslendiler. Çok duygulandım. Hemen o birisi indi aşağı. O bir komşuyu çağırdılar. Toplandılar. Yürüyüş yaptılar. Yüzü aşağı. Biz Dikmen'de oturuyoruz. Oradan Kızılay'a doğru birkaç genç böyle şey yaptılar. Gerçekten çok duygulandım. İnşallah ki böyle şeyler bir daha yaşanmasın, bir daha olmasın. Yani biz çocuklarımıza artık, bu bizim bir tarihti de, bu hadise bize bir ders verdi. Bundan sonra birliğimizi, kardeşliğimizi her zaman koruyacağız ki böyle menfur güclere karşı hep ayakta olalım.
0: Evet. Tabii şunu da unutmamak gerek. Düşman boş durmuyor.
1: Durmuyor
0: Daima
1: tabii.
0: teyakkuzda olmalıyız. Gaflete ve rehavete kapılmamalıyız.
1: Doğru.
0: En önemlisi de biraz önce ifade ettiğim gibi bu günleri unutmamalıyız.
1: Aynen. Allah bir daha yaşatmasın bize bunları.
0: Amin diyoruz
1: Öyle
0: kıymetli
1: kötü
0: hocam.
1: günleri yaşatmasın.
0: Zaman su gibi akıp geçti. 10 yıl olduğu gibi bir programın daha sonuna geldik. Kıymetli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olunuz,
1: Biz
0: var olunuz.
1: de teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü özel yayınıyla huzurlarınızdaydık. Bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbaniye, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade'ye, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli'ye katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ederim.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün yenilikçi yönetmenlerimizden Mehmet Ergen'den söz edeceğiz. 1967 yılında doğan Mehmet Ergen, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda aldığı eğitimin ardından 1988 yılında Londra'ya yerleşir. Burada genç yaşta endüstriyel alanları tiyatro mekanına dönüştürme vizyonuyla tanınır. 1993 ile 1999 yılları arasında Londra'daki eski bir çay ve kahve deposundan dönme tiyatronun genel sanat yönetmenliğini yapar. Boş alanı sahneye çevirme başarısından ötürü çağdaş tiyatroda boş uzam kuramının öncüsü Peter Brook adına verilen ödülü kazanır. Mehmet Ergen kariyerinin dönüm noktasını 2000 yılında Londra'da eski bir tekstil fabrikasını dönüştürerek kurduğu tiyatroyla gerçekleştirir. Bu mekan kısa sürede İngiltere'nin en prestijli alternatif tiyatro merkezlerinden biri haline gelir ve Ergen'e uluslararası düzeyde tanınırlık kazandırır. Türkiye'deki çalışmalarını

0: İsa, kurduğu Yeni Kuşak Tiyatro ve ardından hayata geçirdiği Talimhane Tiyatrosu'yla sürdürür. Talimhane Tiyatrosu'nu ilk olarak Dolapdere'de bir oto tamirhanesinde kurması, onun mekan yaratma konusundaki yenilikçi yaklaşımını bir kez daha yansıtmıştır. Mehmet Ergen, 2019-2021 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini de yürütür. Sadece tiyatro değil, opera ve müzikal alanında da eserler yöneten Ergen, İngiltere, İrlanda, İsrail, Almanya ve Kanada gibi ülkelerde oyunlar sahneler. Sanatçı kariyeri boyunca yerli ve yabancı çok sayıda ödüle layık görülür. Bugün Londra ve İstanbul arasında gidip gelen, hem yönetmenlik yapan hem de çevirmenlik ve eğitmenlik yapan Mehmet Ergen faaliyetlerini hala sürdürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bütün dünyayı dolaşmaya ne hacet diyor Namık Kemal. İnsan yalnız Londra'yı araştıran bir gözle seyretse, göreceği eşi bulunmaz güzellikler akla üzüntüden şaşkınlık getirir. Yeryüzünde medeniyet eserlerinin fotoğrafla resmi alınmış olsa, günümüz medeniyetini ancak Londra kadar belirgin olarak gösterebilir. Ve bu özelliğinden ötürü gelişmişlik ve medeniyeti anlatırken Londra'yı seçtiğini belirtir yazarımız. Alman şairi Heinrich Heine'nin "Sakın bir şair göndermeyin" dediği Londra, Namık Kemal için mükemmel bir şehirdir. Erkekleri beyefendi, nazik ve kibardırlar. Mahkeme hakimleri en azılı katile bile efendi diye hitap ederler. Yazarın izlenimlerine göre ortaokul çocukları 3-4 dil bilir Londra'da. Parka giden çocukların bile ellerinde gazete vardır. Müzelerine, kütüphanelerine bayılır Londra'nın. Kütüphaneler her yaştan bolca insanın bulunduğu okuyucularla doludur. Saatte 200 bin basan matbaa makinelerini hayranlıkla seyreder. Fakat yazar Mustafa Armağan'a göre Namık Kemal, günde 13-14 saat karın tokluğuna çalışan çocukları görmek istemez. Namık Kemal bu satırları yazdığında yıl 1868'dir. Daha erken dönemde, 1827'de Londra'ya giden Alman şairi Heine'nin suratına astıran şehir, 40 yıl sonra Namık Kemal'in gözlerini büyüleyecektir. Aynı tarihte 1862'de Avrupa seyahatine çıkan Dostoyevski de uğrar Londra'ya. En çok yeni Avrupalı kimliğinin başkenti saydığı Paris'i eleştiren Dostoyevski Londra'yı da beğenmez. Ona göre Oliver Twist'in ve onun gibi binlerce çocuğun karın tokluğuna vahşice çalıştırıldığı şehirdir Londra. Havası pistir, kömür kokmaktadır. Aç ve perişan İngilizler sokaklarda kol gezmektedir. İlerleme denilen modern hayat buysa, Dostoyevski bunu ilerleme olarak kabul etmez. Namık Kemal'in uğramadığı, görmek istemediği Londra'nın arka sokaklarında gezer Dostoyevski. Kötü yola düşmüş genç kızlar görür, zevk ve eğlenceden başka şey düşünmeyen gençler. Yoksulluk ve sefalet sokaklara taşmıştır. Namık Kemal'den 20 yıl sonra 1888'de Londra'ya giden Abdülhak Hamit de Londra'yı görünce adeta büyülenir. Buhar içinde uçan melekler şehri diye bahseder Londra'dan. Namık Kemal'in ve Abdülhak Hamit'in ayıla bayıla bahsettiği yüksek binaların ışıltılı vitrinleri ne Heine'den ne de Dostoyevski'den iltifat görür. Aksine insanlık adına endişe etmelerine neden olur. Onlara göre beton duvarların insan ufkunu kuşattığı soğuk ve donuk bir hayat filizlenmektedir Londra'da. Ve Heinrich Heine şöyle der: "Londra'ya sakın bir şair göndermeyin. Her şeyin üstüne sinmiş olan bu yalın ciddiyet, bu muazzam tek düzelik, bu makineleşmiş devinim, insanların neşeliyken bile duydukları bu can sıkıntısı, kısacası her şeyi çok abartmalı olan bu kent, insanın düş gücünü ezer ve yüreğini parçalar." Londra, yağmurlu havası, gündüz kuşağında bile ışıltılı sokakları, kırmızı telefon kulübeleri, sarayları, müzeleri, kütüphaneleri, yeraltı ve yerüstü ulaşım olanaklarıyla her daim konuşulmayı hak eden bir şehir. Üstelik bağrında yeşeren edebiyat, sanat ve felsefe ortamlarıyla tarih boyunca adından söz ettirmeyi her daim başarmış bir şehir. Elbette sanayileşmeyi ilk başaran şehirlerden biri olması hasebiyle dünyamızın son iki asrında daha çok konuşulan şehirler arasında yer alıyor. Bir şehri şehir yapan unsurlardan biri de edebiyatçıların uğrak mekanı olan kitap evleri değil midir? Londra'nın merkezinden biraz uzaklaşıp Piccadilly'ye doğru ilerlediğimizde dünyanın en eski kitap evlerinden biri çıkar karşımıza.
Lord Byron, Oscar Wilde, Bernard Shaw, Somerset Maugham gibi yazarların uğrak yeri olan ve 1797'de kurulan Hatcher's Kitabevi uğramadan geçilmeyecek bir öneme sahip. Bir yazara göre burada kalp krizi geçirip ölmek en iyi ölüm biçimidir. Varın kıymetini siz düşünün.

İngiltere tarihinin bir büyük ismine daha konuk oluyoruz. Sherlock Holmes romanlarının yazarı Arthur Conan Doyle. Marylebone semtinde Wimpole Street'te iki no'lu binada oturan Conan Doyle, bütün dünyanın her yönüyle incelediği Sherlock Holmes karakterine

burada can vermiştir. Zaten yazara göre Wimpole Street, kısa öyküler yazmak için en ideal yerdir. Her şeyden önce çok sessiz olduğu için. Edebiyatın, felsefenin, sosyolojinin, büyük şahsiyetlerinin uğrak yeri olan vazgeçilmez konaklardan birine gidelim bir de. British Library. Karl Marx, Bernard Shaw, Thomas Hardy, George Eliot, Browning ve Kipling gibi dehaların çalıştığı masaları görme imkanı sunan bir kütüphane British Library. Bir başka semt, Kensington ise Peter Pan karakterinin doğduğu yer. James Matthew Barrie burada doğmuş, kahramanı Peter Pan'i burada yazmıştır. Londra, edebiyat açısından dünyanın en zengin kentlerinden biridir diyebiliriz. Değil mi ki Shakespeare, Elizabeth Çağı adı verilen Rönesans dönemi İngiliz edebiyatı asrının 16. yüzyılın yazarıdır. Bir kraliçe düşünün ki şiir ve tiyatronun zirve yaptığı bir çağ yaşatmıştır ülkesine. Hani şu Boleyn Kızı romanından ve film uyarlamasından bildiğimiz Elizabeth. Elizabeth, Altın Çağ filminde Kate Blanchett'in suretine büründüğü kraliçe. Tasvir ve ruh çözümlemeleriyle meşhur olan John Milton ve deneme türüne de başarılı örnekler veren Bacon da yine bu dönemin ölümsüz isimlerinden. Eleştirmenlere göre Shakespeare'den sonra en büyük İngiliz şairi olan John Milton'ın Kayıp Cennetindeki tasvirler asırlardır ressamların hayal gücüne hizmet ediyor. Adem ve Havva'nın cennetten kovuluşunu ve ilk günahın lekesini anlatan bu eser, İngiliz edebiyatının şaheserleri arasında yerini koruyor. Şimdi Londra'nın içine doğru ilerliyoruz. Bugünden geriye doğru bir yolculuk yapacağız. Londra'da bir buluşma mekanı Soho, Oxford sokağıyla Piccadilly Circus arasında bir semtin adı. Yalnızca bu değil tabii. Özellikle Çin, Fransız, İtalyan ve Yunan lokantalarının bulunduğu eski bir göçmen yerleşim alanı. Bu çeşitlilik, semtin bu kozmopolit yapısı 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Bir İngiliz Afyon Tiryakisi'nin İtirafları kitabının yazarı Thomas de Quincey'nin 1800'lerde yaşadığı mekan. İki şehrin hikayesi, büyük umutlar, Oliver Twist gibi her biri filme de uyarlanan kitaplarıyla tanıdığımız Charles Dickens'ın da hikayelerine konu oluyor Soho. Bu kitapları okuyanlara filmlerini de tavsiye ediyoruz. Roman Polanski'nin yönettiği 2005 yapımı Oliver Twist'ini izleyip 19. asır Londra'sına uzanabilirsiniz. ...1946'da David Lean'in, 1998'de ise Alfonso Cuarón'un sinemaya uyarladığı Büyük Umutlar'da yine bizi Londra'nın geçmişine götüren filmlerden. Ve 1935 yapımı Jack Conway ve Robert Leonard'ın yönettiği İki Şehrin Hikayesi filmi de tavsiyelerimiz arasında. Oliver Twist'in yazarı Charles Dickens bu romanı nasıl yazdı diye merak edenlere bir not. Londra'da Bedford Street'te Warren's Blacking Factory adında eski bir ayakkabı boyası fabrikası olan bina vardır. 12 yaşında küçük bir çocuk olan Charles Dickens'ın günlüğü bir şiline boya şişelerini bağlama, sonra da etiketleme işinde çalıştığı rivayet edilir. Birkaç ay sürmüştür bu işçiliği ama burada tanık olduklarının tüm hayatına etkilediği söylenir.

Kimler gelip geçmedi ki Soho'dan? Londra'nın en tarihi buluşmalarından biri olan bu mekanda bir zamanlar Casanova geziniyordu. Yine Oscar Wilde, Soho'daki Kettner's restoranın müdavimlerindendi. Hemen Soho'nun yanında envai çeşit sokak sanatını bulabileceğiniz bir başka mekan Covent Garden'dır. Burada Oscar Wilde'ın hayatını altüst eden mahkemeyi, Bow Street Mahkemesi'ni görebilirsiniz. Sıradan mahkumlar arasında delirmemek için kendini zor tutan bir dahi, Oscar Wilde. Bir zamanlar Londra'nın babaalisi sayılan Fleet Street'teyiz. Tüm gazete ve ajansların mekanı olan Fleet Street'te, şimdi ise bir iki gazete bu mirası sürdürmeye çalışıyor. Büyük medya plazalar her yerde olduğu gibi Londra'nın babaali mekanı olan Fleet Street'in de taşınmasına neden olmuş. Sanayileşmenin başkenti Londra, sömürülen çocuk işçilerin, Dickens'ın romanlarına konu olduğu Londra, herkes gibi yüksek betonlara mahkum oluyor. Londra için bir başka önemli isim Jane Austen'dır. Bugün Londra'da adına dernekler, edebiyat, kitap ve fan kulüpleri kurulan, Austen uzmanlığı gibi akademik kadrolar tahsis edilen, yani İngiltere'nin göz bebeği bir yazar Jane Austen, 1775-1817 yılları arasında 42 yıla sığdırdığı hayatı boyunca kendi yaşadığı acılara, hüzünlere rağmen romanlarının sonunu hep mutlu bitiren Austen. Akıl ve Tutku, Aşk ve Gurur, Emma gibi romanlarında sanki bütün bir İngiliz toplumu vardır Austen'ın. Dönemin bütün bir toplumsal portresini çizer ustalıkla. Keira Knightley'in başrolde oynadığı 2005 yapımı Aşk ve Gurur'u izlemediyseniz, Austen hatırına hiç kaçırmayın deriz. Ya da Jane Austen hakkında film izlemek istiyorum diyorsanız, 2007 yapımı Türkçe'ye Aşkın Kitabı diye çevrilen Becoming Jane filmini izleyebilirsiniz. Bu iki film hem Jane Austen'ın zengin dünyasına girmemizi sağlıyor, hem de o dönem Londra'sını önümüze getiriyor. Bu iki film hem Jane Austen'ın zengin dünyasına girmemizi sağlıyor, hem de o dönem Londra'sını önümüze getiriyor. Londra'nın dışında taşrada yaşamasına rağmen sık sık uğradığı Londra'da gezmeyi seven Austen, tiyatrolara gider, mağazalara dolaşır ve sosyetik etkinliklere katılırdı. Gezen kişi Jane Austen, gezilen şehir Londra olunca ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını düşünmeye gerek yok. Sadece Emma romanı bunun açık bir delili değil midir? Dünya edebiyatının bir başka saygıdeğer ismi, bir Londra yazarı olan Virginia Woolf'e uğramadan Londra'yı görmüş sayamayız kendimizi. Kocaman bir kurdele gibi uzanan Oxford Caddesi'nin allı pullu, şatafatlı halinin kendine özgü bir büyüsü vardır diye anlatıyor Woolf. Cadde çakıl taşlarıyla dolu ve taşlarını sürekli olarak parlak bir akıntının yıkadığı bir ırmak yatağı gibidir. Her şey pırıl pırıl yanıp söner. İlkbaharın ilk günü cıvıl cıvıl lale, menekşe ve nergis katmanlarından oluşan fırfırlarla süslenmiş çiçek arabaları çıkar ortaya. Trafiğin güçlü akıntısına karşı güçsüz, kırılgan tekneler gibi belli belirsiz ilerlemeye çalışırlar. Bir köşede eski püskü giysili büyücüler, büyülü bardaklara koydukları renkli kağıt parçalarını pırıl pırıl renkli bitkilerden oluşan gür ormanlara, bir sualtı çiçek bahçesine dönüştürmektedirler. Bir başka köşede kaplumbağalar ot yığınları üzerine yatmış dinleniyorlar. Dalgalar, Mrs. Dalloway, Deniz Feneri gibi eserleriyle tanıdığımız Virginia Woolf'un Londra manzaralarından bir bölüm okuduk. 1882-1941 yılları arasında yaşamış büyük yazar,
Londra manzaralarını 1931 yılında yazar. 19. asrın ortalarında Londra'da büyük bir hızla ilerleyen sanayileşmenin şehri büsbütün kapladığı yıllardayız. Virginia Woolf, Londra izlenimlerini yazmak için geziler yapar. Kitabı da bu gezilere göre bölümlere ayırmıştır. Londra rıhtımları, Oxford Caddesi'ndeki akış, büyük adamların evleri, kiliseler ve katedraller, burası avam kamerası ve bir Londralının portresi. Yazar, İngiltere'den başlayarak bütün dünyaya yayılan fabrika dumanlarının şehre getirdiği yeniliklerden bahsederken karamsar bir tablo çizer. Irmaktan yukarı Londra'ya doğru ilerlerken, diyor yazar, kentin aşağıya doğru inen çöpleriyle karşılaşırsınız. Eski kovalar, tıraş bıçakları, gaz ocağı ağızlıkları, gazeteler ve küller. Tabaklarımızda bıraktığımız ve çöp sepetlerine attığımız her şey. Ağzına kadar dolu mavlalar, yüklerini dünyanın en ıssız topraklarına boşaltmaktadır. Çöp yığınları her geçen yıl biraz daha yükseliyor ve biraz daha sıklaşıyor. Tower Bridge'e yaklaştıkça kentin otoritesi kendini ortaya koymaya başlar. Yapılar daha bir sıklaşır ve daha bir üst üste yığılmaya, yükselmeye başlar. Gökyüzü daha ağır, daha mor bulutlarla yüklü gibi görünür. Kubbeler şişer, eskilikten beyazlaşmış kilise kuleleri, fabrikaların gittikçe incelip sivrileşen kurşun kalem biçimindeki bacalarına karışır. İnsan Londra kentinin kendi gürlemesini ve yankısını duyar. Londra izlenimleri biraz da o şehirden beklentilere göre değişiyor. Mesela yağmuru sevmiyorsanız ve şiirden hoşlanmıyorsanız Londra size sıkıcı gelebilir. Ya da Dostoyevski gibi düzen ve uyumdan nefret ediyorsanız Londra çekilmez bir mekana dönüşebilir. Ama ne olursa olsun dünyamızın kaderinde önemli bir şehir olduğu kesin. Hatta bir ada ülkesinde yaşayan İngilizlerin toplumsal ilişkileri bile diğer toplumlara yabancı gelebiliyor. Örneğin 2004 yapımı Closer, Daha Yaklaş filmi, kadın erkek ilişkilerine bildiğimiz çerçevenin biraz dışında bir bakış açısı sunar. Amerikan ya da Avrupa sinemasının bildik eleştirilerine benzemez bu film. İki kadın ve iki erkek arasında geçen duygusal ilişkilerdeki kırılmaları anlatan bir tiyatro oyunundan uyarlama olan filmde, modern hayatın getirdiği yeni ilişki biçimleri gözler önüne serilir. Birbirini tanımadan sevgili olan kadınlar ve erkekler, geçmişe gidip gelmeler, çok rahat birbirinden vazgeçmeler, inandırıcılığını kaybeden sevgi sözcüklerinin bir çırpıda harcanıvermesi. Filmin girişinde çalan Enfes the Blower's Daughters şarkısı, Clive Owen'ın sertliğinin yanında Julia Roberts'ın naifliği, Jude Law'un serkeşliğine eklenen Natalie Portman'ın masumiyeti ve karışık duygular. Evet, bu iki kelime belki filmi, belki de Londra'yı anlatan en iyi tanımlama. Hani Los Angeles'ta, Paris'te, Barcelona'da, Prag'da, İstanbul'da değil de farklı bir şehirde, Londra'da olduğunuzu hissediyorsunuz filmde. Güneş yoktur belki Londra'da ama aşk bir başkadır. Çünkü her yerde aynı ama her şehirde ve her insanda farklı duygular uyandırır. Tıpkı Aşk Engel Tanımaz filmindeki gibi. Julia Roberts ve Hugh Grant'ın oynadığı bu başarılı film harika bir Londra sunuyor izleyenlere. Karlar altında Londra, kitapçı dükkanında başlayan yakınlaşma, star bir kadın ve kitapçı bir erkeğe rağmen üstesinden gelinmeyen bir Londra aşkı sizi bekliyor. Woody Allen'ın 1975'ten sonra ilk kez Amerika dışında çektiği Match Point, maç sayısı, Londra'da çekilen James Bond filmi, Sherlock Holmes film ve dizileri
yine Londra'dan manzaralar sunan filmlere diğer örneklerimiz. Şimdi Londra'da kalabalık bir kaldırımda yürüdüğünüzü düşünün. Bir taraftan Natalie Portman, karşı yöndense Jude Law birbirinden habersiz kaldırımda yürümektedirler. Az sonra modern dünyanın en ilginç ilişkilerinden biri başlayacaktır Londra'da.

0: Kas Hafızası.
1: Kas Hafızası'nda bugün spor dünyasının en çok tartışılan etik sorularından birini masaya yatırıyoruz ve bir sporcuyu nasıl ölçeriz sorusuna birlikte cevap arıyoruz. Bir sporcuyu değerlendirirken sadece skor tabelasına mı bakmalıyız?

0: kısacası yeteneğiyle devleşen ama karakteri açısından tartışılan sporcu isimleri yıllar sonra nasıl hatırlayacağız? Futbol tarihinin en büyük tartışmalarından biri olan bu durum genellikle Diego Armando Maradona üzerinden yürür. Sahada imkansızı başaran ve tek başına bir takımı şampiyon yapan Maradona, saha dışında skandallarla, hastalıklarla, gelgitlerle dolu bir ömür sürdü. Kimileri için Maradona sadece sahadaki sihriyle bir efsaneydi. Kimileri içinse topluma her davranışıyla kötü örnek olan bir figür. Oysa çağdaş dünya artık sporculardan sadece iyi oynamalarını değil, aynı zamanda iyi birer rol model olmalarını da bekliyor. Sosyal sorumluluk projelerine katılan ve dürüstlüğüyle örnek olan sporcular, performansları düşse bile toplumun gözündeki değerlerini yıllar sonra bile koruyabiliyorlar. Çünkü spor sadece fiziksel bir üstünlük yarışı olmaktan öte, gelecek nesillere bırakılan önemli bir miras. Peki, bir sporcu özel hayatındaki hatalarıyla bu mirasa zarar veriyorsa, sahadaki başarısı o lekeyi silebilir mi? Bu ve benzeri sorular uzayıp gider. Cevapları da öyle. Kim bilir, belki de gerçek büyüklük sahanın içindeki yetenekle saha dışındaki erdemli davranışları aynı potada eritebilmekte yatıyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxon 9 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 3.
3: Haberler.
2: İyi geceler, ben Meltem Ersan. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz şehitleri unutulmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Törenler kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi. Gece İstanbul, Bursa ve Edirne'deki camilerden yeniden selalar okundu. Selaları dinleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz gecesi muhteşem bir destan yazıldığını belirtti. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, dedi. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimi engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla demokrasi nöbetlerine katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım TRT 1 ekranında izleyiciyle buluştu. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. İlk 3 bölümüyle ekrana gelen iddialı yapım geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizi TRT'nin dijital platformu Tabi'den de yayınlandı. Ana Muhalefet Partisi CHP'de sular durulmuyor. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli aranıyor. Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan icra takibi kapsamında aralarında Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in makam aracının da yer aldığı 3 araca el konuldu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, Ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım, dedi. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ifadesinde hesabındaki para hareketlerinin Levent'in talimatıyla yapıldığını, adına düzenlenen çeklerdeki imzaların Haluk Levent tarafından atıldığını söyledi. Yeliz Kaya yine Haluk Levent'in talimatıyla çok sayıda taşınmazı tanımadığı kişilere devrettiğini öne sürdü. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli Haluk Levent'e milyonlarca borç para verdiğini ancak ödemeleri alamadıklarını iddia etti. Şüphelilerden Sevda Kurt, savcılıkta beni 90 milyon lira zarara uğrattı, yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı. Haluk Levent